yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illi talıgan bolsak, bunundan tolumu xursan boğan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

Hürmetli radyo anlayıcılar, bu sayı yapımızda 2025 yıllık Şincan'daki en güzel emgekçi Sunweijin'i tanıştırmaz. Şincan'ın 3. günü Şincan Komul Nom'da kar buran çıktı. Partladış meşgulat kıladığan pelempey aldı da beşiği bir hatarlı kalpki. Uçsuğa kızgı seyri kranlı hizmet kemik yegen bir kişi enişip, Zembrek töşkünün arlıqı ve kapsılış ahvalını tepsiyle teşhir batattı. O arı teori Guanghui Kançılık Çekli Şirketi Bihattarlık Muit Asraş Bölümünün başlığı Sunweijin idi. Sunweijin bundaq yoşurun xayıbına teşhirişini 18 yıl davamlaştırdı. yıl ilgiri Şincan Kumuldaki Numni Kumburan kaplap durattı. Bugünkü günde derecenin taşkırı çoğun tüptüge üstü ucuk kömürken bu yerde kat götürdü. Birinci kararlı kuruluştan işlep çıkırış iktidarı hasılıp eşikçe. Hemi yerine seyri kum kaplaştın, yeşillikten deslepki kademde namayen bonuşuqıcı. Sunweijin hem guvahçı, şundakla kurgucu buldu. 2008 yılı 21 yaşlıq Sunweijin, Gansu'nun Dingxi'deki kesbi mektebini bütküzdü. Aynı çağda devletin garbi kısmını kent kölemde eçiş hizmeti çoğunkur ilgir sürülübatkan bulup, Kumul Nom caylaşkan rayon del devletin enerji strategilik dairesinin mühim noktası idi. O kalbiye uluğvar kayını püküp, yurtdaki serik topuluk egizlik bilen hoşlaşıp, 130 neci mektepteşi bilen bile garipki bardağın poyizge çıktı. Tunca katım Nom'a gelgende onu kütübalğını serik kum buldu. Sırkı çıkıp ayılınıp kırsa, ağızı kulıqı kumgı toladı. Sunweijin mındaq dedi. Kecire karvati yedip sırtıki kum şeğillanın avazını anlap, hakikaten puşayman mı kılgan idi. Bihattarlık Muit Asraş hizmeti bile yeni uçuraşkanda təcrübesi kemçil Sunweijin daim yoşurun xayıbına təşürüşte hatalıq sadır kılıp, ustazi Susanbaudan til anlaydı. Onun üstüge okşas bir türkümdeki mektaptaşları arka-arkadan ketip kaldı. Nurgun kişi 3 ayğı kalmayla bu yerden ayrıldı. Sunweijin dumu ketiş oyuna çıkıtın payda boldı. Bir günü Susanbao onu yatkıgı çakırıp gelip, onunla yoşurun xayıbının kanuniyeti ve 21 tekşürüşünün mühim noktasını ügetti. Andan çokur mənli kılıp onu rıqbetlendirip, hazır şarait çapalıq, lekin kümürkan pütkende bu yer şehir boludu. Onu öz kolumuz bilen kurgan bolumuz ne mi degen şerepleyik dedi. Şu günü keştin kiyin Sunweijin'nin könlü əmin taptı. Kiyin ki günlerde o Susanbao'a ergişip texniki ögendi. Kündüzi nek meydanda bolsa keşte kesbe kitaplarını gördü. Üstü ucuq kümürkallarını ayırış, kızıştan tartıp toşşıkçı bolgan her bir halkını tuluq görüp çıxdı. 2009 yılı Guanghui Bayşihu üstü ucuq kömürkeni kuruluşu resmi başlandı. Sunweijin iş ornada yetip kopup işledi. Sallıq malumatı körstilişçe 2024 yılı Bayşihu üstü ucuq kömürkeninin kömür məhsulatı 39.832.900 tonluğu yetip, 2023 yılının oxşaş məzgildikidin 78.52%. Kömürnin setiliş miqdarı 47.234.000 tonluğu yetip, 52.39% eşip, məhsulat miqdarı və setiliş

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızı ayırma. Kadirleşini ögün edin. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

0: Layihə səhəqədəki izahat anlap ötüldü. Bortala-Mongol Avtonom Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləş qısınğan Bortala-Mongol Avtonom Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin iş qaydısı. Bayınqılın Mongol Avtonom Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləş qısınğan Bayınqılın Mongol Avtonom Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin Korli şəhərinin itbi qışını başqırış nizamini tüzdiş kirgüzüş toğırsıdiki qararı. Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastlıq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti təsdiqləş qısınğan Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastlığının otirkiçi karxanlarının puli və dehqan işləmçilərinin iş haqqını nesi qaldırışının aldını eləş və tüzəş nizamı təkşürüldü. Avtonom rayonu xalq hökumətinin Avtonom rayonunun 2025-ci illik yerlik hökumət qarzını başqırış əhvali, Avtonom rayonunun davalanış kapaltı xizməti əhvali, Avtonom rayonunun 2025-ci illik muhit əhvali və muhit qoğdaş nişanının orulunuş əhvali toğrusidiki dokladi. Avtonom rayonu xalq qurultayı daimi komiteti qanun icrasını təkşürüş qrupsinin Avtonom rayonu xalq qurultayı daimi komitetinin Yeng dəvirdiki təptiş orqanlarının qanun nazarəçiliki xizmətini küçəyitiş doğrısıdiki qararının yolqa qoyuluş əhvalini təkşürüş doğrısıdiki dokladi. Avtonom rayonluq 14-ci növətlik xalq qurultayı daimi komiteti vəkillər salayitini təkşürüş komitetinin ayrım vəkillərinin vəkillik salayiti doğrısıdiki dokladi. Qadırların təyilləş, qaldırış işləri izahati anlap ötüldi. Avtonom rayonluq xalq qurultayı daimi komitetinin muavin müdirlərindən Wang Mingshan, Li Ningping, Dilshad Qadirxan, Ping Xinlai, Wang Guohe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Yajun, baş katib Wang Jiang yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonunun muavin raisi Pan Shi, Avtonom rayonluq yuqori xalq sot mahkamasının boshlig'i Dilshad Saim, Avtonom rayonluq xalq taftish mahkamasining bosh taftishi Gao Jiming Avtonom rayonluq reviziya komitetidagi mas'ul yo'ldoshlar yig'inga sirtdan qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Avtonom rayonluq 13-chi navbatlik siyosiy kengash doimiy komitetining 15-chi yig'ini tunugun yepildi. Yig'inda ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yib, Jonxua millatining o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surish bosh temasi cho'ridilib, hokimiyat ishlari cho'nqur kengashildi. Avtonom rayonluq siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Nurlan Abilmajin munularni ta'kidladi. Ishkini tiklashni qat'iy himoya qilish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishqa oshirish siyosiy yuksaklikda turib, bosh shuji Xi Jinpingning Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash va ishqi o'rinlashtirish xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'rganib, inchki o'zlashtirib, puxta amaliylashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, ideya va harakatni bosh shujining muhim so'zining ruhi va partiya markaziy komitetining tadbir o'rinlashtirmasi asosida qat'iy birlikka keltirib, Avtonom rayonluq partiya komitetining talabiga asosan siyosiy kengashning maxsus kengashish apparatilik rolini to'liq joriy qildirib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yish Jonghua millatining o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishga aql, farosat va kuch qo'shish kerak. Nurlan Abilmajin munularni ta'kidladi. Diqqatni Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashdan iborat asosiy liniyaga markazlashtirib, kasbni taraqqiy qildirish va ishqi o'rinlashtirish xizmatidagi qiyin nuqta, to'siq nuqta, qiziq nuqta masalalarga chang bog'lab, mas'uliyatni astoydil ado qilib, taklif berish, hokimiyat ishlariga yordamlashish bilan o'rtaq to'nishni mujassamlashdan iborat qo'sh yo'nalishlik kuchash xizmatining sifatini tirishib o'stirish. Hokimiyat ishlarini cho'nqur kengashib, har millat, har soha a'zolarini, yangidan gullanayotgan kasblarni yetishtirish, zo'raytish qatorliq nuqtaliq sohalarga chang bog'lab, tekshirib, tadqiq qilib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish strategiyasini cho'nqur yo'lga qo'yish uchun yaxshi tadbir to'plashga tashkillash. Demokratik nazoratchilikni kuchaytirib, diqqatni egilik tiklashga yorg'ulak bo'lish qatorliq siyosatlarning ijro qilinish ahvoliga markazlashtirib, sijil egishib, ishqi o'rinlashtirishni oldingi o'ringa qo'yishga doir siyosatlarning amaliylashib, unumli ko'rilishiga turtki bo'lish. Ideyaviy siyosiy yetakchilikni yanada kuchaytirib, asosiy qatlamga cho'nqur cho'kib, tashviq qilib, tushuntirib, ishqi o'rinlashtirishni muqimlashtirib, ittifoqlikni ilgari surish. Jonghua millatining o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a surishning qudratlik birikmi kuchini mujassamlash. Avtonom rayonlik partiya komiteti siyosiy kengash xizmati yig'ini va avtonom rayonlik siyosiy kengash qurilganligining 75 yilligini tabriklash yig'inining ruhini cho'nqir izchillashtirib va amaliylashtirib, xalq siyosiy kengashining siyosiy jihatda tashkillash roli, taklif berish, hokimiyat ishlariga yordamlashish roli, qalb va kuchni mujassamlash roli, xos demokratiya shakli roli, har millat, har soha a'zolarining asosiy gavdalik rolini texmo yaxshi joriy qildirishiga chin dil bilan kuchab, to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasini cho'nqur qanot yaydirib, siyosiy kengashning turli xizmatlarini texmo mukammal qilishga intilish ruhi bilan yaxshi ishlab, jonxo millatning o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash. Sotsialistik zaman ivlashgan Shinjang qurish uchun qalbni, o'rtaq to'nishni, aql parosatni, kuchni keng ko'lamda mujassamlash kerak. Yig'inda munosabatli kadrlar ishlari ovozga qo'yilib ma'qullandi. Yepilish yig'inidan keyin Markaziy millatlar tashkilotining professori Yang Shuai taklifga binoan Jonghua millatining o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash nazariyasi va amaliyati degan temada leksiya so'zladi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashning muavin raislaridan Yang Yong, Abdurraqib Tömirniyaz, Aziz Musa, Liu Huijun, Pu Shuemei, Xu Xiaoyi, Hasanjon Ahmad, Batu, Wang Guisi, Kulan Saypilqan, bosh katib Ren Cheng yig'inga qatnashdi.
0: Stansimiz muxbiri Yang Zhou xabar qildi. Avtonom rayon uy-joy mulozimatini yanama qiyinlashtirib, mulozimat sifatini o'stirish uchun yaqinda uy-joy mulozimatidagi gavdalik masalalarini tuzash harakatini umumiyizlik qanot yaydirdi. Avtonom rayonlik turalg'u kapaliti va uy bexatarligi mulozimat markazining mas'uli Li Quanjiu bu qadimgi harakat 6 chong jihatdagi 19 moddalik tuzash muhim nuqtasini o'z ichiga olganligini tanishtirib mundaq dedi. Oltiroq rayonlarining uy-joy mulozimat sifati bilan bahosi mos kelmaslik, uy egalarining ommaviy foydasini egilib olish, remont mablag'ini boshqarish, ishiltish qiyinlashmaslik, ommaviy aslaha uskunalarini asrash joyida bo'lmaslik, qo'ni turalg'ulardagi liftlarning yangilanishi vaqtida bo'lmaslik qatorliq masalalarga chetiladi. 6-nji oyning oxiridan burun avtonom rayondagi nohiya, shahar, rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi tarmoqlari tavallikidagi o'ltiroq rayonlarni to'liq ratga turg'izib tekshirdi. Viloyat, oblast, shahar darajaliklar nuqtalik holda tavallikidagi arz miqdori oldingi 100 ning ichidagi o'ltiroq rayonlarni to'liq tekshirib, ratga turg'izib tekshirishda bayqalgan masalalar hamda ommaning inkosi kuchli bo'lgan masalalarni darhol tekshirib, darhol tuzdi. Bu qadimgi harakatda Avtonom rayon uy-joy mulozimatini yurishtirish yangi andisini o'rnatish ustida izlanib, uy-joy mulozimatini idora qilishning uzoq unumlik mexanizmini barpo qilib, ommaga yenidili yuz berayotgan o'zgarishlarni haqiqiy his qildirdi. Li Quanjiu mundaq dedi. 8-nji oyning oxiridan burun aloqador tarmoqlar bilan birlikda asosiy qatlam partiya tashkiloti yetakchiligidagi aholi komiteti, mulk egalari komiteti uy-joy mulozimatidagilar moslashtirib yurishtirish yangi andisini o'rnatishga doir siyosat tadbirlarini tadqiq qilib tuzib, o'ltiroq rayonlarni idora qilish birikmi kuchini shakllantirishga turtki bo'lamiz. Yana uy-joy mulozimati kasbining innovatsiyani boshqarishni kuchaytirib, innovatsiyani baholash natijasining uy-joy mulozimat korxonalarini tanlab taklif qilish qatorliq olqalarda qo'llanilishini yanada kuchaytirib, sohaning yaxshilarini tanlab, nacharlarini shallashiga turtki bo'lamiz.
1: Stansiyamiz xabari. Navbatda davlat yo'li 219-chi liniyasi Mo'ng'ul ko'ra 10 su tosh yo'li turida tez qurilish qilinmoqda. Hozirgacha tur qurilishining tamomlanish nisbati 76% ga yetib, turaqlik mulkka 9 milliard 40 million yuan mablag' zelindi. Davlat yo'li 219-chi liniyasi Mo'ng'ul ko'ra 10 su tosh yo'lidagi tizgilama qurilish G'arbiy Tianshan oloyida uzun tonneli qurilishi maydonida mashinalar gurildab mashg'ulot qilsa, ishchilar oldirash ishlayotdi. Bu yerda sol, o'ng, yon tonnelni qezish xizmati sijil olg'a surilyotdi. Birinchi to'xtam bo'ligi turining muavin direktori Liu Yusheng tonishtirib mundaq dedi. G'arbiy Tianshan tonnelining uzunligi 15.7 km, eng cho'ng ko'milish cho'nqurligi 2365 metr. Dünyadaki en çoğunlukla kömülgen yukarı derecelik taş yol tonu ile, şunlarla memleketimizdeki muzluktan

0: ئۆتىدىغان تۇنجى بىرىنچى دەرىجىلىك تاش يول تونېلى. ئوڭ سول غول تونېل بىلەن يان تونېلنى تەڭ قېزىش لايىھەسىنى قوللاندۇق. يان تونېلنى 5,6 كىلومېتىر قېزىپ بولدۇق. موڭغۇل كۆرە ئون سۇ تاش يولىنىڭ ئۇزۇنلۇقى 232,7 كىلومېتىر. غەربىي تيەنشان ئالايدا ئۇزۇن تونېلى قوش يۆنىلىشتە 4 ئاپتوموبىل قاتنىيالايدىغان بىرىنچى دەرىجىلىك تاش يول ئۆلچىمىدە. باشقا يول بۆلەكلىرى قوش يۆنىلىشتە 2 ئاپتوموبىل قاتنىيالايدىغان ئىككىنچى دەرىجىلىك تاش يول ئۆلچىمىدە ياسىلىۋاتىدۇ. نۆۋەتتە 1,400 ئارتۇق ئىشچى تۆر نەق مەيدانىدا جىددىي قۇرۇلۇش قىلىۋاتىدۇ. يول ئۇلى قۇرۇلۇشىنىڭ 96%-تىن كۆپرەكى تاماملاندى. كۆۋرۈك سۈڭگۈچ قۇرۇلۇشىمۇ ئاخىرقى باسقۇچقا كىردى. دۆلەت يولى 219 لىنىيەسى موڭغۇل كۆرە ئون سۇ تاش يولى قۇرۇلۇشى تۈرى قوماندانلىق شتابىنىڭ مۇئاۋىن قوماندانى جوۋ يىلەي پۈتۈن لىنىيەنىڭ 2027 يىلى پۈتۈپ قاتناش باشلاش پىلانلانغانلىقىنى تونۇشتۇرۇپ مۇنداق دېدى. شىنجاڭدا تيەنشاننى كېسىپ ئۆتىدىغان يەنە بىر تاش يول كۆپىيىدۇ. غۇلجا شەھىرى بىلەن ئاقسۇ شەھىرى ئارا ئاپتوموبىللىق قاتناش مۇساپىسى 440 نەچچە كىلومېتىرغا قىسقىراپ، ئاممىنىڭ سەپەر شارائىتى ياخشىلىنىدۇ. جەنۇبىي شىنجاڭ بىلەن شىمالىي شىنجاڭ ئارا قاتناشنىڭ راۋانلىقىغا يەنىمۇ تۈرتكە بولىدۇ.
1: شىنجاڭ ياخشى جاي.
2: Tansımız xəbəri. Sayahatçılık avat pəslinin yetib gəlişigə əgişib, avtonom rayonun hər qaysı çaylardakı mənzər rayonları, mənzər nöqtələri, sayahat məhsulatları təminatını beyitib, sayahatçılarını texmi puxadın çıxıca oynaş imkaniyyətigə ege qıldı. 5-ci ayının 19-ci günü çıxdım burun, Dörbülcü nahiyəsinin Maralsu baziri Cavur Kezin kəntidiki Yümeyren cilgısıda Yümeyren gülzarlıqını bəhuzur sayahat qiliş baş demiliq mədəniyət sayahat pahaliyyeti ötküzildi. Cay-caylardın kəlgən sayahatçilər Yümeyren cilgısının güzel mənzirsini tamaşa qılıplı qalmay, naqşı usul nomorları, dövlət cəvhiri, şiçü teatrı qatarlıq, esil ədibiyat sənət nomorlarından hozırlandı. Faaliyet yana leglek uçuruş, süretki tartış ziyaret kiliş, mezlik tağımlar uçuruşçidin ibaret 3 yon özgece rayon tesis kılıngan bulup, sayahatçilerinin sayılı sayahat duyguzunu beyitti. Sayahatçi Shui Ying Xin mındahtırı. Mənzirisi bək güzelken edebiyat sənət ömüki esil nomurlarını elib kaptı. Nəx meydanda yana leglek uçuruş, daka kılıp süretki çüşüş, mezlik tağımların tetiş qatarlıq mol faaliyetleri ötküzildi. Tekas nahiyasidiki Tayji Tan maydonida har kuni tushdan burun soat 10 dan oshganda o'tkazildigan 8 qirliq shahar darvozasini ech marosimi nurg'un sayohatchini jalb qildi. Dumbaq sadosiga ergishib, artistlar sap bo'lib maydonga chiqib, Tayji o'yini qo'yish, baxtilash qatorliq faoliyatlarini tartib bo'yicha qanot yaydirdi. Sayohatchilar qaltis paytlarini kamera orqali xotirladi. Xonalik sayohatchi Zhang Xuyang mundaq dedi. Baya oyun gördük, bu yerdikler nait kızgın, mənzirim o intayın güzel əm alay diken. Tekes nahiyasidiki 8 qırlıq şəhərinin ticaretini üstüge alğıç tərəb, Şincan, Changming Shidai, Sayahat Fən Texniki Çəklik Şirkti, Keçib Olmaz Şəhər Oyun Qoyuş Bölümünün məsuli Batime Nurbaqıt Muxbırğımında axtidi. Şəhər dərvasını eç, mürasimidiki oyun qoyuş təpsilatlarını səcəl əlalaşdırıb, mürasimnin qozırlını işçallıqı və mədəniyyətnin təsirləndiriş küçünü üzliksiz aşırıb, daimlaşqan yuqır sifətlik mədəniyyət sayahat pahaliyyətləri arqılıq sayahatçilərinin sayahat qiliş təsiratını beytimiz. Bu məzgildə Mori nahiyəsinin Eginbulaq yezisi, Yöliyandi kənti, Səyizugu kənti qatarlıq çaylarda məmlikətinin hər qaysı çaylardan gələn sayahatçılar güzəl səhra mənzirsidən hozırlanğaç, özgəcə dehqanları məzlik tağımlarını tetib, həqiqi səhra qaynam taşqılıqını toluq hes qıldı. Sayahatçı Wang Mei yamındaq dedi. Bu yerdeki tağ boylap yasalğan taş yolunun güzəl mənzirisi və ənənivi kəntlərdən hayran qaldım. Bolıp mu, Səyizgudiki sənətkarlar kənti, əm səhra örüp adətlərigə, əm mədəniyyət purıqıqı iyikən. Morina Hiyasının Eginbulaq Yezisi yakında Şinjan içi sırtıdaki Nurgun Sayahat Kooperatifi öz avtomobil sayahati cemiyeti Dalı Kulubu bilen hemkarlık orantıp sayahatçılar mənbəsi yollarını yanımı kengaytıp Sərxil sayahat liniyası ve mədiniyetini yezkiliş türlerini yolga koyup Sahra

0: ligə taqaş durmay bitirişigə kapalətli qıldıq. Sayram Gölü Mənzırı rayonunun mənzirisi güzel. Kölümü 1314 kvadrat kilometr bolub, bir ömür digən sözgə ahandaş bolğaçqa, qızıq nuxtuluq öyülnişini tızımlaş ornağı aylanğan. Sayram Köli Danlıq Mənzırı rayonu Başquruş Komiteti Universal Kapalet Mülazimət Mərkizinin müdiri Ulan Batır, qız yigitlər tızımğa aldırğandan keyin Mənzırı rayonuğa ömürlük həqsiz kiriş paravarlıqığı erişələydiğanlıqını tonuşdurup mındaqdırın. Ölünüş xeyti eliş, sayahat sürüdüki düşüş, şerin ay birleştirilgen, bir punkit şeklidiki mədəniyyət sayahat yürüşlük pahaliyetini yolga koyup, şerin ıqtisatını callandırıp, Sayram Kölini memleket boyca dağınlıq köl boydiki muhabbetlişiş, ölünüş mənzırı rayonu qılıp kurup çıkımız.
1: Stansımız muhberi Canıyın haber kılıdı. Şincan ot geçiriş, kutkızış, yardan beriş baş ətirtinin Ürümçəri, Tianşa rayonu da 7 bal yer tevreş apitigi karta, rayon alkıp kutkuzuş yerden beriş emeli can manveri tünögün başlandı. Manver 5. ayının 22. günü geçe devamlaşıdı. Ciddi takabıl duruş boyunca inkas kaytırış, kış uğurlaştırış, teşkilleş, komandallık iliş, nek meydanda kutkuzuş yerden beriş, haberleşki kapaletlik iliş katarlık alkılardaki manver vazipsi noktalık kanat yedirilip, Şincan ot öçürüş, kutkuzuş yerden beriş koşununun iğir yer devreş zor aptige takabıl duruş boyunca rayon alkıp emeli can kilişinin ilmiyliki, emeli kolun işçalıkı ve meşgulatçalıkı önümlük sınırlıdır.
0: Әмде қысқы қаверлер аңладымыз. Джонгуның ғарбишимал районадың Германияғы барған түнде бейвас түшчедіған авиасия линиясы, Гуанчжоу, Үрімчі, Франкфурт линиясына 6 айның 1 күнідің башлап қатнаш башланады. Шу жағына Үрімчідің Франкфуртқа бейвасты үшчішқа пәкәт 8 саатлы вақыт кетедіған болып, илгірке ойлынып, айрыплан алмышқы селіштұрғанда 4 сааттың 8 саат кіші вақыт тежіліп, Шинжандың Яуропаның мәркізге беріп келедіған бошлықтыке үшчіш вақты зор дәрежеді қысқарап, Азия, Яуропа арсына чегіра халқып сәпәрге чықышқа яна бошлықтыке ұдыл ел қойшылады.
1: Бүгіндің башлап Алтай қом таш жолы да қатна сиясты яны бір қытым таңшалды. 9 метр әм 9 метрдің кичік типтегі yolcular автомобильдері бүтін уақыт бөлігінде қатынасы болды. 9 метрдің ашыдыған чоң типтегі yolcular автомобильдері yöneliş бойынша белгіленген уақыт бөлігінде қатнайды. Алтай шәһәрінің қом yönelişіге әр күні әттіген саат 7:30-дан 10:30-ға, қомдан Алтай yönelişіге әр күні түстен кейін саат 3-дан 6:30-ға қатнашқа болады. 41 тоннадан юқри эгир типтеги юк автомобилларнинг юриши манъи қилинади.
0: Үрімчі мәдәният мәркізі Бағчы районы ва һәр қайсы майдан сарайла 2-нче нөвәтлек Джонго Шинжан халыкчы сәнгать басылыны башлаш фаалиятының оңышлык өткізлешиге маслашып, фаалият тайярлыгы, репетиция ва ойын қоюш хизметінің тәртиплік алға сүрілешиге капалатлык қилиш үчүн бүгүндән башлап 5-нче айның 24-нче күне саат 24-кече сырткы эчип өтүшүн умум юзлик токтутуду.
2: Hürmetli radyo anlıqçılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın etigelli haberler programısı bu içi anlatış bəduq.
3: Bana başlandı.
4: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sənət Radyosu'nun yollarınızda biz Hemra programımızı.
5: Bu programını baştan ahırı istimalçılarının sağlamlıqını oylaydıgan, hem köpçülüknün uzun umayan kolluğa alıqıqı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda tələb kıldı. Öyünüzün Akmervayit ulları üzülmeydikken ha?
6: Şundak bombay, onunla yüp yigil bombaydı o dağa? Akmervayit ullarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar texnika mesuliyetçanlık bilen işler çıkırılgan.
5: Tamaklarınızı okşatkan Akmervayit ulları yedisek bolduken de?
6: Elbet şunda, kanca maktısa maktığım kilidu.

0: Yolukçuları bilen sizler gemra bulumuz.
1: Radyo dolkulları arkalık targan mikri muhabbet ve könüllü keyfiyat ne iskılalaysız?
0: Şunun işinin ki 174 katnay senet radyosu en doğru talışınız.
1: Mən Uşurcan Hızır.
0: Mən Rüşengül Vasit.
1: Kadirlik anlıkçılar, etigelik yollarınızda biz emra programımız başlandı. Hazırdan başla programımız gına ait kızgılıkla katna sana buludu. Hmm. Kımmetik yolukçuları olsun yolu sana buludu. Digendek ki bizdenki veşin salonumuz.
0: XG1074FM.
1: Ondan sonra şu umak ballarının ki bir uçurları var ki Roşen Gülbaşı.
0: Allah ile Rukiye kızına uçur bağda kılıdı.
1: Şu uçurunu da Allah bakan bulsak.
0: Allah bakaylık. Uçurunu da Roşen Gülbaşı.
2: Yaşı Muna Rukiye. Yol hava biri. Boşan Gülbaşı. Revan ki. Mene sevka geldi. Ne okuyayım. Şak Kura. Ölüm pende taşlamam. Takadım yurutka. Kusatınlayan Rahman Kalatlasan sen bile Ustani

0: чакырам.
1: Болду.
2: Рахмат, жума шундай чырайлык толугумдан үйгүнүпсүз. Рахмат. Сиз максатын айттыңыз, Мишада учурча бовач ашу аракеттерин кылды, толук кылды аракеттерин.
1: Бовач? Мейли, эмне десеңиз. Яка аэродром карап, ошо чикитип барма, кош ленияди жолдошунда Раванке деген учурны бадам такси абатыпты.
2: Э, техим алдырмай окуң.
1: Кыйымжанныңки учургун бир аңлап баккан болсак.
3: Салам бир жерде бир ятып жана кашкар жолга барса, кашкар тартыла гүлөтүн абызын айдырып карап, баңга жолла кош күнүп тараван, басла кош жок.
2: Маагыл болду.
1: Дуйун, дуйунду учур жолган бибинор 11-нче айнын 8-и.
2: Мерхаба.
1: Деге, мерхаба. Силерди көрүп койдук биз. Программабыз ачы. Дуйун башынып улам учурларын жоллап, шунда обдан гаплары кылдыңыз. Рахмат силерге.
2: Рахмат, рахмат жумы. Жана кылып мау Үрүмчи шаарынын келгүс 3 күнлүк аба ырайы акыбалы бир карап баксаңлар, ямгур ягамды деп сурап аткан достор бар экен. Унаса дыйктаңлар бизди болсон келгүс 3 күн ичинде Үрүмчи шаарында аба мындай болот экен. Бүгүн аба очук болуп, баазы булуттуу, температура 8-25°C. Эт аба очук болуп, кийин булуттуу, температура 14-26°C. Яг буну жеңилсем болду экен да мен, э?
1: Жеңилсиз.
2: Şunda olsun, ayet bulutluk temperatura 14-26°C. Şunu olan, Müşahin'in 23. günü kelgende.
1: Vay vay, gel Şemiyekşen bu ağaç aldılar, bırak mısın? Mamaydı cuma mı şunlar, Şemiyekşen bu ağaç aldılar, şu demaldığa vaktılar maç. Azırak ne kımsa?
2: Şu çağda özünü koyuttu çoğu bulam, şunda avarayı mebek özünü koyuttu.
1: Zuzuk mu?
2: Şemiyekşen bir günü yaşı özünü koyuttup, özünün alaylıklarını toluk çağrı yıkıldırdı da hazır. Şunu olan azırak yağmur bakken, yağmur yığıp keyin hava bulutunup temperatura tüvelleydikken yani azıraka 10-18°C kıçamışın da oldu diken cümü.
1: Ben kısıp kettim de koysam da soğumay, manemsi de koyatam da sucuğu yiyordu götürümü körüke. Körük astı bek tosulup kettim de yapışan Abbas alım evet tuttu.
2: Bu üçü gülünün uçuyor akarsa Kaşkay'dan yol haber besem, şehirlik doktorhan aldık yolladı maşallah sel köp tosuluş yok da uçuyor verip durak.
1: Bizem de şunu da tutuvelip, yığır biz işteydi yapışında, nimkantem.
2: He.
1: Şembi günü Garbi çönkörü koşuyon işte Ravanken.
2: O işen bir gün yağmur yığış bile sizden hazır eğir bir sık buluşunuzdan nin münasebeti var mıydı mesela? Ben fakat bağlayamadım bu ikisini.
1: Demel iş tutsa.
2: Nin bu dem alsanız yağmur yaksa.
1: Demel kan çağır yağmur
2: yağmur. Şorup sep koyup ben tak. Yatmam siz.
1: O da şorup sep koyup öyde yatıdığa yaş kemedim ben.
2: Oy tek hiç koçudum kırmadınız mı?
1: Oy tuğu sultan yürüydü vaktimiz lazım degen doktorlarda
2: bu yerde. Tağlarda bağlağa çıkay dep sizde. Aran yaz kelgen tusa demiş mi?
1: Oy
2: bu ya.
1: Adıl Solsarı'nınki aldı yollar Ravan ki adı gafçının özel hava tuttu ama aç pamır yollardı maçılar köp yürüyüş Ravan diye gafçının ibo atışı hava tuttu.
2: Garibi çönkörü koşu yolun işte Ravan diye gafçının tapşırıp aldık. Aa, rahmet ha.
1: Min huay koçuysa tenterbiye mektup edinmiş. Yani yol tarafı manga yönelişti maçılar köp bize tosluş bağı diye gafçının el yarı taksiye hava tuttu.
2: Karmay gaza yeni horsan karap manga yönelişti azırak tosluş bağı diye gafçının hava tuttu. Mağol fındı o çiğneyen. Andın biz ama doyun şüphin hanı körü atkan dostlar.
1: Ma susun uçur yollap da doyun dike mağol. Beycan yoldu maçılar biraz köprek gel. Lekin tosluğumun dedep hava tuttu.
2: Susuk ni munda dikinip kaqılsız şembi gün susuk yağmur yağdamsa ya.
1: Şembi dikinip atım ben başqa yapdım
2: dikinip. Susuk ile ni münasibeti şembinin qızıqna.
1: Ben bugünlerde yaxşı buldu bana bugünlerde yağ yağsa.
2: Yağılğan yığılmam bugünlerde dikinip.
1: Şo. Nondanın aldı yollar ravan kelik maşallah köp dikap üçün Abdurrahim efendi mətibdi.
2: Andım ma doyun şipi hat körüp atqan dostlar alıp qalsanlar bunda finşan qıp qoyışını unutup qalmğan bolsanlar ma. Dostlar çembiri çıxırıp qoysanlar çö. Şunu amdan buldike. Aşına bir qıp qoyunlar qana.
1: Aqsu şəhərdə yol xəbəri ma o Aksu şehir yani yolları koşuyorsun işte maşallah köplüken tosluş yok. Aksu şehirde çantı.

0: Muratjanda babanın uçuru karsak bizden Xotende uçurcan. Şembe şembe topu yağdı. Yağmur topudun yakşıdı. Uncu ola dep gitme uçurcan. He dep közürge yaşağın alda siz kaçında teselli kıp ducumu Mulatini baba.
1: Ha un... Oğa yakşılığı o yakşı am dilikin şunda xosun mu? Demin abi.
0: Tak çıkış planınız varken tuhta esleyen bir taklağı yamışıp üzülünse.
1: O yak yamışamayım ben.
0: Neymiş ha?
1: Kokmuş yemeyim ben.
0: Ay siz rast ikizini kokusuz rast. Bir müddet sen ikizi kessin mi? Ay şu an boyunuzdan ikiz olmağını mı yakşı öptük acı mı?
1: Da boyu ikizlik doğruluk sizge kılsız deki.
0: Sizge kılsam tamamen buludu.
1: Boyu ikizlik doğruluk sizge kılsız.
0: Ve ikizi ketken bulsanız onay bir şeyiniz kıyıp mınak. Közünüz pikirap, ondan mağamaz kendik sesli. Şuna ola köytün gavcaş, insan nocan tıraptı maşallah bek köptü ya uçurunu. Muşu Abdurrahman Can evet, dur rahmet sizge acımı.
1: Ben davet sizin ordunuzda olsam o boy doğruluk emez. Mitrinin yenekim yakın kemektim.
0: Oy siz mi deyilsiniz o? Siz maşı boy doğruluk, ben bile besli siz gadette.
1: Siz lan erkanda kadem boy doğruluk beslesi buludu. Lampiyem tereptin mi şu Fukan koçsa karap manganda maşallah sel köp geyendi gavçın alma sevet tuttu.
0: Hoten çok baza at bazırdaki teybi yolu koşuyorum işte şimdi araman diye uçurun. 10. bal evet tuttu cuma. Köylü bütün ablikimden avazını anla
1: bakalım. Başkaca öyle kamağına mı? Orundukum 3 tal yastık koyup oturdu.
0: Boy doğruluk mancık ya kıma.
1: Tamam akıl.
0: Şuna olay.
1: Güzonuz dediniz başta.
0: Köylü bütün ablikim.
2: Ben
1: bugünün başta ne ayet yakışayım da edeplik. Onda işleyip hep oylugantım. Siz pekat ana işte gidip koymayırken siz cuma beni. Şimdi faç, şimal yollar ravanke.
0: O mümkün emez siz onda bulamayız onu ya. Bulumen de bulunmaydı. O tigi onda adam o kanda kılmen de onda kıl bulmaydı. Ama yaksı özünüz o peşen'e bıptı.
1: Xotan Çokovaza atvazırdaki tabi yolları koşuyoruz yollar avan diye uçurdu 10. bala evet tuttu.
0: Şimdi onlar Aksu şehir Şanghay şarkı yolları koşuyoruz da şundan avan diye uçurdu Mutallip efendim evet tuttu. Yasincan'ın uçuru karsak Aksu'nun yol haberi Seyfu Guancan'ı aldı azırak dostluşpadaydı. Cümle Yasincan
1: Seyfu Guancan'dı. Ma o Ürümç Kütün Gavsu Şisen Nunçan tarapke tarapte maşallah bekliyip diye uçurdu. Abdurrahman cevap evet tuttu rahmet.
0: Makul buldu rahmet.
1: Merge ben geldim de pilav size bopta kesiniz. Kıvan uçurunuz.
3: Salam riyasetine, Allah razı olsun. Ama riyasetler ne olmak kalıksın, sürdüğü adına.
1: Kalıktı ne?
3: Tutukken. Tutukken.
1: Ama tutuk.
3: Aynen tüm gün geçti, sabahı yedim, ötümü tutsam. Kocaklarımı içip de o bir an bakmamdım.
1: O keşfak sabır iyisi açtık oldu. Sabır neyim de bir gençsiz?
0: Sabır dedi.
1: Sabır dedi?
0: Sabır dedi.
1: Ben de neyim oynadığına sabır niye evet kendi bakıyor bana dedim he.
0: Sago dedi, Sago yetip bugün kosaklarım ağırıp şunlarla programmalarını anlayıp aç bir aramçılıklarım kıl onuşluk kaldı.
1: Vay, mertek bu.
0: Keş çıxıya öyle tamıksan mı gelin, etliyelik yollarınızı bir semra programısını ansanla ezim gibi aydılıkken de şunlar dedi.
1: Kaynen değil mi de? Sabır yedi de mi anlattım programı? Sabır. Sabır neyim de yavetken de o.
0: Durgunda sabır düz bilem de o aşını. Emmiye de okşar sabırı dem de.
1: Sabır dedin anda emmiye de sabır ne?
0: Sabır ne emmiye de okşar sabır dedin anda düğün ağız kanda yapayım de o.
1: Almı ne emmiye de almı dedin anda gendek yap o.
0: Neşmüt ne miyad, neşmüt demeydikken gana, neşmüt ne deydikken o.
1: Neşmüt deyken doğru muyken deyim ben.
0: Şanları deymişsiniz takıyordun.
1: Ha, o mu doğru? Ha. Sabır deydik az ne? Daha kalık oturdu tört beş yerde, daha birbirisini sokup oynaydık anca mı? Daha sokup, daha oynaydık
0: anca. Küçük vaktimiz oynaydık o işçi gazarak bir, neyim, kaçlaydık onun işçiye? Örüfün uruksuna işi, ziyancıp kaçlaydık biz.
1: Allah'ın nasıl yuva gücümesin, yürüyüşüne uğursun, sokak, kat tokamamdı o.
0: Kat tokamaydı o, yancıp kaçılap, anandıkken işte tiket tokamaydı, başkanım kaçılap.
1: Süpürgüne uğurgun kaçılaydı kanıma onunla.
0: Süpürgüne uğurgun kaçılamdık ya.
1: Süpürgüne uğurgun kaçılaydı.
0: Başka bir uğurgun kaçılaydı
1: o, onun taş kaçılamdı taş, taşlarını, tümür, diken neknesini kaçılamdı.
0: Uşak taşlar derif de.
1: Mık, diken neknesini kaçılamdı. Şapdolunun yürüyüşüne uğursun kaçılaydı mısın? Sakı ol, balı kaçılaydı mısın?
0: Zihyarına uçuyor akarsak hazır mağlı oldu.
1: Dolfayın gavca
0: bana şarı garip yolun işte edip kendin diyemez.
1: Etken çarşı hep yedik anlamda mı sabır diken?
0: Dedim o şu sabırın okumasılık mümkün bir kısımla da.
1: Aksu şehir ma Şanghay şarkı yolları koşuyorsun işte yollar avanken.
0: Sabır diken kim o deydi bana hem de. Sabır deyimiz kipek kaçılaydık deydi karagay kıs doğru.
1: Kipek pek tozup diyip gitti de. Süpürgü konakla uğurgun kaçlanla onunla.
0: Harmay garibi yolu nonda etrafında maşallah bir kadar köp lekin tosluş yok. Tab oşin tikeleydim cümle ben tikip özen başına yasaydım sabırını. Kolumda hıl işkilet der küçük vaktimdim.
1: Ne bek geldik antika. Harmay garibi yolu mu şu nonda etrafında maşallah bir kadar köp lekin tosluş yok. Diye yapçonu ferven evet to. Aksu sob oynayım siz deyimiz.
0: Sobur. Sobur mu de be?

0: 소부르무 돼 있대.
1: 소부 대릴게.
0: 응.
1: 소부스. 샤낙 대미세 준다 대 플라토 마시 대도.
0: 에헤 마 케피넥 툰지 같은 요도 쇼르 비립 또 주마 케피넥 나 가르샤 올라이리
1: 케피넥
0: 툰지 요도 카이브림 스멘 미크라이 류다벤 쿠르키 치크드간 가우자다 마샬라 백 치크겐 셀 토슬슈 바 대마 케피넥 미크라이 캐스미 주마 미크라이 케피넥
1: 미크라이 케피넥
0: 우쇼르 요랍다 그놈 이렇게 다음으로 요랍드론 같은 10드론 주마 스 그즈간 가르샤미스
1: Sayılı kuan halinin ki yol boyu Yaman Bek tosluk etti diye uçtuğunu Muzaffer'e vatıp da Çinxua canı bir yolları yollara var diye uçtuğunu Mahmut Çan'a vatıp da Yusuf Çan'a vazı uçtuğunu
2: Gelen yollar mı ama kendi bayağı sizlerken
1: Ya maklaya bay
0: Muzaffer Can'dan uçuyor akarsak Sayılı kuan halinin yol boyu Yaman tosluk etip de diye uçtuğunu kaldırıp da hocam Anladın Seyfi yandın Ya Seybu atladın Hucan Ronşin taraf karab mağa yolun işten maşallah bir kadar köp diye uçtuğunu Arayra evet tuttu Mahmut Çan Çinxua canı bir yol yollara var diye uçtuğunu kaldırıp da rahmet he
1: Bu oldu
0: Rahmet rahmet he
1: Biz mi sabır? Biz mi oynadığında sabır deydi o. Koçurdan tuyuksuzda sabır yiyen edeyim de okuyan idi oylap gitip deme bu. Sabır deyken nime? Kondaktamak da bu deyip deyip. Yani ben aşağıda ona kaptım şu.
0: Biraz bir kısımla aşağıda oylap kalış mümkün. Çünkü hazır her kıl, her yalnız tamaklarına ısım bakken yama özgüç bir tamaklarına ısımları var. Bazı beyazı değil kaşkanlar kırıp kalsa kısımlarını körüp.
1: Şu.
0: Hayran kalımız.
1: Mavo Abdurrahman Canlı'nın ki yurt tarafta o ne?
0: Polo dem.
1: Po. Podep.
0: Ha, podep. Podep ataydı.
1: Podep.
0: Ha, podep deydi ki.
1: He.
0: 20 daha sağa karab mangan yolu işte maşallah sen de kırak diye uçurun sabır evet. Rahmet de. Şey konak saldık deydi o.
1: Konak mı saldık attık dedi. Biraz sen peşan sektik etse aldın.
0: Kum saldık Allah'ın bakıyor.
2: Uçurken Roşen Yılmaz Samcan yolları yollar sabır evet. Cuma. Bizim tutmam da şabo bizim ürüncüsü şabo deyiniz.
1: He şabo.
2: Şabo diyen bir şey kum patırmam da şazdı ki şağılmam da. Bizim ikimiz kum patırıp oynayacak o nasıl ya?
1: Bize eğirip kaldık onu kaçırsa. Onu buludu hem de. Demler bizim köz karşıcım ama neyimi kaçırsan kaçırsan çıkıp taş. Maroşen gül dikende katı nesini kaçırdım sanırım.
0: Ey uğruğun mesela çekip boğan deyken kıvetsiniz onu yenip çoğu. O kumdaki o kitudu o.
1: Kumdaki olmaydı o.
0: Kaçılar o gittik deymen
1: cümle. Onun ki bir bekalları tiş bandı bırakını bir yeri bir
0: tos sancılar. Vay birazını tiş bakmadık kişikimizi bek oynaydık. Birazını sabır ettik pişirilik etkeni kumayımız.
1: Kaçta anlayıp Kaçta oyunu anlaştık? Aşkına kaçta balığınızı getip oynayın dostlar sabır. Şimdi fuh çorum.
2: Yasmo, Gülşen Gül, Öçürce, Mustafa, Hayırlık olsun. Eka, Aydırımcı, Naat, Naat, Bas, Bas, Yolla, Koş, Yemiş, Ravan, Gelen.
1: Bu oldu, makbul.
2: Onun hemen sabır demeyi ısınlam, o kadar önce sınırsak sabır demem ancak.
0: Ha, makul. Sabır kende.
1: Abla kim taksi?
2: Baş baş bay ma. İde derya şimdiye güzel olup gitti o işe can. Güzel gel yaptı ama.
0: Yakşı mı kana ahvalınız?
2: Ne inşamam ha? Derya şimdi şaptı cuma. Ben aptı zey ma derya oydu.
0: Haa, derya boyu gibi yer olsun.
1: İli de. İli derya boyları. Dedi ama ben nakşı vardı ya.
0: Şimdi çırayla kaç ili derya boyu
1: turup etkan ben.
0: Aynı vakitte nakşi aş nakşini aş ili derya boyu turup şunda çıraylıkla kırıp ilhamlanıp yazgan andan onu müzikamızı yıkmış
1: Hem de ili deryası ya nakşin şu ili deryasından boyu da etkan yapayım bu nakşini
0: Şimdi ayağa canlanıp etkan he
1: Ürümcü
0: de bu yıl yaz olmayan okşaydı dep Nuri Yaz bu atıdık hem de 5. ayda 3. yazız bulsa Hata mı? Aksu şehri ihtibak şarkı yolları ravan diye uçurun ablaca evet tuttu. Ben turpanga bağmak istedim yolla uçuk mu da
1: hep ablak imcan. Uçuk uçuk uçuk. Arası uçuk. Öğrenci tiyi güvenli o. Maşallah biraz köprek diye uçurun Esen Can evet tuttu. Yol kavru versen ma o. Şıda çağda maşallah köpkene biz sabırga yakaştın ki pöylesini selip oynaydı o. Tep gülü uçuru yollap tuttu. Huycan da da o. Yemin da sağ tarafla maşallah sel köpke diye uçurun bu kalçama evet tuttu.
0: İlham Can'ın uçuru da sahibi otu Kızıl Çarak'tan Hongkongşan yönülçek mağanda hına yol köyürü kedi katnaş pekçek pekçek tep uçuru yollap tuttu. Cuma rahmet sizge.
1: Kıvan.
3: Umak
1: emez biz. Kızıkçı olun la.
3: Kedim yaşını kaldı ki ben ağırgan kucaklarımı takı hissettiğim Mesela ben çakta kurağı anlar Ek köyüsü tepkete silah var, siyata kosa
0: Katı bir şirketim külü yitip sizde, şundan ondan
1: Ayal kişi kosa hareket etken çağırdım belki de demesi gerek o gepin Kosa mı hareket etti, vay kosa mı hareket etti de değil mi?
0: Bunun iki ay keşte sago işmen cümü sizgi Kosa'nızdan ağırıp koyduk ya, cümü?
1: Kerimcan.
4: Görüşürüz.

0: kesme kaçlar yol kararlarında mesela aydırın cürette belki de mutlaka mağdur. Mayolla şimdi aralarında.
1: Болду макул.
2: Чибайхан ма аэроплан аэродром карап маңган юлдуштар машаллах көп достуш жок деген учурун тапшырып алдык. Сабира деген, Сабир деген Сабиранын досту деп Илгар муаллим мушунак кепленип кытты.
1: Ол
2: мендим дайын жок кеп койдуга
1: кошулуп. Аяты дукан кызык кепи аччу.
2: Кызык кепи дейли, э?
1: Ха.
2: Сыныпташ дес өтүп, кити итип анчы-мүнчү мушунак кызык кепленип коём Илгар муаллим.
1: Кызык кесиз дейм.
2: Yok valla külmeydi cuma hazır
1: kıvallarına gelmek sonuç külmeydi. Külmeydi buna gelip de külmeydi.
2: Hazır kıvallarına külüş noktası mı okşamaydı ki o biz külmeydi gani içlağı küllü ki ola.
1: Şu. Yani yolu hazırca Rabağın diye uçurun Yusufcan evetip de o.
2: Sayılıyor hon senden başka evet görürken yaptım mı bunlar bek göp. Hem bana şu olam sile deyme sayılığı neymiş. Hem bana sayılığı mansile yol diyence koğan dike açıkken çaylamadı. Mansanla almamdı dep ne bittiysa.
1: Сәйбота қызыл тұрақтың мауы, Хонгонша юнышке маңғанда қына елі көрігіде қатнаш бәкчек, бәкчек, бәкчек деген үшін Илхам жан әвәтіпті рахмет.
2: Зумрәт доқтыр 2 секундны кәкіпті. 2 секундла. Ұла пақайлы.
3: Сәпәр дәйміз сәпәр.
1: Ол дейді жо?
2: Ә, сәпәр дейді кә, сәпәр. Бұғдай қачалай тұқ көрілді сабырға дейді ғой. Сіз білемсіз?
1: Sabır
2: buğday kaçıla itken tuslağı.
1: Oy buğday kaçılsa bizim meyaldığında buğday kaçıp oynadığım olsak o. Tullap bizim birini vetvergimiz çıkıp ite. Kaç tane kan nesin on çıktı çıklığı da buğday kaçıldı mı adam?
4: Ben şimdi yok bunu işten mi geçer ya saçılık
2: zorlarsın. Bu da diyorsanız mangıl teymeyi de cümle ama o şu cihan etraf hemisi tigdu. Kul ne işkem ki adam riyaz et yolu dem.
1: Ondak bek bu dinle ondak.
2: Şimdi kim?
1: Şunduk ya. Ve de bağlı bundak mı? Başka uçurlağı ütketimiz onda vakıtta. Koşulmaydı gayen, koşulup yarık ödedikken siz siz mi?
2: Özünüzü anladınız mı?
1: Ne yap, ben ip getmezsin
2: mi? Yok, yap, mağın desin, sizin ne lıkıyal kıldın bu tam?
1: Vakit ütketim ondak kepledin, ondak.
2: Anlamaz kısa yapılma.
1: Yıkı mı kemen ondak kepledin,
2: ondak. Hem ağabey, işte akılayı.
1: Aşın tatlı bulturduken siz deyim, yüzünüzün yarısını yüzünüz. Dört tek aşı. Nurali.
5: Salam, 1074. Başladım ya, şöyle. Konşu çok iyi aldık ki yollar, koşu yenisi de ama.
1: Atı, iştipak
2: yolları... Ulan da yarı oludu.
1: Atı, iştipak yolları koşu yeniyed yollar, ravan diye avuçan ibaat çevetip de.
2: Hınan da onu koşu yeniyed de maşallah köp deyken tosluş yok. Biz Kaşkada sobo, sobo deyimiz deydi. Sobo deydik ki Kaşkada. Yanaklığın şakalını izip salımız şu sabırıdaydana Nurbiye şu aşındak şakalların izip salladığını biz isim dedi mi ama?
1: Şu an pek ağır yedikken de o tekese. Aşındak şakalını kaçlap.
4: Uşu.
1: Ubul Kazım ka.
4: Uşu can zor. Uşen gol. Yaşın silah kula.
1: Yaşı yaka.
4: Kaşkay şehrinin yolu kürü versen Kaşkay şehrinin kaynak yolları her işbirli taraf ravan ha.
1: He. Makul rahmet. Aksu da yol kavri ya. Aksu ne? Aksu'nun ki ma sağlamlık yolları da koşuyalım işte maçılacak. Ra Seyfu Gançan'da sertem kurarım ba dedi makul. Korlu küçük.
2: Yocun gey tetarbiye yolu karab mağa yolun işte maşallah köp. Çıda ben canobu yol yollar avan dedi. Çıda çağdu maşallah köpken biz sabırga. Yağa yağaçına püldüsünü, buğday salatike, konak salatike. Yağaklığın şakılını salatike işçige.
1: Xanan doğru koşlan yedim başlılar sel köplükün tosluş yok. Dedi makul.
2: Jon senden aldı belki tosluk et dedi yani uçurdu Musa Can evet tutucu mu rahmetsiz ge.
1: Onda olsam yol uçur bir isim unutkama elcima yol uçur ne? Ben akşam yolga çıkkanın yakı fakat külmegen idim. Sizin oğul, küldünüz mü? Merdan ne? Muşigo, Beylo, Cudin Pifa'nın aldılır yollar avan diye avçır ne? Kudüs efendi mevetip de buldu. Andı yeni bunda karsak. Nanhu Guangchang'ın aldı da. Muşunda kısak bulamdı. De. Kanda kanda. Kanda kıldın lan mesela. He? Mau. Kısılıp kırıp kırama. Ma, kısıl kuçu. Mayal bir sıçıyor. Müştak kısılıp kırbaz bulamdı. Nanko Guangchang'ı aldı da. Kısılıp kırbaldı yaştak.
2: Bu Nanko Guangchang'ı tursa.
1: Ne adlı olsa bunda kısılsın. Bu maydem de yüzünü yoldu mağası bu. Hem de bir hata kırıp kalkan ahvalı olsa çırakını yıkıp. Yolunu ariyet gelip sorap. Onun iki mağası oldu. Bazıları hem hata mıyam kamayım hem de gül bu maydı. Çoğa. Mesela sol trak vuruldu. Yedim udulduğun yolu kırbaldı. Oy de az kaka baktı. Oy solgu vuruldum burası de.

0: Şunun da xalq yol görgünün üstüne koşulun işte abdım obalılar köpürek kendine uçurunu sayfa evvel tuttu. Rahmet sizge. Gulcu Beijing yolları da maşallah köptü gen uçurun ne? Abdurrahman son kişiye gulcu dike. Abdurrahman kama evvel tuttu. Rahmet sizge. Kaşkaydı mevlut yolu dep yol bağımı. Bir iki kıtı maşında radyodan anlap kaldım ben. Bilmeydik ya ben Kaşkaydı'nın nerede o yol dep pes ala dep. Bu anlık uçumuz. Mevlut yolu dep yol yok. Paynap yolu diyen yol ne ya şu mevlut kamının yolu divagan bir geppa. Ben şu an daha yolları intihar evan. Bugün etki gün işlevesek yurtku bir yerip bayram ütküzümüz. Keyfiyatım intihar yakşı dep Adılcan sosyal boldur demeyi aldınız mı? Gözünüz gözünüz demeliş bir isken de. Boptu boptu yakşı oynap yakşı aramak kilo mu? Bağın Jumper'de maşallah sel köp diyen uçurana veyli mınşan hala atıp tutucu mu? Siz sel sürüttünüz asıl tavaldınız mı? Yakından yak.
1: Mama? Vay ya ne mi kaldır aytem?
0: 2 minut tükeydi ha işini siz 5 minut kıldan boğapsız go.
1: Şu.
0: Onda emestiniz go.
1: Aşta kılmıyor bunu onun ikinci. Doğruluğuma 3 saat 3 saat 2 yolda 6 saatte bir bol meme.
0: Neymiş kunda olup kaldınız?
1: Oldurup neymiş kılan ben oylu durup oylap kaldım.
0: He he.
1: Nimi kaldırayım ben?
0: He.
1: Aldırmayayım ben bunu onunken.
0: Aliken bu programı da aldırmışsınız olmaydı demdim. 5 minut oynayıp yürüm yürəmsəm də şunda.
1: Oynayıp yürüdüm ben benim şu nim qıldım. İş qılıb Məmdəliyev çorğuns.
2: Bax hər bayramımızın kilib məş məsəcanğa aydırım qarabanğa yürüşdü qotmuş bax qarışlar bravo.
1: Qanan qana qanan qoca. Sayıldın çıqqa yolun işte maşallah intancıq sürətini ait astasta mənvatımız tosuş bax digə uçun uçar tortak siyə vətibdu.
0: Donarxan yollar avan digə uçurun ey Ferdun vətibdu cümü. Yermək bağın yolun işi durğul 10 minut bol demiş da tuduq biz mişə tosul kettuq dəb miyə bir anlıq uçumuz uçur yollabdu. Rəhmət.
1: Topi yıq vatıdı mı? Alardın xotengi qandaq vatıdı digə anlıq uçumuz. Beijing cunlu yollar avan digə uçurun su su vətibdu. Xıbi dunlu yollar avan digə uçurun su su vətibdu. Yaman kecima su su yolu şür vətibdu gendan. Sattar.
3: Şingerende alçı, kocinye adı kırılır.
1: Bu oldu makul, abdi kirem mi kam?
3: Şirma asan yolları, garip şişten kocin yolu maçlı uçak, buruşan gülü hocam.
0: Makul oldu, rahmet.
1: Kumbuan şey yolları, huycancı on şininki aldı, hoş yolun işte maçlılar köplü ki alayı tozlu şu yok diye uçanın bu kalçam eve tuttu.
0: Ha nazaket aşu. Böyle pinteyini aç diye uçurcan. Siz neyim kıp yürüydü o yaktı mayak, neyim kıp yürüydü o cümut damaydıgan balıkken. Tabi sizin şundayla digenti nazaket. Şu yandırıp koydum.
1: Ya ma

0: Azar yedim dedim. Ben azar ben mi kendim Abdurrahit Efendi? Size emez size aciz ketken Abdurrahit Efendi.
1: Ben de Guangzhou'nun aldığı ravan tostu şu deydi.
0: Yaşım sile mavo ürüm çizen etraftaki yolla asasiyatın tuluk ravan kerer. Oldun kınımet minin kızım mı? Yaydığın tamıgını ahlet taşı bitip ahletini koldu götürüp yürüp tüker. Ya o küçük kızlarını doğru çizimiz. Ola teki ahli kabiliyette tuluk itilimge şun maktep tokadı. Ula bazı işte hatalışıp oynayıp kınık poştu. Çok çok adamla anda poştu. Şu hiyal kırıp kaldı meynim deyimiz hem de. Ben daha Guangzhou'nun ki aldı ravan kerer tostu şok ke. Adın Abdülkerim ke. Çorunuz. Oğuzum bu ne için sen? Bunda geblen dime diye ettim yine.
1: Siz neymiş ağzınız baş kuramaydıgan siz?
0: Oy deyilip gitti bu baş kurup oğuzcu dep oldu deyim bu yazım ço aşit ço.
1: Bu neymiş kalınızla ağzınız bir yek yemeydıgan da?
0: Şu dime dep maya buyruk bir poğuzcu dep olduğun gep maç bunda.
1: Özünüz ahli kabiliyeti gumalını paktınız mı?
0: Yok yazım işte kokşaya şuna kırgan çağda.
1: Maşında aygın siyet.
0: Niye bu ayarlarda bu dışı tiş karakterdi mende bu kaldı deme. Şuna açığım gel demez minik ya. Bol da özüm de eğitmeyi çoğu bol da.
1: Hayır özüm de eğitmeyim ama şunda özüm yakış görmeye davatmam dağız. Her burada çiçim gıçak kollarım parmak tırnaklarım gıç şunda suyumaya davatmam dağız. Şunda şu meydanınız inik emez cümüş sizden.
0: Üzgürüp durdu dedim diken. Seyma çandınmış yemin daha sağ mamak istedim yolla kandak da dedi. Seyma çandın yemin daha sağ mamak çoğusanız şerkayla bile mansızak. Yani şerkayla bile başlı azdırak köplüke alay tuzluk kakak var yok. Mansınız buldu.
1: Yelkom buldu. He buldu. Ma Periden'in maşınsı çıkan kim o aygın seyitti bir kırama uklatkan?
0: Aygın sevası put vurmaydı kanı Peride.
1: Aşına kaçacak ya vatkan da bu mu seyis kullanmaydı Peride. Turunusu mu sevası
0: bombaydı değil ikin. Turunca uçur yalaptı Tokuncan.
2: Bir yüz yaptı yol kavuruyor ama Kotan'ın iki saat bir yolla Asasan bir
0: Kotan de?
2: Ooo. Ben Kotan'ı alıp kaldım.
0: Kotan gibi mı?
2: Kaçtım hala üç gün için. Varım aksili. Aman bulunla.
0: Vay onda obdan o yakıldınız dikin. Makul.
1: Ayen körşeğimiz de bana koşarsanız mı buldu? Oh, hayır aman bulunla dep siz mi?
0: Siz mi kızı kesin kızı sen ya vardığın ne koşarsın kesin koten dedim mi? Koten dedim koten gitmiştik ya kılımız mesela. Yani, korlu olsun korlu olsun hemen bir yerip gireyim dep bana. Turpalı alıp kalsa hemen birden barımaya dep bana değil misin ama?
1: Hmm. Oman
0: bulunla.
1: O bardağın yeri karta hoş ayrım buldur asa.
0: Evet, o işar uçturan deki hoş işe tansız hazır. Oman bulunla dep. Şşt, boz kep olduğa yedim açtan yoğun hoş işim de.
1: Ey, oturunca Ayşar'a çıkmaydı cümü.
0: Çıksın çıkı cümü.
1: Çıka mı?
0: Evet, çıksın çıkıdı.
1: Tamam. Dün konuşan sen çıkan sırap karab mağa yıl işte maşallah köp diye uçuran Abdurrahman gana evet tuttu. Bugün ayağımdan tolgan ki de bana nakşit bir anla dedi mi azmet?
0: Ayalınızda tuğlanken biz nakşet vermeyiz. Üzünüz et verin o ayalınızda
1: tuğlanken. Üzünüz kılalaydıgan, üzünüz kıldığa işlerdi mi? Başkalar tuğla hava alıp kımağın cümle. Biz siz güçlük de koyaydık. Üzünüz nakşet etmezseniz buldu. Kaç nakşet etmeye gönüz kesin et verin.
0: Paynap yollar koşlayın yer yollar avan kedi yavşanı okuyan 0063 cebetip de.
1: Aşır Ali.
0: Okuduk yavşanı. Yanbulak körük bekle tosup getti yedi yavşanı Musa Can evetip de.
1: Oğuyunu sınırmışlar demdey, şireli.
0: Uyghur Tivavet Doktor Hans'tan aldı dedik yollarda maşallah sel köp geldi gavçın. Elip can evet tuttu. Kaşka işkin Doktor Hans'ın aldı da Kızıl Çırak'tan maşallah sel köp dedi gavçın. Bilal Tor Taksi evet tuttu. Andın Mut... Nurtayka.
3: Uyghur Cahar olsun gibi akvalanma yaşıma kolcuca yolcuları teşlep yollar rava.
0: Teşlep gel, kolcu teşlep yollar rava.
3: Akvalanma kutluk ya çıdak kırıp bırcının toşkuzu beşmanı tutuyup acıraşmaya acıraşman dikim. Amanem acıraşmak ya garibi.
0: Conşallu yolla azırak toslu şu vakiyede yavuşçunu Fatih'e verip de. Şin yolları, Tibidaşo yolları gördük ki azırak toslu şu vakiyede yavuşçunu oğluya verip de.
1: Ma ilipçen uçur yol yaptı ma o yani Lodik Uyghur Tibabet Doktor Hans'ın aldık yollarda maşallah köp tep uçur bir yaptı cuma rahmet sizge Yalnızcan yolu Yalnızcan yolu Medeniyet Sarayı yolları ravan digen uçur ne Meryem Gül evet tuttu çünkü yani uçurumuz tep uçurup aldık rahmet ma da oyun dikiyor vattı men uçurumunu okup koyun la
0: Alımca efendim uçur yol atma kuşağınınki Kargol de bir tağlık kenti var karanla hava şundak saptı lakin nimbol dikin ezelden bombaydıgan ma çantalık hava rayıp gitip karanlı bir yerde şu an şu yolunu yutup atkalla bir dikkat kıp edilse. Görüş ağırlığı tövendeydi.
1: Алтай жолу көрүк музей тарап карап маңган жөнүш жолу раван деген учурун тапшырып алдык. Аялымдын туулган күнү упкасы айрылыш деген накшыны коюп берейли деп оор кеш жакы.

0: da kımayı ile
1: bulacağım. Doğulan günde ayırlı işte genç nokoy perçez. Toy hatır günümüzle de uçuraşmadan bolsak eğer de edgendek de nasıl? Bunda mı ya? Uçuraşmadan bolsak eğer de...
0: Umkıl muhabbetli nakşığı değmeyse mi kalmıştın?
1: Ya,
0: her yakın günü bu.
1: Yani 5 yıl mı ettiniz onun aslında ahırlarını etmeyemez. 5 yıl mı çok uçuraşmadan bolsak hop tüker geldin.
0: Aşkı kayıt. Aşkı bir Mısıranıyla aşkı kayıtlılığını kalkıp koyduğumuzda.
1: Dost katrafı binhı yolları kıyılı buludu diye uçuranı sayfa verip dur.
0: Bu kalçamda uçuara karsak Midon, Nanlu'dan, Hongsan, Hongguangshan. Ay Hong. Kanda uke Hongguangshan yoldan Midon, Nanlu, Kazvengçe koş yolun işte yolla şunun daramandaydı. Vilyar bu çoğu yollap da uçurca akamdaki adam bulsam buldu. Nini adamda nehir görmeme uçurca akamını, şünçilik yakış görmeme uçurca akamını. Dapma korulik vilyar çoğu. Tukam masle?
1: Ya. Tukam kasak bula. Vilyar.
0: Şuna yakış görmeme.
1: Nini adamda nehir iş yok. Nini adamda dek bula alsam buldu hemen. Azatlık şimal yolları beymir balla doktorhansma oğludun. Nemrıgıcı boğa arlıkta yolla ravanke. Деп Шихран, әвәт бу.
0: Гаутезенде крабек көп дейди го, Гаутезенде.
1: Бейжин жанып юлды, машиналар сал көпрәк, ләкин тослыш юк дигән учырны бәхетлек мен әвәт бу.
0: Фатима Ямалыга Жоңсан юлды азрак тослыш ба дип учыр берип ту. Шинлу Лиҗауча азрак тослып кетте дигән учырны.
1: Әвәт.
0: Олия әвәт бу. Рәхмәт.
1: Кучада юл хәбәре, куча мәдәният юллары гәрбтен шәрқка 2нче отырныкы алдыдан кайфачыныкы алдыгыча автомобильләр көп тослып кетте дигән учырны куча такси әвәт бу. Шәрқи ташкы айланма Гаутезендән чыгыш ягызы Jojavan körük egizi tosaq degen uçurun arzu abatdı.
0: Mihan Shinfu dep isim qoyğan anlıqçımız 17-ci sıla düşünən kin semu saat tərəfdən Dunhuan şağındakı 400 tukuna bağça taksi də balamın saat telefonu düşüb qalğan oxşaydı. Taksi ilə əlaqələşmədik, pul tölgən uçurdan tepib söz qaldırıb qoysaq taksi içim əlaqələşmədi. O şu saat telefonu tepib bağçılar bolsa biz bilən bir əlaqələşqan bolsa deydi. Telefon 132-0132-0532 ekan. 132-0132-0532. Vallahi'nin kol saatini tipi olan dostlar alıp kalsanlar bir alakalaşkan bulsanlar ha?
1: Altay yolu körük, mozi terapki yollar avan ki diye uçurunu sürat evet tuttu buldu.
0: Mehrayma müşük bir kıvaldık Allah bağımdı deyip sorap dike müşük bir kıvaldık Allah bağımı. Ürümçide, ürümçide buluş gerek. Ben bir kıvalaydı güçüde bulsam ama Mehray'ınki bir müşük varken bir yeri bitirdiğin. Uyuy Guangchan kızıl çırağını aldı da maşallah sel köptüken uçurunu bana tağdın üçgen Yusufça evet tuttu.
1: İşki maşına yol talışıp uruş batıdı cuma beyzey yolda uruş kakla. Dep Mosaca uçur yollaptı. Hey, küçük gene bir işki veya bir durmuz desep yolu. Maşında işte yolu kavakta ama açık yamalla. He. Zanlan sel tutuverip emniyet tutuyor. Küçük durmuz desep yolu bir yerlersek lan tügeydi o. Sen nimde bana söz. Sen
0: bir şey yok mu? Bir şey yok. Kulkun yok.
1: Sizden mi? Dininiz ağrıydı, könlünüz ağrıydı. Karşı tarafından mı könlü ağrıydı? Andın beşi de azırak bir tıllap, uh dediğin ağzı ile kendin, onu bir dem durup lan adam dediği aştığa olgan değil mi yani? Ecep bir köylülük yatırıp, ne kıttım edip, kapılıp, bir kıl ne bu kalsız? Şuna şu birbirine lağı yol verip, edeplik, medeni, heydeyli maşın, şu mu? Tunumaydıgan bir adam gel şu. Turmuzlap yol verip duvetsiniz. Şuna olan umu kırvalı da, ay bu aptalar şuna yol verginin bozsun de, siz mi bağınsız? Ya bir minut vakit gitmeydi, bir 10 sekund vakit gitmeydi ama. Birisi yol veriş için ne? Bir...
0: Okey, 10 sekund mu gitmeydi? Bir 2-3 sekund mu
1: gitmeydi? 3 sekund tek vaktiniz geldi. 3 sekund vaktiniz ne? Kolu geldirme de. Kalkın yarım saat tılışıp, 2 gün geçe içiniz açık olup yürgen de. 3 sekund yol veriyorsanız lan bol diken o. Hoş da kılın olucu mu? Hoşal kora mı dakçı? Tonumaydı kademle mi uğraşamdı o? Şuna mı?
0: Öyle siz rast aşına kılsız he. Ama ağız digen gibi uşuru emliyat kılalaydı cümü.
1: Ben toktak görür.
0: Kılalaydı. Asıl sen aç tonumaydı adam kıl yol verip bana
1: tonumaydı emliyat kılsam. Tonumaydı adamla bilen bek tan olmayayım ben. Tonuydu adamla amdak ne kıkaldıgan bosa. Lekin ey. Ne kaç ya? Dep. Bunu ol. Ne kılmam da. Tonumaydı adamla mesela yolda demedim ben sana. Öyle tutunuştum da hatalıkla ötküzüp. Sen bir taksan olamda dep demem de o. Tonumaydı adam bilen uğraşam. Öyle bir kalayım. Kızık şaşır. Acı be kızık şaş.
0: Lekin jıklatı ya şu. Pek uğraş gitti de kalaba işte tonumaydı adam bilen mi çü? Açığım çıkarıp aldım da böyle keyfiyat
1: naçar olsa. Ne
0: kadar mı keyfiyat naçar olup kalsa aşında bir işler ölen elki.
1: Şu.
0: Keyfiyatın boşluğundan bir ahvalla bulup kaldık ya. Onda kımmanla tek. Hımı hem de bir. Bir aramçılık o. Vakit ısrapçılığı ayıydı. Etrafı tükületi lavatkan silahını. Boşa sunmamdım ha yolunu aşkısını şey yaptırmamaydı.
1: Fakat işçiler bir kıl, bunda hop git, bir kıl, bu kişiler o da vakta maşının derizlerini bütün çıkarıp gitti. Maşında başka adamlar olmasın, bam, bunda bunda tılı verip, lomalandı ki, yolu verip, yolu verip etmemizle.
0: Bak, maşın derisini çıkarıp gitti. Radyo uçur bir anla, ya ki olmasa bunda bir avazlık, nakşi itildiğinle, andın bir kepiyatınla boşaydı diysem, onun tılı anladıysız.
1: O karşı taraf anlamaydı ama ne o?
0: Maşındakiler anlamam da likin.
1: Maşında adam bulmuşsa dedim ben.
0: Başka adam bulmuşsa, oyunluk cümle ama bilip bilimi açığınlar da maşına beyazlı maşı çoğunlar çıkıp kaldı, kaynar kaynananlar çıkıp kaldı, hizmettaşlar çıkıp kaldı. Bilip bilimi ayacan hem de bir tılı yitirdi kaçlar bulmuşsun cümle. Evet, gün kaldı ki ağzına.
1: Adam
0: ha. Ma kazıma garibi koyduz koşulun işte maşallah köplükken Allah'a ait dostluş yok diye uçurunu bu kalçam eve atıp durdu cümle.
1: Tılaydığın geplerinden açıdık ki bir kısım var. Başkalar hemisiyle ten alınsanla kıcılıp kaldığın geplerin hemisini da üçürüyüt alın. Bunu da işletmeye çöp. Badavan, Cudava yolları hazır tuşunda Ravanke diye uçurunu uçartı ortak şey Niyaz Efendim eve tuttu.
0: Sattar Efendim neydi? Şisen körü, Hualin körü karap mağan yol işte Abdümobullah. İn tayin köpte uçurup yerip tuşu mu?
1: Davan Beylo yollar Ravanke deydi o. Andın noktayken.
0: Davan yoldaki kuruluş.
2: Demek ki Roşan geldi yol vermeyme kuruşundan demek ki maçlar.
1: Açta açansınız buldu ha.
2: Bol cüze yol üstlere taş görüz yollar ravan.
0: Adet aşında akıllıdık o.
1: Doğru da işler benim. Bir turumuzun şey, bir turumuzla bir yolu yürüsek bir demdül tükeydi o.
0: Şu.
1: Şu. Şu emez mi? Ken kosak kolaylık.
0: Mağın Şavay Julien Hua müşkünü men bir kolay deydi. Mihray alakalış numaranızı kaldırın ha. Ya ki Şavay siz kaldırırsanız mı buldu telefon numaranlarını? Hani bir alakalış hep körüp, yarap kalsa, yaktırıp kalsanla bir kolasanla buldu cümü.
1: Bir kahve gelmesini bir tane tek yarıp deyip bunu onunkin.
2: Hmm?
1: Ağzında yol yerse radyo olup deydi olan
0: geçtiğine kalır dostuz gel. Bu kadar. Siz mi? Siz mi kadar adam tülyalı isken he o geplerinizden? Açığınız yaman ki.
3: Beijing vakti saat 10.
4: Örümçedeki Avat Bazar Şincan Halkara Çoğun Bazarı'nın yeni gecelleşken Ayas Restoranı Haytadın bizlep azadı muhiti aşk kazanın köyün koyup tayarlığa meldik tağımları etraflık mülazımeti bilen heride alanı kızgın karşı aldı. Toy çaylanı ötküsünüz itibarlık faaliyet araba. Telefon 193-99-80-67-84. Tiyanşa rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindiğen köp kavetlik binarı ki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı. Amevi kölümü küçük, paydını çıkıp olduğun kölümü çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tiyanşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tiyanşan 1. numarlık turalgısının öğüsetiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yokal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.
5: Şincan köşme haberleşişinin ailem torunu işlesiniz, sözleşiş vakit çeklimisi yok. Bir aylık kişileri özara tosalgısız telefon işe alaydı. Bir adam hak tapşırsa, bir aylık kişileri behraman bulalaydı. Üç hanılık numarını əste tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içinde özara telefonlasa pütülleyi haksız. Tor hakkı erzan hem kolaylık. Tor sürüti yakşı. 10086'ı telefon kutlu biciraleysiz. Davay usta, nallarınız ecep sınıyıp şıp da.
6: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
5: Berket olur mu?
6: Ha?
5: Memo bay berket unu işletip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
6: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işletip, ticaretinizde tekimi ronak tapkızın.
5: Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen, devletin işlep çıkarış keşfiyat patiyat hukuka erişken, orman kuvvet halkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız, orman kuvvet talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet orman kuvvet talkını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
4: Tiyanşa rayonunun yadırılık bölüki Longchuan köçüsü selindiğen köp kavetlik binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre gıcı boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçıydı, amevi kölüme küçük, paydını çıkıp olduğun kölüme çok. Şehirdün güldeki mihmasarıyı Tiyanşan 1. numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tiyanşan 1. numarlık turalgısının öğüsetiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yokal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öğünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: Mehmetcan.
1: Yaşınca buraya tutuyor, buraya tutuyor, yaşın sürüyor, kapım elli. Kapım vidosuna rağmenken. Uzunca aklına etmem ki, onları mükemmel vermemişiz. Uzunca anlattım, böyle mükemmel geri takmadınız.
0: Boyam, Roşengül Bireyli dedik o. Roşengül.
2: Elbir vakit belgeler Bireyli'cim Mehmetcan. Siz gibi ben sekiz Mehmetcan gekuludu. Onun kendil Esetcan gekula. Bek, sen tankı sıkıp kaldıken biz. Onundan ilgi bir vakit belgeler versek, şu boyunca şu kimden? Doğru ki kakam biz evası kal sel yakşı bulamı deyip uyluduk hem de. Siz şu Mehmetcan. Taş kaylama korcan enzen çitaylı çıkışı bek tosup gitip de ya uçuruna arzu eve atıp de cümü.
0: İhtibak yollurdu maşallah sel köp ürümcü dedi ya uçuruna kargaya eve atıp de. Kaşkadı yol kavruma taktik örtün kilip. Kadırla sanatoriye ise çırakta tosluş intayın iğit geldi ya uçuruna okuyan eve atıp de.
2: Cingaralı ravan uçurum bağdı mı de belik çabdırayım can. Keldi keldi uçurumuz keldi cümü.
0: Donkuan elli koşuyon işte yollara aval deyip de bu kalçan.
2: Uşucan bu mücaz bilen fakat yol koymaydı cümle Ruşengül'ün fakat yol koymaydı bu bezde de Melike uçur yollaptı.
0: Ha.
2: Ya bu şimdi küçük işler yol koymağa bilen çoğun çoğun işler
0: ben tanımaydı ademler bilen karım yok yol koyma dedim o. Tanımaydı ademler bilen karım yok.
2: Ay ben makta atkantım siz ne bir na itti bir
0: kandak yol koydu
2: dek makta kantım ben. Şimdi küçük işler yol koymağa bilen gap dalışıp çoğun çoğun işler dekil yol koydu digentim ben.
0: He aç dakika.
2: He. Tüyük smaktılık ettik o.
0: Ondan sonra birbirimiz bir yol koyup işler bakalım da.
2: Maktığım yok değil mi?
0: Neşide.
3: Bu apşatların da kolay mı kan? Maşın özgürtti, bunda bir küçük masadan kitap kullanmaydı. Maşın nasıl düşünme, çatken kulağa da muhuşkun yol koyulmaydı orada.
0: Şu.
3: Şunda için kulağım amal yok. Uçtun şunda dokkağın bu işi mümkün.
2: Bu Nurgullah aşına oylaydı ki Reşide acımı bak hoç yaptı bu şopruları kasten kıstaydı o. Ula kasten kılıdı da başında oylaydı Allah bak ya.
0: Be hazır.
2: Bayım okul düşen durduk o.
0: Hazır biketle kandaktısınız da konuştu ki. O yolun da kosak sağa aletti de hem de. Umam da yolun ki ravan boğalı için aşağı çıkarken çö. Şunda ko. Kosak sağa aletti hem de aşağıya kirep aşağıya bu adamların çürep. Anı o biketin çıkış için çıkım asas yolu kırış gerek. Bopmuş tuzlu ketke vakitler digenden açtak sehelim da karamlaçın da da kırvamışsa turu da şeyde. Yeni bir beket verip olsun nurgu vakit gedi zaa. Karmayı götürmü körük ne anko yolu yolun işte tuzlu ketke yedi yavçan eldan edi baba verip de.
2: Ezmet mi olup çoru yolu yaptık ya işki çidimaz Şanghay'la berip tapıdıkan pulumunu tip yenip kesem çidima atam sila işkinla çidimasla güp gəp sözünla kopal mağa şu. Dikkat kıp gəkılınla mağa gəkkanda he. Көңілім тек еч арап емес менің, ә, тұғыра. Нәнжіңгім бадым, сұжоғым бадым, қаңжоғым бадым, қандақ болам дикен мен дейді ғой.
0: Болды екен сіз.
2: Неме көңіліңіз арам емес? Қайты кеп, жоқ бұл деп, қайты кеп, өйіңіз қайты кеп, неме көңіліңіз арам емес?
0: Үш жай тапқан пұлын үш күнде қайтып кетіп болып, еніп кеп тана. Әмиек беріп.
2: Таза тұғыра емес жұмы ма гәпліріңіз?
0: Шо, тұғыра емес.
2: Қайты келген шақта адамның көңілі әмі нәсі ма ізігі түшіп, анда, ә, жайда, мында болыдыған ғой. Сіздің қандай болып көңіліңіз арам емес?
0: Жоқ, пұлын деп.
2: Көңілім арам тапмады деп, мында бұл қалдыңыз?
0: Nişanınızı belki çıkıp koymuşsunuz. Sal yoğunlar yok attın.
2: Aşına mı?
0: He. Üç ayda tep oldu kemez mi pul ne? Nişanı küçük asıl tep olamaydı karan asıl ya.
2: 13 yıl çıla tapam. Üç ayda kanda tep bul diyeyim sime.
0: Öyle 15 bin koy tapsamız bol del bağın ima ege.
2: He. Şunlar kapıda 12 günü hacilik deyip şunlar ki onun aramı demesi o kaldı dana.
0: Şanghay gibi 15 bin koy tapam de baramda o dört. Kendi birer nöğünü koşup bunu kaya.
2: Onu babam da az koşup kemem de.
0: Mancilik tapmak için kemem de bunda tapmam da. Bomuz üç ay kalmaya kep olamdı o.
2: Üç ayda kaydık, iki ayda kaydık geldi o değil mi?
0: O cık tapsa 15 bin koy taptı bu.
2: Topuduğum pulum yollarım... tip buldum digin karan atakı.
0: 15 bin koy kıp bulan bu. Yıkıp gitti dağın gibi manla.
2: Siz gibi zip ama aşı. Mançaydı mançilikle tapısa dediğin. Mitchell canı bu yolları koşuyor.
0: Atış koğan dikin ezme.
2: Aşına mı?
0: Atıştık ya. Atıştık ya kıyal kılığa sızma mıdak. Mitchell canı bu yolları mı koşuyor işte maşallah sel köp azırak tostuş. Bah. Dikâ uçurun nura ve atıp dur. Cavla uçurunuz.
4: Örümüz yetti nüfes yol kırmak değilim canı düşmanı yolları için geçen dönemde bağırımı söyleyeyim öte katına cüya tutmuş bravan ki.
2: Ay ma xaharjanga kim uçurap qaldı ki? Müşe tur taksi toq maşın aydavat qallar bir dep qoygan bolsaŋla keyindi maŋs bek astımaŋ dike azraq normal sürat qışının yondap ötüp ketey desə taŋ maydasap yondurgulğu yondığıl qoymaydı ekan sizlar qo. Müşlar bir azraq kek qoyam sizlar ya ma tur taksi aydıdığan toq maşın aydıdığanlarga dep ma xaharjanga şında bir işki uçurap qalğan oqşaydı.
0: Yaqamaymız.
2: Qap qılıpçı.
0: Uzay nomerin demisiniz yaqamaymız.
2: Ay şu hazır onda toq taksi toq maşın aydıdığanlar, tur taksi aydıdığanlar jıq tursa xaharjanga qoysı birsi ge qılmaz.
0: O yaxşı edər qalırım Batusa
2: məsələ. Aşın nömrü ilə də ilan qılaylı. Qandaq?
0: Biz qılla onu umumlaşdırıb siz tillərdən tillaydığını biz sizdən bitmişiz əbəs.
2: Qıraqlı onda gəqsaq bir tayaq təyidə versək mücü taz doğrunmaydı. Tallab durub aşın oquyli.
5: Salam Ramon 77 qaşqadan yolu sürə. Kimi fəaliyyət gündə qoşulmuş qırova.
2: Nağıl buldu rəhmət.
0: Tutaq.
4: Oşurcar Oşengül.
0: Hə.
4: Oldu yol sürə nəfa yollar rəvan.
2: Мақұл болды. Ешенің алды қойшын іште шында Раван кен деген ұшырыне бәқтілік мән әбә әтіп тұжымы. Анда ма тәләт әпәнден балыңыз еті. Ә программаларын аңлап атты мән. Нұқу атты мән, нұқу атты мән. Сілән әшін нұқу атқаларының бірісі мән дейді. Тәләт әпәндім саламәтлікеңіздің балдырақ әсілік келіп, доктор қандым балдырақ қайтып шықшыңыз үміт қылымыз. Саламәт болуң. Азатлық дейді қапты.
0: Ә, балдырақ сақып кетесіз. Азатлық, жанып.
6: Одан ке қылдың күлдікенсіз ғой.
0: Балдырақ сақып кетесіз деген кеп. Obdan o,
2: yap o. Şuna mı hoş yakmağın değil de koyduğunuz ilk ney? Tak azırak bir yakımam siz.
0: Oy salametlik yakışıyor o tada tepedim. Azı depirin ha, kanç kanı neymiş, neymiş ilan kırgın ağız depirin ha. Yüzünüz. Yakışıyor o. Azatık canı bir olur koşuyorsun işte maşallah sel köp.
2: Oğratka adamda bu bekkeliği çoğun kurulap inçkilep.

0: мындай ахвал сурокасымы бу майдан мараса
1: яхшы
0: эмне болгон эмне анчулап кылды деп мындай көңүл мен базардан аэродром карап маңдым жолдор машиналар сал көп дикат кылмагайсыңар дейди ахат апандымдын учуру мага
1: ак кепте
2: ол жерде мен кабыры жеңил эле кызыл чырак барып чыгарган машина
1: чыкты ээ болду макул
0: манзырсы чырайлык тамак окшойдуган так тараптардын бир аян тавсия кылган болсоңор бүгүн бир сайда саяат кылып кирей деген дейди айнур мааллим бүгүн дарсыңыз жок экен да
1: так тарапты
0: манзырсы чырайлык болуш керек тамак окшойдуган болуш керек неба буйр жазып так чыгып бакмаптым жумун мен яман еңи еңи чырайлык эле ичил кетиптир мындак досторчан бирге карасам сиз бир аян тавсия кылмайсызбы сиз шамбек шамбус тагын түшмөйсүз го
1: мезерс чырайлык так тараптарда ой ливенко суламам де
0: ливенкима а бир саат мен калсыз а мындан сен тарапка берип моядын азыраак маңы дем да
1: мунундан башка нерсеники мен аңдыгычлар деп баксынчу мен бек билмейт экенмин ош бирген билкем мунундан башка чырайлык эалабыз да тагына чыйы Özal bildi.
2: Abdullah'lı kıyı keserlikler de sıra sağdır göllak. Koşun etir alış bitti avuturca.
1: Makli. Çoğvazadın şarkı aylanmığa aylanmakçı idim. Şarkı aylanma ravan kendime aliki mavo karma yolu kötürüm körü geç kıdığa iğiz. Nankhu yolu karap manganda toslup tıkılıp gitti dedi Sayfa.
0: Şöyle ama Mr. Merdan uçur yollaptı ama jilinlik yılgı doktorlukta okuatkan, yenge uşanlıkta okuatkan Mr. Merdan çö. Yakışımızla uzun bopta alaklaşmalı. Ben yakından yakın şu mektep türmen deyip, yenge uşanlıkını tamamlayman deyip, yama aldıra çöp kettim. İlmi makallarım emmiz ötken buldu. Ben hem de şu doktorlukta okuş, boşlukta okuş için iltima sundum. 6. aydan başlap. Şu işlerle aldıra çöp gelişim mümkün deydi o.
1: Бапта абдан окуң э абдан окуң эмне кесипти окуйду
0: доктурлукту окуйду го мердан
1: доктурдон деген жок о масалан тиш доктуру көз доктуру ашказанды
0: сөңөкнүң дейдиму ашындагыраак эсимди го сөңөкнүң дейди го дейм э ошону эле азыр эмди
1: сөңөкнү
0: сөңөк да димдим я ошо а деген кепти мага күйгүзүп ма деген кепти аныгы бирлештирип мынак
1: Мерда, неме деп кайтасыз? Деп бирген бизге.
0: Кайсы кесипте рас туура окуп?
1: Билгимиз кеп бизге
0: аңызды. Кайсы?
1: Турамай калдык.
0: Бөлүм ушуну эле бошлукта окуй деп атасыз. Иштериңиздин найт оңшулук болушун, үгүн исепириңиздин умдан болушун үмүт кылабыз.
1: Ма Турсунгүл апамыздынки учуру 2 күн чыкмапты экен, ушуну эле ачып капалам.
0: Каплайды да.
3: Жакшымсыз, жүргөн, жакшымсыз, Турсунгүл.
0: Жакшымы?
3: Ким көрдүн? Табаза карасмаңдын, жолдашын кекраваны.
1: Макул.
0: Макул.
1: Мен ямалайм эмди. Чоңой кетиме деп улам, ямаллап улам айтак. Депти. Мебичи.
4: Бир сопурлап кандай кылачак? Өзү аттан маңдо машинанын ардыгын бурмой тирейин турат коёт. Деген тирей деп тасырак берип малса, майын десе куштан кеп алды да. Кандай кылачак улам айтам.
1: Шүнгө тараптан мазурс бек чырайлык, тамакларым бек окшойду дейди Ри.
0: Тоң байянгу тарапты бир нуңжалы ба. Деп эм сапар балалардыки тургун камашында жолап коюпсуз го. Тоң байянгу тараплар унда нуңжалылар бекчи, камда орны убулан инок деп эмсеңиз шунамы?
1: Шо. Тоңхан гаужа. Мао Чаңчүнлү чыгыш ягызга 1 км кагай ядан баштап эгир тосулуп кетипти деген учурны MS96 деп атыпты. Андан мачан базар.
0: Алек берип болган мен уяй бамайма дейди жумы. Ширинго тараптын манзарасы чырайлык тамактар окшойдуган эле жыкка якыныраак ширингого чыксын мия деп шуну дейди.
1: Чоңазадын мен шаркы айланмага чыккан идим. Шаркы айланма раван экен, лекин мавы карма юлу көтүрүм көрүгү чыкдыган эгиз. Нанху юлу карап манган тосулуп кетип да баян кучур экен. Кайтып.
0: Түшүк там юлу симон сааты унза тарап карап манган юлунда тосулуш ба деген учурун мы тапшырып алдык. Şunu lan talat efendim deydi uşurcanga kol koydum cüm bek kayıl oldum bek yaman çeçen akıllık balıken bu dep teşhir tipi kış için kirgen yatkan neticelerim teşhir tipi kış için yatkan neticelerim şunda yaş çıktı
1: şu bekadım bekağılam bekadım bekağılam annem
0: kuala belki yılda bir kırıp aşta yiğit olsuz kendin siz mi?
1: Ha aşta kuala
0: bu bitti uşurcan külüp oldurun nimda çırayınız iş kısa etken de kitap mal Şu ördü aşına değdi cümü. Bizim sizi kürüp oturup atkandık ki kaş kapaklarınızı türüp oturup gitmeyin. Bunda bir külüp kuş koy oturun ha dep. Siz kim külüksünüz kalı o mahkukalısız ki dep sizin şuna dedi.
1: Gülü. Makul, ma on zavutanın ki aldı. Sepi pasını aldı da yollar ravan kedi gafı için amra kavet. Yolu çöre üçüncü görük ravan kedeydi.
0: El kutlependen yollar ravan kedeydi. Guangzhou'da doğru taksiydi geçtin aşağı atımın deydi. Çünkü gerçi yol haberi münasebetsiz bulsun mu deydi o el kut?
1: Ya üzdün ki ben Guangzhou'da geldim de koydum yol haberi yok hem de.
0: O doğru taksiydi gen boğandı ki yolladı mansız. Ancı mı çüçür verip mansız buldu mu Guangzhou'nun mu yollarını? Bir yada Allah'a atkalla bilişim mümkün. He ma yolda kitit kutu el kut efendim de Guangzhou'da.
1: Nur.
2: Tamam barmağı etkisi. Kesledim yolu şöyle. Arka uçak geldi yola koşun üstüne var.
1: Makul. Abdurimcan.
5: Tamam bir cekli de daha iken durmadım ben kadini de la tutun kalıplı bir yeri bas.
1: Ay normalim mi?
0: Ay normalim.
1: Donzello koşuyorsun işte maşallah sel köpteken alay toslu şu ah diye afçurunu bu halce mevetip de.
0: Şimdi yıkadı okuydu deydi cumu.
1: Şimdi yıka?
0: He şimdi yürek.
1: Yürek işki bölümü de.
0: Yürek işki bölümü de. Evet korak
1: yavaş da kal yürek kan tumur yürek. Vay onda az okun yine aynı 5-16 yok 5-10 yıl.
0: Doktorluk okusunuz oldu da ki bana şimdi alışıyor var. Okuydu ki acımı. Yürek mığa kan tomur bölümde okuydu ki.
1: Fupte. Onda az sözcü karak okun. Çok çok kılgan SMS o. Koydu ki agil olmaydı ha onu ko. Şunda mı ya?
0: Rosa. Koydu ki agil bulmaydı cümü raz bez kesiple de. Buldum ben kaydı kile kaydı den de bunda kıl bulmaydı raz.
1: Bomba yürekin küçü.
0: Ne yürek mıngı kan tomur dedi.
1: Ne o bomba bu cihet abda okuncu mu merdan hepsi.
0: Ya yaxşı ondan kesip okuyup yaxşı okun ayırız. Ondan okun biz okun.
1: Mesela kaysı o şu saat okusu sel adamın ki değil mi?
0: Doktorlukta.
1: He. Ona da cik oku etmişsin bulduğunda. Yürek delik önce okumuz olmaydı. Köz mü intayım mıyım ki yani? Vav, bu yele. Hem ya muyum mu değil mi?
0: Sonay, onun muyum buldu, kuşaş muyum buldu.
1: Sonay kim muyum da, sonay kim muyum. Teri. Teri ço.
0: O teri mi muyum o? Teri de mi diye her kıl, her yalnız keserlikle bulduğun diyeyim ki o.
1: Teri de mi çünkü doktorluk sokuş gerek mi? Onu ımdak, yancırsan o kayısılı bola teri getir. Teri geç o.
0: Ter keserlikler bölümünde işleyen bir doktormuş gibiyiz ansa ama lakin cuma.
1: Ay yancı şuan opkoysanlı bula dinki de boyta öldüm ben okumayım hem de. Oy
0: boşu boşu aşık ve bu bunda okuydu galiba bağ işi neymedi mi?
1: Ter gibi mi?
0: He.
1: Ter digen ne? Ay yani ki miyay çaplaplı ne kusun bulduğun değil bizim ter digen.
0: Ya o terin namıcı her kıl keserlikler olurdu ki ter gibi münasebetlik olgan mı?
1: He.
0: Onu çokum okuş gerek mi? Dalı okup koysanla bulu de bu.
1: Davos hemiz.
0: Hemiz okşaş mıyım o ademlik hayat, bir hayatlik, salametlik önüne münasebetlik oğandıkken biz okusun bıptı.
1: Sonra keserlikler asan mı ki değme dedi. Bezeler teyansılığa şagırt kırıp mı günü aldık anı dedi bunda değil mi?
0: Sayılı üçüncü körükten başlayıp bir daha şey yolu ötüşmü körükken hiç yollar hemen diken uçların ilyar taksiye verdi. Haşingoğa çıksın haşingoğa deyip koyunla aynı normalim de.
1: He bildim. Okumusun bulduk anı dedi. Bir tanesini adem benden geçiştim. Mesela çaş satıra çıksın. Bulduk. Bunu oldu magistr aspirant bulmuşsun bulduk. Satıraşlık. Adem bedeninden bir kısmı da?
0: Siz bu satıraşlıkını doktorlukmuş tibbi sahaya kır göz ettiniz değil mi?
1: Tırnak yasaydıgan açlar ne
0: olur? Baş yasaydıgan da.
1: He.
0: Tir güzelleştirdıgan diyenler siz hem misin tibbi sahaya
1: kır göz ettiniz? Ya kırgız mı demem de Adem bedeninki de pınak devatime. Üzem çıkızık kıyım gek kıyım gek. Kaşka şerki yolları yollar ravan diye avçırın insan eve atıp da. Bugün Aksu'nun avarayı bekçiraylık tutulup kaptı, nimbo oldu ki, nişkilip, çıkıp külüp oldun ya, de ben küldüm o bana, küldü hep adam ne. Külsem kallam gep kemeydi ki.
0: Bir şey aynı yok yakıp oturdu. Satrajla okumsun buldu ki, tibbi. Sahede de yapacağım, işte hakikaten yakıp otasa, ten terbiye alimi digendek, işte hakikaten kılı değil.
1: Abdurrahman efendimi deydi hazır mavo, merdan, yakşı okum, merdan balam de. Yakıptı cuma. Şimali bu güzel yolları yollar aman ki erge avuçları Mehmet Dursun evet tuttu. Haşingoğa çıksın buldu cuma vakti yetse deydi. He buldu rast doğru Haşingoğa çıksın buldu ki. Altay yoldun gelip mavi köşeciye çüşeye kızı bek tozulup gitti erge avuçları. Doğru taksi Ruzcan evet tuttu.
0: Biliyor. Şəhəməs mi?

0: Röntgen bölümünde okusun bol deydi o.
1: Röntgen
0: bölümünde. Ya o biz ma adam benden münasebetlik bölümünden de batmış o röntgen.
1: O röntgen bölümünde amdırak okumuşsun muydu? Hatta onda bir diagnoz koyup onda kıp koysan da oldu. Asası hazır şu röntgen tekşürüp onun dikin doktor bölümünde deydi kan tusa.
0: Onu aşıp röntgen yüzü tekşürüp yüzü bölümünde deydi odun hazır.
1: O yozdikken o aşırı röntgen karap durup mında yozdikken doktorla aşırı röntgen bölümdükle onun dikini yollap yedikken doktorga aşırı nakıldıkken.
0: Ma kandak gedep sorsak doktorunuzun soranda okumaydı o dedi.
1: Ulan asan aldıra tepeme dikin aşırı tekşürüş neticinin kulu yozdığını gördüm o men mi canım sen bilsin.
0: Yok o emes o okumaydı ola ola pekat resim tat operatörlük tok okumamdı onu. Okumaydı ola.
1: Siz röntgen dokuydu kalan operatör cevabınız mı?
2: Ya firma karşı şimdi vardı dünya birlikte kaldım böyle hoşmuş bir adamdı sen.
0: Makul buldu. Ama doktorlar yaman değil mi onu? Doktorlar bilirdi karap mı da karap
1: mı? Ben 101 mi ki değil mi? Kuluk ama sen de ilk tekşürüp olan diye karşısınız asıl 101 de kuluk mıdak mıdak mıdak mıdak de pastak bir monçak. Sayılı üçüncü körükten başlayıp tibbi daha şu yolu ötüşüm körükte hiç yollar ama kendi yavuşturunca idiyar taksiye verdik tutucuma rahmet sizge.
0: Oldu makul rahmet.
1: Şimdi olan yani devamlı uçurulağa karsak ben tırnak onşaydıgan jigwang
0: bölümü de deydi.
1: Bölümü de edem de?
0: He işteydik ki.
1: Murad Ilcan?
0: Tırnak onşaydıgan?
3: Evet, evet, evet, yaşınız ya. Hey! Çıkarsın, yaşı okumak için. Okuyan bu, sen ben mi? Ben şey sana yeni diyorsam. Isır başlamır, dinozor ve kitap okuyordum mu? He abi.
0: Dinozor var? Yani boz böyle okumaktıken siz bu mu?
1: Ay siz bu yani bu Kur'an'ın bu kalan dinozor deysiz ha?
0: Oldunuz qana vaqlı oldunuz sizin o dinozor deyip yusunuz. Ey aslime.
1: Qaşqa yığın bazarının aldı qızıl çıraq pey tosulup ketipdi o degen uçurunu Bilal tor taksi ayatıpdı. Juma rahmet sizge.
0: Maqul boldu rahmet.
1: Şunu olan etdigende doktorlarının gipin qımmanla kulıqın qızıtıp ulan.
0: Ha maqul maqul.
1: So digerlerinin kim satıdığanlarının gipin qılınlar mı iştapta? Dep ma 6-nji kelin ma bayramla kelyapti da aldımızda. Sizning soğudlaryňyz umdan ýaxşy bolýatgandy?
0: Ma Kudrat efendimniň gibi garam mynyň. Şunyň
1: garagyny kymmaýdy.
0: Mektepde şu uklaplyp partydy çu aşda. Qaşqa ýeňi wazanyň aldy qyzyl çyraq tosulyp ketipdi. Gawtay şawçydan çykyş. Telefon bazırdan kilişlen yese de Bilal tor taksi uçuruyorlar.
1: Aş mektepte okutkan vaktleriniz, kitaplarınız paks. Aş bir bit içilme aşına paks. Pütürüp çıktıdıkken kısız karagancağı da kudrette. Yani yolu biyancağın bingüen kızıl çırak bayada devamlı bir maşını arka gözüp içip koyup toktaydı. Aslında maşını yapamaya vatkan. Fatma vatkan koçuda maşına kısı bulamdı. Numarın evet deydi ha?
0: Muhsin acaba pütür yollaptı o.
1: Ne dedi o?
0: Ettiğen de 2 yaşlı kırga oğlu dedi. 2 yaşlı kırga oğlum. 13 günlük boğan kızımını süyüp koymayan de. 13 günlük boğan kolum.
1: Kolluk oyuncu ne? Kolluk
0: oyuncu tapancını kızımın beşiğe teyip getti.
1: Ha.
0: Şunu bulan kızım yığıldı. Yığılsa abisi 2 yaşlı oğlumga hapı atıdı. Şunu bulan benim açığım geldi. Ayağımda 2 yaşlı balığa neymiş hapı olsaz. Kaçta urmağın tutsa de. Ettiğinde birini mi değişip kaldık. Şunu bilen açı kapı oğan doğru mu? Doğru hapısına kapı oğan. 2 yaşlı kaldım hele akıl var. Onun kumem de andak. Küçük ballağım da dikkat kıl çıktık orada. Kendine açtık. Terbiye kapı olup terbiye kıldığın gibi hem de oğan. Doğru he? Ben doğru dep oylayayım mı?
1: Ben hem de o pek katı kaplak etken bulsa onu pek doğru dep karmayayım mı?
0: Hem de o 2 yaşlı balını götürüp tamık atmaydı o karanımda. Ne mi katsın ya onu da kınma dep
1: deydi. Çokum sırkı diye abla yıklak etken boğandı ki çokum. Ne mi katsın ya kolondaki nesini taşısan olmamdı. Ne mi de bunda suysa bu bunda kolondaki nesini tek uzattın o dep bunda. Gen buluş mümkün. Onunla çıraylık değiş gerek. O sınısını şunda yakışı görüp suyu bunda katkan çağda katı tılız. Üşük al sınısı nispeten.
0: 10 kıllık balına 5 kaçta birini mi çürüvez peçası suyup koysun hemse.
1: Şunu oğlan.
0: Kızlık mı siz?
1: Al birkaç giriş kaldıgan apam beni yakış görmeydikken ma sınırımını yakış görürken digen esiye şekilinip kaldı ha küçük balda oğul oldu.
0: Ha çoğun oğlan da onun ballık oğlan da bilirdi ha ne dakılsın siz bunu.
1: Lekin aşında o şekilinip kaldı şunu oğlan al küçük sınırısı kanç amrak olmaydıgan. Şunda amdan bir özün mehir muhabbetini yetkiz otkan vakitte bala manda kısan poluğu tüyüp kesip o kukamanda alıp kaldı hep çıraylık şu yandırış gerek bir yada. Ben şimdi karayım ben hem de. Bu musiyalıkı ikinci tuğulgan deyken tüncüsü.
0: Sizden o doğru hem de.
1: Tüncü bala kanda yapıp kaldı kendiniz. Min apamda da manç yakış görmeydiğen bu kaldı kalkış edip oyla kaldı deyken çö.
0: Oysa oyla tabi ya.
1: Şunda vakitte çokum birinci sınımı sel dikkat kıp başkulağım

0: Şu.
1: Ana asamı kapat bir aydır asanlı kuşlarımız. Bay Akmer Vahit Unlar'dan bir yerimiz diyen 35. bu uçur yollağın. 35'niki 5. bu uçur yollağın anlı kuşumuz.
2: 35'in sana bağlanmaydı ama.
1: Ay yok ma hazır 33 buldu karan uçurcan. Del 35 uçur yollağın 5. bu uçur
2: yollağın. Hem o da dem 35. anlı uçumuzu değil.
1: Hem ben mi gipimde 10 şap devağı uç bu ağırlık da hazırat çıdap tutmam siz.
2: Oran bir hata gek lan çatı tutmam da o. Bugün minum uçurum çıkmadı dedi Şimfuat. Siz mi kapınman ha?
1: Kapıman, kapıman.
2: Tursun cekan mı uçuyorum çıkma da kapılıp da.
1: Tulan aldın maşallah azrak köpken. Uçur çıkma yamala atkallah hele bayam de deptime yamala atkallah buluş mümkün. Şunu olay gammala çöp.
2: Muhtar efendim deydi. Mahkotten de bugün ete bugün indin deydi o da. Vay ay Korlu şehir içi ve Korlu şehir içi atrapı gizladım. Ah et indim bile bugün almıştırıp deydi ya. Aşlak deydi de çıkırıp koysam. Tullap mı indigen lan? Koskayt etti.
1: Siz mi inek çöndürmemsiz mi? Şu bizine ma tulup özgen ma yedi de bunda dememiz değil misin? Bir yer bile bir meyli bilen bir meylinin mi? Bazı diş usulları okusmayla
2: kan tutsa. Şehir içi bilen çoğuk.
1: Siz mi şehirde ol? Mende mesel deyip deyip onun
2: dikkat. Avilyardın sonra aşağı mısın? Aşağı dem de demem de avilyar.
1: Mende sorgan bulsanız başta ben aşın kanda dişini ondan da yutku yattım sizin.
2: Kopa koşta tulucuma mine.
1: Et doğurdulap da.
2: Uçurum takat koymamak sizler dedi.
1: Ey ma anlı uçumuz bana uçur yollap tucumu köp çekildi. Hem ala 10 günlük boğan boğak, 2 yaşlık balını uylaştığına, işkaysanla tukulu 10 günlük boğan tuğutluk anının her kaysi cihetlerdeki aciz aletli bulduğalığını, aşındak bir tüyüksüz ahvalda ciddilikte keyfiyatın doğru bir taraf kılalımığını düşünmeliğinle. Anılağa 5 yakır talep koymamalı. Yelim uşundak yukarı yazır anılağa koygan talep, ayılağa koygan talep pek yukarı. Dep ma gepni kıptı cümle lakin ma
2: gepni. Eşi ben bir şey yüzüne basıyorum ki tılıs tılımam da dedim ben.
1: Yürgüm teydi cümle. Şu. Oylusunuz. Toğra rısa.
2: Ya yüzüne basıyorum ki.
1: Sınav digin ağız mı toğra cümle?
2: 10 günlük müydü o vakti de onun ki bu katık nesini yüz göz dırgın da çürüversin. Şu.
1: Basık oylap.
2: Eee ne uçkanca kıldın? Uçak dık kıkınma. Dep koysun ne buptu basığa.
1: Yakşı ayalımız tekhe. Yakşı bir hizmetçimiz tekhe. Rısa ayalla koygan talep rıs bezdi.
2: Sınav doğru Roşengül. Tullumay bu ne bu?
1: Biraz.
2: Tullap koysun ne baptı yüzünün basına azar tullap koysa. Aşındak bazı azar katı varak yakımı aşın bir terbiyenin bir usulü ço. Vallaha yakışı gel kılıp de bunu oltağız kucakta oltağız kılıp geç kişi peşansı suyup terbiye kılınmayı da onu.
1: Koş o nezriyedeki ahvallar bazı işletken bile işlemeydi o.
2: Vay dep terbiye kıldığa yeğen bağ o ballı digenge. Şu. Elbuka cümle dep terbiye kıldığa yeğen bağdı o.
1: Şunlarla çokum formülası yok hem de özünün balısının mücazı karakteri karakteri hem de terbiyesi buldu hem o diyorsun o hata mesela.
2: Donçay yolları.
1: O formülağı düşken bal mağana düşmeydi.
2: Donçay yolları koşulmuş diyorlar avan kere yavuştan özel evet tuttu. Ben karıyolun ahtoda zırı otakaç telefonda anlavatı bence ha de. Yavuş yavuş yavuş yavuş yavuş. Ecep otap bulamadınız o zırı ne?
1: Nikem rast değil misin siz otağı atkılı?
2: Abdurim cevap çorumuz.
3: Abdurim cevap çorumuz.
2: He?
1: Oy çorumuzdan
3: kendi. Kucu yolu. Su sayı yolu buldum. Sen de o yolu var. Sen de o yolu. Kucu yolu buldum. Sen sayı yolu kırpanın yolları var.
1: Makul buldu. Muradil canlı uçurdu ama uçur çıkma yamallap kakalla demeyi rencip kakalla de anlaşıyor ama erleğe mi bey? Erleğe yamal dedi siyakşımaydı mı? Yamallaş erleğe yaraşmaydı cümle biz diken şuna. Kişim yamanlamdım da rencip denler rencip kefim doğru şıltınla ben adet yamanlamayı ben deydim Murad Can. Şuna ola biz del 35 uçur yolluğa anlık uçumuzun tapımız digen tukay uçur can he 35'den 5'incisi boğa anlık uçumuzun daha biz tapayla cuma andan Akmer Vahit'le 10 yıl görüştürdüm bu kapat bir eyle he.
2: Hınalı ma hücan cunşin taraf korap mağa yolun işte bek tozulup gitti. Hına yolu körünün kustadı maçılla bek göptü ya uçurna esen cana vettü.
1: Birincisi Mutallip Can ke, ikincisi Yakup Durmuş ke, üçüncisi Muhammed Bek ke, törtüncisi ma Ürümçi, Şamal. Beşincisi uçarı doğru taksi Niyaz Efendim ki.
2: Sizlerin idarını aldık yolla koşuyorsun işte ravan kere deyip Adılca uçuru yollap da. Galibiyet yolları koşuyorsun işte yolla ravan kere deyip uçuruna vuyun evet da. Andıma Çentancan yolları ravan kere, Çancan yolları ravan kere. Deydi o.
1: Biz nemiş katkantı koşuyoruz.
2: Muşigo, Nello koşuyorsun işte yolla ravan kere. Biz ama kapat duyun birimiz dedik.
1: He ama Niyaz Efendim bir iteyin onu kapat.
2: He ama yolu uçuruna bek çekip de şunu okul dedi. Niyazgın.
1: Şimdi ola uçarı doğru taksi Niyaz Efendim. Allah kılıç numaranızı ısmınız yazıp evet. Sizge Akmer Vahit Unya görüştürdüm bir eyle. Ha tüyde.
2: Тайван бейлу жолдор кошолунчу жолдор раван экен деген учурда Мунавар апаны мебетипти. Бадава жолдор кошлонуя жолдор раван экен деген учурда Бахар Шам эле мебетипти. Сайма чанды Шырынгол кей жолдор раван экен деген учурда Турсунжан мебетипти. Сожо жолу көрүк астыя тосулуш ба деген учурда Элияр мебетипти.
1: Анаргүл ханым ушул жолдопту. Поезд келди ыстатып, узун жолду кыскартып, бизми келдик жубуга риясатчыларны достатып. Учурумду окумсаңлар, хапы болуп калыман, май татып, дейди Анаргүл ханым.
2: Жакшы кепти.
1: Кепти, хилумдан кепти го.
2: Анаргүл Капья. Жакшы кепти. Гарби Азат жолдору 8-чи көчүнүнки бекинидеги банкынын алдыдан бир дана кара рангдык портмал тепип алган идим. Ичинде 560 юан. Нак пул. İki tane banka kartısı varken şuna hazır kıymış o kuşal kayıp hep. Oğulculuk ihsan. Çak çak hep de onu.
1: Çak çak kayıp oğulculuğun muhtarı yollandı çak çak kayıp.
0: Koş içeride gelip ben. Sonu kualını mangayın zaman sosyal çiftçilerim.
2: Roşengül verdiniz turamsız durmamsız. Ziyak ispatını çıkarayım deyip elden edip baba benim
1: deyip. Turma verdim turma. Bakın verdiniz turduğun kızılacı mı?
2: Başkalar verdim ben bana iyi.
1: Ya o nemi verdiliği karaysız da. Bugün kızın tuğulgan günü kent o. Aldığı gün kızımla neç günü kent tuğulgan günü. Tuğulgan günü de sertem kırı oran ügürlerdi mukabat versen la. Kızımla aşağıya apırıp gelsen bulamdı diyen de. Aa 10 günün aldı da verdi begen.
2: Sertem kırı oran neki?
1: Eee.
2: Bir eylem se.
1: Bir eylem.
2: Sımanız be telefon numaranız evet ha. Sertem kırı oran bota davana şu fortet ostukun neki. Ürüm tötes tukun neki odalda ha. Olca mavo Şanghay yolları yollar avan ki adı gavçan Abdurrahman Kamsom ki çevertipto. Demisim Rasko he? O şu küçük valla ömülge vakta nemeli köyse ağızı salıdı. Şu vakta kolunu bir çimde koyu he? Herkes ubal ağızı bir nesil sevammaydı. Andı neylikki kızık nesillerini tatıldığa vakta da kolunu mında tek yüz vesit çöp pa dep maydıgan bolduk o açtak o dep. O açtak he? Açtak he? Şu me açtak desem unumsanla. Yüzün balsıga işkerzge qoysam onda qınmayıl dep tek bayaqtan tarbiya yürkedip. Yüzün balsıga qanda qısqımadı.
1: Mana deydi. Ay köpçekçi bay anısını oylaq qoyunlar degen köpçek. A şu balının dadısı deydiginim deydi. Hiç qandaq ana balını ayıplap bolup qoşup ketmeydi. Özämidim bir aram boldu. Onda vaqtda biz toğri xatanı ayırıp biz bilen urushıp berdigan adamge emas. Şu turaqsız keyfiyatımızni toğri tushunup men tarbiya qılay balığa siz çeçilmang dep qoysu buludu. Tuğutluq yatqan adam bilen deyişip ketişinden qatti hajit yoq dep oyildim deydi.
2: Doğru?
1: Şundaq omdan tahlil qıldı kajma.
2: 10 gün bolğan
1: ahlıq joğupdu bu köp çekitti. Toğramı şu gap.
2: Şoğ bir adamla bir gapni bek chiraylıq yezip ketsinçe bek işinip ketman. Men boyam dedim. Ner xatağının dep bilsem yüzüngiz. Bir mon gaplarni qıplam.
1: Onısını oylaşmap tuk baya.
2: Tağının çok sıçık aldığınız gaya yüzünüz. Körgezmi yoldur koş yolun işte yollar aman ki. Vaktik ben. Emin kan aç şikayet kaşı.
1: Emin kan aç dadısı ki aç dadısı.
2: Emin kan aç şikayet kaşı.
1: Dadısı çokum çıraylık bir taraf kılış giyerek ke köpçek. Şuna mı aşına vakit ayalı bilen sokuşup alı kıvakırdın, onda kıldın, bunda kıldın de. Be ayalının köyünlük azar ve emin soptik esli.
2: Yok emin kan aç şikayet kaşı. Aşı şikayet kaşı. Körgezmi yoldur koş yolun işte yollar aman ki bak ben
1: ay uşki aşık baldı yamallap ol tağılı bulmaydı akıl toşmağa ademdin akıl toşka Allah'ın yamallamayız mı o yamallığan dike uçuracağın
2: yok aşı dikkat su oldu işkili
1: oldu dadısı yamal dadısı her kişi tuğur bir taraf kan bosa ayağının keyfiyatım yakışı oldu balımı men terbiye kılay dep dadısı terbiye kılıp ayağı kıkan bosa arası
2: işkili oldu azdır ama tabi yer şehrinden yukat kılıyor çavatım yamat kılıyor
1: o yer şehrin kagiltik aral işkili oldu ya dadısı 23 yıl boğandı o işi umusa
2: hem eylemse Ana kılmız adı sene. Çakır pek kırıp idarını aldı. Kırıp pırtılla baklama.
1: Bir şey nuklar kegen. Dokun
2: ki avçuyorum.
0: He Rüşengü. He Uşur kızı kandara pısılık mı? Bölen tutuldu mu?
2: Yakşı ya dolkun.
0: Erkünle ola pısılır. Esrarlı sen mi atın hayatını? Yazdan katılan tırkıyorsun. Uçturmuşsun. Zeydep zırıp ödenmişsin. Bölen de esrarlı aşkını koymadı da. Bölen tutuldu tutuldu mu? Ama sana programını anlamı açtan ağzını alınıp kaz kalıkım ışın da çıralık kalıkım günü. Kadakalar gibi bazen bir kürşet söylüyorlar diye. Kıçaz mengimli mengim yek bir kürşet kesem değil mi? Kadakalar ne yazan bir şey. Yol cirası sadece şiddet baranmayın.
1: Ey rahmet rahmet.
2: Meylemse.
1: Yaz kapış
2: biz. Rahmet dokun ki ha. Yen beyan için taraflam yollar avan ki Nurcu olin ho.
1: Çiçan yol taraf yollar avan diye uçurdu Mihray. Evet, bu da rahmet sizge Mihray.
2: Ma Aksu'nun bayna istanla vatı mezdeydi Ayşemgül Hanım bana.
1: Ettiğin Abdunum rayoluk muzina aldı. Neyim bu kette? Neyim cik maşına bu Abdunum rayoluk muzina aldı. Şihun yol taraf karap mağa yolun içten muzina aldı. Maşallah bek köp diye uçurdu. İlyar taksi evet. Cuma rahmet.
2: Van huy körününki asada maşallah köp kedi diye uçurdu. Reşide evet. Say yolu, hıbı yoldun, sucu yolu uça koşuyorsun işte. Maşallah köp kedi diye uçurdu. Bu halçem evet. Sen ve ben ki ben Tianshan Wankan'ın ki aldıdaki yolla koşuyorsun işte Raman ki adıga uçurken ha Rozcan uçuyorum.
1: Oy ma balını arsa kırıp sokuş yamalış maytadış büyükeller kal cıkken silacı mı?
2: Miran'ın aldı yolla Raman ki adıga uçurken Abzahir evet tuttu. Ballarını arsa kırıp kutnolarla ya İralarla uçmalıcı mı dötle?
1: Kaysı günü minan iş giyerim yaş kırken balam 11 aylık uçusunu iştirip etip tas kaldı bir iş tamı tıkıp getkili. Açıkımda vakırap tükenme apısı kapıp nimi kızbalık bunca ola vakıraysız. Giyerim yaş kırken balı nimi nukudu kızbalık dadı saçında vakırs bulam da. Dep kapı olup işkimiz şununda uruşketti o kazırgıcı mayta atışıp tiyatro karışıp.
2: Ballağını arsa kırıp pek onda uruşmalıcı mı?
1: Peki beş çıkçı mı bu ballağını arsa
2: kırıp? Ballağını arsa kırıp uruşmalı. Oğul balların lavağı okur ana. Azırak çoğun oğan dikken. Bir şey hotine potine gibi nalaydan kaldı. Kızbalı olsa ek deyip yeri bile yürüydü okur ana. Yeni işkanı kalsın.
1: Yani şu ayağınızdan kolu kalsın diye.
2: Ya yolçunuzun ayağınızdan açacak bir işkanı bile kalsın. Şunun ulanın ki arsa kırıp. Bek taz uxmayı atsız bir işlanın çoğun mayit etsin. Çakın mıdır? Oyunu pekalı, işe mi sağlam da oyunu pekalı. Etrafın lağım da dikkat et pekalı. Hiç bomba diyen çağda mesela çoğunların lağı olsun, çoğunların lağı karap pekalı. Üzenlilik, bak yakını koy, ölüm anlı, üzenlilik öyle pekalı mesela. O işte, yine işkanlı bildi kalsın cuma.
1: Aşında ağırladı.
2: Balının arsa kırıp mı kotunu öyle uğraşacağım?
1: Buyan kılıp, buyan kılıpmış, akır büyürüp şu aşında ağırlısıyla cuma mı daha öyle baksanla buldu.
2: Biz de daha küçük durup mu şimdilik öyle aldık, çöp çoğun okuyup oylanmayı düetle. Küçük biz de.
1: Siz mi yaşayarken yaşa atıp kaldık? Küçük durup da ilkine öz ne?
2: O küçük biz de. Yasın cevap çorunuz.
0: Brüzet içe, siyasetçiler, uçak çayakalda havanız yakışı mı?
2: Yakışı.
0: Yakışı mı? Aksu'da. Şunda topu yakıp gerçi ha.
2: Aksu topu yakıp itip de bir hatalık
1: bekliyip atılandı mı? Aksu'da çantuzallık kaşında kavarayı körülü itip de cuma. Hazır poizla ıslatıp gelmeydi diyen kanda gep? Ekrem poiz şopri?
2: Toktuk demek istiyorum.
1: Aş poiz doğruluk gep bulundu mu? Oğan mıydı?
2: Baya böyle poiz geldi ıslatıp bizimle koşak tokuduk o.
1: Koşak ha vay.
2: Koşak
1: tokuduk. Eymiş koşak yumurlanım aşıya tehlik oturup aldık Allah bacımı. Yumuranlısı mı? Neymiş kanda kılıdık ya? Dabil külüdüğün yeri külmey. Tehlike kutur oldu Allah bakın.
2: Bazı bir nakşlarını mesela nakşla kıp kıp kalsa. Aşı vakti ütketi bu nakşın hem de anlamayla dep duru aldıgan. İş olam dedim. Hazır kumbaya ilişki etti. Vay
1: bu.
2: Onu anlamayla dep.
1: Ekrem poz çöpürsüz resmi. Poz çöpür kendisi
2: mesela arı ülkeç nakşalarını anlamak kalsın. Vay ne hadi kim arı vaydaydı acı ya. Dep duru aldı. Aşı da anlaydı ha bu.
1: Aşı da anlaydı ki şu. Nen kubeyli koştun ya yolla ravan diye uçurunu tapşırıp aldık. Ettiğen kıytıklarını teyakı kaç kürü atmayınca borunlarını de Berna. Ooo ama Berna'nın kıytıkları ki. Karana?
2: Muş kıytıklarken de?
1: Biz içi atkan. Apollo'nun kendi içi atkan kıytıklar şu şuma.
2: Yok o talla bazır talla bazırlar ekip atkan kıytıklar muş kıytıkken şu.
1: Aşma?
2: Berna ha doğru ha doğru.
1: Hem iyisiniz geldi mi?
2: Kaçısını yakında almıştırdın lago sırtını güllük kılıp burun gülsüzdü.
1: Sizler kırıp içeceğim sizler mi çıkaydık?
2: He?
1: Nereden al sizler?
2: Nereden?
1: Az çavuşun al sizler.
2: Pestiki, koradaki aşı smooth kaldı hem çavuşu de. Ahmet Can.
0: Buraya götürdü, taşlar yollara. Taşla konuşan nasi, canım. Toplam merkezden aldı da. Bir taşı, bir aile maşinsi, anamsın bir. Taksi maşinsi, hata ürlük çıktı. Rahat el eğer yol eğer toplam kesti.
2: Oldu makul.
1: Makul makul. İlda ne de baba telefon numaramız geldi cuma tapşırıp aldık.
2: Emes mi neyim bu?
1: Şudu Berna.
2: Emes de hem kıpturdu. Şudu hem kıpturdu. Okumadım hiç kılıp.
1: Oy men situ.

0: районыда жайлашкан Аяқ рестораны кайтадан биздеп азады мойити ашпазанын көңүл коюп таярлаган мазлык таамдары атраптык мулазымыты менен хейридаларын кызыгын каршы алды. Той чайларын өткөрсөңүз этибарлык фаалиеттер бар. Телефон 193-99-80-67-84.
1: Яңак, бадам, үрүк мегизи, нукут катарлыкларын ишленген дөлөттүн иштеп чыгарыш кашпият патент укугуна эришкен Арман Кувет талкыны кувветлик наштылык. Кувет толуклай десеңиз, Арман Кувет талкынын ичин. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet, Arman kuvvet talkını. Patent numarı ZL-2021-11-3047-6.
0: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindigan köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, gün nuru yakışıyordu. Amevi kölümü küçük, paydalışkı bulduğun kölümü çok. Şehirdun güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numaralık turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numaralık turalgısının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şinjan Yuhav Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
2: Dada, yeniden situagan 5 yıllık telefonunuz peyziken o, ekranı mı çönken?
1: Elbette, Şinjan Telegraf Şirketi'nin Devletning 4 xil to'liqlimizdan bahraman bo'lib, 5000 yuandan ortiq pul tejab qoldim. Ko'rni telefonim nima pulga hisoblandi. Yana texi telefonga ekran chapligi chaplab berdiki.
2: Telefon almashtirmoqchi bo'lsangiz, Xinjiang Telegrafini tanlang. Azan ham ko'ngildagidek telefon sotib ola olasiz. Oiladagilaringiz rozi bo'ladi. Tafsilotini Telegraf shirkatining tijorat zallariga berib, masala so'rab bejirib oling.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
3: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aytıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vaktinin özü de uçturuldu.
0: Sağlamlık görsetmesi kumani kararaştırınız tügütüldü.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
0: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaktada yan telefonu ızlı göreleysiz.
4: Sulu Shitting Update'ın 6.0 Plus nusukasının hem Türklük sinema mezmuları sarkıl.
5: Mukapatlık çek tatış bile taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katnaşsınızla mukapatka eriş pırsıtınız ben.
4: Yokluğumudun ıssınız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuğlanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Shitting Aptitali 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torgu çıkarıldı.
0: Şansı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp erdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gepilen has çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilaylaydı. İlhamınızı asallı kuzgutudu.
1: Sulu Shitting Aptitali 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setveli alaysız.
3: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görsüp Şinjan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
1: Mezelik taamla yeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlık Şinjan'ın alahaydı meslatlarını bir günüp gibi lalı setvelip özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
3: Şinjan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
0: Şinjan Radyo Televizya Stansı Sulu Shitting Update'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup seferinizge hemra boludu. Her kaysi app pazarları olma app pazarının Sulu Shitting Update'ını çürüp serkıl mezmunladın huzurunun.

0: Çinşadın komulgucu boğan bölükünü özgertiş, kengaytiş kuruluşturda asasi liniyanın yezi yolu 2957 kilometr koşulgan 500 metrlik bölükiden, yezi yolu 2959 kilometr koşulgan 200 metrlik bölükü geçi boğan Şincan'ı kırış yönelişideki Tögü Kotu'nu mulazimet rayonu'na kırıp çıkıdığan bağlamı yolga asfalt yatkızış ve katnaş bihaterliği kuruluşu elip beriş ihtiyacı boğaçka. Devlet yolu 30. liniyesi Liyayıngan Korgas Yokur Söretlik Taşyolu'nun Tögü Kotu'nu mulazimet rayonu. Yine Şincan'ı kırış yönelişinde 5. ayının 21. günden 5. ayının 24. günü geçe yapı kalette kuruluş kılındı.
1: Beijing Beylu yollar avan deydi Ehsan rahmet. Mao Hongsan quruq mevici bazar atrapıdaki yollar avan deydi Seher. Nurluq yolu yollar avan deydi Tur taksi Rozjan.
0: Beijing Beylu yollar avan kerdi gavçurunu insan evetipti.
2: Makul
0: bulgul.
1: Mutallab efendim neydi bu çortizanda yeng xalinga birayların yapmangan xerida çüşüp duruşumdan yeni bir xerida çıktı men meni veripti men 38 koy pul çıkan pulunu atmay ketipti muşnu ulan muş ik kepti oldi xerida şunda qıldı şunda xeridala uçura qaldı men köngülüm şunda yerim uçur yollasam sizler okumaysızlar texi onun o texi yerim yerimli men atım men
0: köngülüz yerim qımman aş pulunu belkim şu atanmaganlığı üçün köngülü yerim bu atqanda şu kişinin mi ya şu tor işleme ya belli bir sebepler tüpeydin açın mamay kaldı mı apulçu? Ya o kesten mi onda kımbıgan da kesten kıldık Allah'ım bakiye dedik lakin az sizin başınızı çıkardım da kesten kımbaydı bence. Açtak bu kayış.
1: Bir tam 38 koy.
0: Bir köylünüzden çıkırıp bir keçiriydin ha. Karış taraf mı bir rahat up kalsın sizin bir rahat up kalın.
1: 38 koyunu hesilep.
0: Kala bir yerde.
1: Kip gitesiz.
0: Cuma. Bir köylünüzden çıkırıp vay boptu la. Dep bir keçiriydin ha. İşki yaptıp da oylavat kılığı 38 koyunuz siz
1: mi? Heee, hoş ne yaptı?
3: İzleyen orada koşuyorlu Timoşin kesin saçı okuyorum.
1: Hımm, makul buldu. Rahmetçi mi?
0: Memteli.
2: Şimdi bir ücretmişse de oturca, Rüşengi ol, yoluşlar yolu tira, yanışa, kaçta. Ah bu yıllar olan, yanışa avı buluptuk. Bizim avada anlat, gitmemiz.
0: Makul buldu, rahmet. Girmiş üçüncü isla poyuzdan kaşkağı varattım toktap kaldığına haberi var mı deyip hazırca haberi yok hem de uçukun avarayı kanda buldu karan. O ma 23. isla toktap kaldı deyip hazırlaştık onda uçurun yola bakmadık.
1: Bugün 21 et, ha 23. isla yakşı bula hava yakşı bula deyip oyulduk hem de.
0: Yakşı olmayı deyip dediniz ki bayan.
1: Yağmur Ürümçü'de hem de azırak yağmur yağdı ki o unçola tesir kıp ketmez hem de. Kitem ya.
0: Boran çıketmişler mi? Ha. Özat.
3: Daha şimaliyle Bayezat Nazlı'da Abdülbillah agresif bir gitti kurtarış yok. Herhalde yol ne? Bir yol ne? İgenle kurmuş kullanmak için Abdülbillah terk yok. Bu sahte gavriyi düşüreceğim. Bu sahte gavriyi.
0: 38 koyma.
3: Ne ne? Beri güldür koy reyder maşinle. Fırağa çıktım. Ey şıkkını. Brezil ağrısı bunu ağrıcım anamı.
1: Ağırız kanaksan la ola hem de ne hem şuna aşla uyul kupak yolu ağırıp bir ay yılgıcı ağır girdi aşıyorsa. Hadi aman var onu. Arayırı maşına alıp kapta.
0: Açtak ya bir kapı mağılıkça bir kapı mağılıkça.
1: Ay şu menzil yazıra kağa vakıttı əsker tıp koyam silah ya bir beş modun merdin keçip. Kapının tülüyü temsilah edip çöğüm onda bir. Sağla bulamdık onda he.
0: Qadirlik anonslar programımızda axırlaşdırmış programı riyasetçileri Roşengül Basit olan
1: Uyşurcan Xızır
0: Növetçi Muharrir Ramila Ablimet
1: Hayır hoş dostlar
0: Hayır hoş
1: Hayır hoş

0: Beijing vakti saat 11.
1: Ece hoş akmaydı.
2: Çıkın lan, çıkın lan. Çıkın lan.
3: Ey kızlar saat kaç oldu?
4: Ey ustam radyonu katma sen de radyosunu tohum lan.
5: Yo, balı çıkın lan.
6: Avtomobilga çıkıp, radyonu içip, katnaş, sanat radyosunu anlaş, hazırkı vaktiniz ne? Tekime menilik kılıdık.
7: Sizlerge en yeni katnaş ve turmuş uçurularını yetkizip, sizler için mülazimet kılış, bizim fırçımız.
6: Her günü tektiniz, Şincan Radyo Televizya Stansisi Katnaş Sanat Radyosu'nun sefirinizde biz sırdaş programımızda bulduk.
8: Kınınla, programı başını gitti. Kızgarlık yiyin paranlarını anlanınla, bambu.
6: Sefirinizde biz sırdaş.
8: Biz sırdaş.
9: Sefirinizde biz sırdaş.
10: Bu programını Ürümçi şehri Daven Yoli Fukan Koçisi 31. numaradaki Eydoğbu Rahat Tenerket Ayıgı Dükünü alayda talep kılgan. Şip kılıp ne yapmadınız?
11: Anlasam Ürümçi şehri Daven Yoli Fukan Koçisi 31. numarada Eydoğbu Rahat Tenerket Ayıgı Dükünü içilip de Rahat ayak setiyle edip şip meyen şeyem.
10: Eydoğbu Tenerket Rahat Ayıgları. Telefon 18-6-9-389.
11: Bu programını Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Jinkang Jungyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahide tələb qılğan. Jinkang Jungyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşa rayonu Xalıq yolu 55-ci nömrə. Yidu mehman sarayığı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrəyi 177-267-80-531. Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alahide tələb qılğan.
3: Oy, tamaklı baş götürmeyle yap gettiniz bu.
6: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdı dese.
3: Kaysa onda tamak iti atı kalıgımını bilirdiğen siz.
6: Berket ulurdu şu. Untüksüzü Berket'nikini ekranda kulukumu sındır vetken tursanız.
3: Berket, öyünge ilip kettiğinizdiğini yanılı Berket onu.

0: Hürmetlik radyo anlıcıla. Sabrınızı bir sırdaş programımızdan alışanlarını karşılımız. Mən riyasetçi Yaşar Yolqun.
1: Qadirlik radyo anlıcı dostlar, programımız başlandı. Məzmunlarımızda aval qadakli yaxdırıp anlıqaysıla. Mən riyasetçi Risalat Qasım.
0: Bugünkü programımızda tövendiki məzmunlarını orınlaştırdıq.
1: Aldı bilen Ürümçi şehri Şimgo rayonunun bir kısım yol biləklerde kuruluş kılındı. Janubiy Şinjanın yeni katnaş jan tomuru tutaştırıldı. Ülkü yolu 30-cı liniyasının taştendin, Şanku sanayet bağıtısıgıcı bolğan taş yol kuruluşunun sürüdü, umum yüzlük tezletildiği kadarlı kuşurlarının tepsilatını diktinlağı sonumuz.
0: Radyo sayıdı sayıbımızda, Çaşı ve Sağa Yavu mevzarlıqının təbii mənzirisini tonuşturumuz.
1: Qadirlik radyo anlıqıcı dostlar, məzmunlarımızdan anlıqaç, yana davamlıq programımızda qızgılıq bilan qatnaşqaysılar ve işin süpümüzdan numarı XG1074FM, XG1074FM. Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlarımızı diqqətinizə sunuşdan əvvəl hazırda ən yeni yol əhvallarından sizə biri uçur verib təyiləyə.
0: Hazırdan özdə qara

0: yana qop abob tamdi.
1: Bo'ldi, buni tahlil qilmaylik. Ish qilib undaymiz bundaymiz, har kasbni o'ziningki kasb egiz qilgan yaxshi do'stlar. Shundaymi?
0: To'g'ri.
1: Biz riyosatchi, garchamda riyosatchilikda ma'lum darajada tajribamiz bo'lsin-u, lekin naqshini yanlar bizning kasbiy naqshchilarimiz aytgani yaxshi.
0: To'g'ri.
1: Kasbiy naqshchilarimiz voyiga yetkazib, furaqlarini elib, yurak takkida qilib aytib berdi do'stlar.
0: To'g'ri.
1: Biz aytpasak, tuzlan baki iliqi tazi hissiyatını aldığan caylarını tuluk alınmasızlığımız mümkün, kıyıp gidişimiz mümkün.
0: Anca mınca kıyıp gidişimiz mümkün.
1: Aşağıda dörümüzde hem de eğitamayınız demek.
0: İşte deyimiz de hem de. Eğitimiz deysek mi bulmaydı? Eğitamayımız deysek mi utaz bulmaydı ki? İşte dörtürlüğe
1: Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, səbrinizi bir sırdaş proqramımız deyim, ama bizden sılı uşetin əpçimiz arqılıq anlısanlarım buldu. Bizden veşin supumuzda bir rəqimini yollasanlar, sizdəki bir arvema vardı. Şu arvemanı savma qılış arqılıq sılı uşetin əpçisini çürvasanlar buldu dostlar.
0: Doğru.
1: Radio anlayalı istəyir, bir əpte içindeki məzmullarını, radio məzmullarını, yəni qayta anlaş imkanı etdi. Ba.
0: Doğru.
1: Onda bu say, yəni davamlıq veşin supumuz qoçurluğa qarayılı. Abdükerim deydu,
0: Orman
1: tədqiqat anlavadı məsələnin avazınlarını cümü dəbdi. Uçurunu bir təpsili bəgən bulsanız dostumuz, fəqat düşünüksüz mücməl bir uçurunu bir qapsız. Ya ma avazlıq kırgızgən bulsa, imladı xatalıq görülüb qaldı mı? Tuluq bir anlaçı.

0: Hürmetlik radyo anlıcı dostlar, Vişin Supamızı'nı kegen uçurlarını yeni tonodan çıkan aletli dostlar bir yetkisi ödülü.
1: Bekir deydu hazır, Şivey Khan Çangdung deydu.
0: Rahmet Nur'un avazlı uçur bakken kini anlayılı.
2: Allah yolları bu kaşıya uçura var.
0: Rahmet, Meli Renşan deydu, Lushan koçısı maşallah biraz köp, Huanshan koçları ravan deydu.
1: Durguncan deydu, Dağlıktuğun ravan çıkan koş yönlüşte deydu.
0: Çöntiyen deydu, ben bu nakşıya bek amıraktım, rahmet sizge de uçur birbdu.
1: Onun başka abay, mal, eşin yönlüğün deyen dostumuz numarını sorabdı ki aydı bu ayaklarını. Evet, koydum cuma.
0: Telefon 18 6'dan 9 389 tutabiliş naidi.
1: Asankene.
0: Asankene 18 6'dan 9 389. Hem de hazır şu amevi sorulara bakanda bulup mu yaz vakitte adamla en kıcalat kıldığın işin neyim o? Yaşar. Sizler erde bekerek bilisle.
1: Hem de.
0: Henerget ayığınıcık kiyisle.
1: Hem de. Şu ancı mucu putlardan bir pırakla çıkıp kalsa bek adam onaysızlıp kaldı.
0: Şu ictimai alakıda dostlar mesela bir esna uygu bağında ayak saldığın işler bu kalsa putladın ancı mucu gayri pırak çıkıp kılış. Andın beden tazlıkımızda mı pırakla çıkıp kılış, ığızımızdan pırakla çıkıp kılış. Bizden ictimai alakımızda sel alaydı dikkat kılmazsak bulmaydıgan bir işler dostlar.
1: Doğru.
0: Şu hem de anlıkçı dostlarımız mı cık dep getti ama ayakların önümünü şunda mı? Bosa dostlarımız berip bir düşünüp bakınla yazda şamal çıkırdık ya putonlar salgın alatı turduk ya.
1: Doğru.
0: Təlimi de digen ki pırak çıkmaydı. Hem de putumuzu kündü jüyüp paypaqlarımızı kündü almıştırıp mında bir şu cihetlerle paydası var nesleni ayaklarını KG vaxtımızda şu hem de bizden hıcalat kıvatka işinin aldığını ağılı buldu da boylayımız hazır.
1: Doğru.
0: Mesulatlar yakışıp gitti. Bosa bulup mu? Taksiye deydiğin, andan uzun yolu çıkmağı deydiğin şunda mı?
1: Doğru.
0: Ancı mınca hem de bedenden aşağıda tercih edilen dostlarımız her kaysa azalarımızdan tazlıqa alay dikkat kılıp dostlar yaz geldi. Mülazimetini yakışı bir kılaylı. Bana loben mu uçur yolla batıdı. Aydo bu markistik ayağına yeni yerin bahada almıştırdığın manda bir mülazimeti bakken ilanla anlap gelgen xeridalığa alaydı soğatlıq tayarlıdık dəb uçurlarını biripti. Bulan mu naydı yaxşı paliyyatlarını qıvıtıbdı xəbərdar bu qılınla dostlar. Loben üz yollığan uçurcumu birip radyodumunda digən disanla həm mən radyoğa əvətib bəgən mükabatla bak kilin adı kızgın karşı aldı silahını.
1: Doğru.
0: Onda basa devamlı uçurlar karaylı.
1: Buldu. Hemkar gilem yürüşteydi hazır. Yakşım riyasetçiler Çingdao güllükküdün minip. Tianshan Gongyan'ın aldığını ötüp. Benjiang Mingguan'ın aldığı geldim yolla ravan deydi.
0: Rahmet. Abdurrahman Somkçı'nın uçuru ba?
2: Sağolun. Yaşar yakşım ama oldu. Dönmel yolla ravan seni.
0: Abaykı dostumuz Orman Çatıgaç anlavı tüptü ki bizden radyonu.
1: Hemde
0: toğırılıp evet tüptü. Ahatcan bana uçuru.
2: Hormat şoför dostlar, yolxayrı, yolxayrı. Yanıma şu sayıyla. Maşı Allah görürsen. Maşı halak görürsen. Esirik yolunlar işini asas yatıra var. Ne asas yatıra var.
0: Rahmet, sar bulbul adımız depto. Sile çok umnakşı iddialı isle. Men bunun işinime koş avazlıq nakşının birini etmem isle de. Bu işkimiz deyişip koygan ləpərdin birini tayyalab. Cibu okulduğun programı çıkıp kalanda yalada. Çoğum anlıqcılağı soğuğa tüspüte de.
1: İşte kılığa
0: buğa. Sulu, eğitip, kıpırımız digen hem de hazırgıcı işkimizin oktası odun kemek tayarlap bulamadık.
1: Lekin çoğum bir günü eğitimiz onu.
0: Yaşar avaz meşik kıvatı dostlar. Mən mi avaz meşik kıvatı. Tursunca hakkımız uçturpanla istedir. Davamlıq çan tozalıqa varayı körülü batı da uçur berip tu. Bekrim o, davan gazxanda ücret yok da uçur berip tu. Gaz kaçılaşına oyla batıqan dostlarımız berip kaçılı bilanla Ekber kamına uçur.
2: Yaşar Rüfet Güle İspanyolu size idare edin. Toz sankiyacı maşini tutup karşınız travan.
1: Buldu.
0: Rahmet. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, onda bolsa yani yıqımlıq naqşıladın birini köngül aramanlağı sunaylı dəb oyludok.
1: Şok mu ya ki munluk mu?
0: Munluk naqşıdın birini. Abdi Adem digen naqşını anlaylı. Ekber Ahmet doğru
1: dağın. Birlikte anlaylı.

0: Ularni yig'iladik, akbar kamni o'chiray.
1: Shularni oldiraman.
0: Rahmat.
2: Shularni oldiraman.
0: Yog'oda o'chirib berdi-da, bir siqim.
2: Lekin
0: qisqa tushunishli amaliyot mishda beringlar do'stlar o'chirni.
2: To'g'ri.
0: Meyguy xosimlik do'stimiz bir uchir yollabsiz, biz ko'rdik. Biz sal turib bir ko'rib olgan ekan sizga javob beraylik. Men maktab bitirgan, hozir muqim xizmatim yo'q, bir mashina to'xtatish maydonida ishlayapti men. Qanday qilsam yaxshi xizmat topaman? Albatta o'g'inish qilib imtihonga qatnashsiz.
2: To'g'ri.
0: Mana yasharlarmi, shu Jönşetinin imtihanı katnışıp şundan mı?
2: Doğru.
0: Tırışıp, ögünüp bizden idarığı kırgen. Bizden meslehetimiz ögünüş, ögünüş, yeni ögünüş, andın imtihan veriş.
2: Doğru. Onun da başka nurgun yolla bayını yani hizmet yapsanız. Au, nən xudiki jönçay şıçanda preya ba, aşo jönşo jöniki. Şöyəgi berib ızdısanız mı buldu? Telefonda ızdısanız mı buldu? Şıkıp ızdansanız tapqıl buldu.
0: Doğru. Her qanda idarı cəmiyyətinə, her qanda orunun hazırı Çukkum imtihan alıdığan tüzümü ba dostlar. Yeşim yeşilerini özsenle, yedik imtihan, andın yüz duranı imtihanladın, andın kireleysle. Fakat ügün işlem bizden bu arzuyumuzdan kandıralaydı.
2: Doğru.
0: Siz mi taz ügengen bu kuytunuz Yaşar olan?
2: Ügengen, ügenimiz bu muydu?
0: Usulumuşu dostlar. Qadirlik radio anlıqçı dostlar, səhbərinizi bir sırdaş programımızda anlavad silə, tövendiki qısqı ilanlarımızdın kiyin məzmunla davamlıq deyiktanladı boludu.
3: Davay ustam, nallarınız acep sınıyıp pişip de.
4: Xemerini berket unu yugurup yaktık da.
3: Berket olur mu?
4: Ha?
3: Memu bay berket unu işletip pişirgen pişiriklerini ağantem, neyin hızdım alay?
4: Davay xana, pişirik dükkanlarınızda berket unu işletip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
5: Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz?
6: Kenyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk beysanızlı vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
5: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılgan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın. Hemen meşgulatını özünüz kılıp atam siz?
6: Kenyi AI bulut kompüterga Open Cloud seplengen. Buyruk beysanızlı vazifini otomatik icra kılıdı, paranlaşış, iş becerişini birli vakitte tamamlayalaysız.
5: Bulut sıpsı kullanılan, 5 kat kogdaş tedbiri kullanılan. Bihater, işençilik, köp üskününü yoçuksuz almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav pekın.
7: Saratan ısıkı mevsiminde yazının hedi bağansırı koyukluşudu. Bu mezgilde pesilgin maslaşıp, ertiyaz ve yazdaki yangçini kuvvetleş prinsipine emel kılıp, Açı kırtak temdeki köktatlarını köprek yap, ısıkını yandırış gerek. Ava ısıganda soğuk içimliklerini muhabık miktarda içip berişki bulundu. Bir gün içindeki en ısık boğan çınk çüş vaxtı da sırtı paliyat kılıçtın sakınmış. Birer işki yulukkanda gəm kaygını azıltıp, ruhi aletini tinişlandırış lazım. Emgek bilen dem elişini muhabık birleştirip, könülünü azadı tutup, yazını hatırcam ötkizeylik.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
1: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sayı pisken aydıldı.
0: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
1: Katnaş yol

0: Beat. Beijing vakti saat 10시.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmı aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele alıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, sepirinizdeki ihtiyaclı kuşurla, benim avtomobilim programımızda.
1: Benim avtomobilim programımızı, avtomobili yakışık gördüğünün doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Arman Kuvvet Talkanlarını işlep çıkan Arman Yemeklik Çeklik Şirketi alahide talep kılgan. Yanak, badam, ürük meyğizi, nukut katarlıklarını işlengen devletinin işlep çıkarış keşfiyat patiyeti hukuka erişken Arman Kuvvet Talkını kuvvetlik naştılık. Kuvvet toluklaydısınız Arman Kuvvet Talkını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talkını. Patiyet numarı ZL 2021-11-3047-6. Bu programını Xotan şehri Qorqaş yo'li 55-ci numarığı caylaşkan Bariket Açlık Yağ Zavutu alayda talep kılgan. Telefon 187-0903-3337.
5: Oy, tamakını baş götürmeyle yap gettiniz bu.
6: Vah, tamaklarınız bağın sıra okşap keti batıdır dese.
5: Kaysa onda tamak iti atı kalıgımını bilirgan siz.
6: Bariket unurdu şu. Untigisli Bariketnikin ekranında kulukumu sındır vetken tursanız.
5: Bariket, öyünge ilip kert digizliğini yanılı Bariket onu.
4: Bu programını Tian Shan rayonu Xalq yo'li 55-ci numarığı joylashgan Jingkang Jungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Jungyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tian Shan rayonu Xalq yo'li 55-ci numar Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon numari 177-267-80-531.
5: Bu programını Xinhua Janubiy yo'lidagi Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Shaxsat Egiz Bo'shliq Ambulatoriyasida balla egiz bo'shliqi, egiz bo'shliqni aslik keltirish, tish undirish, egiz bo'shliqi emak tashqi kasalliklari bo'limi ta'sis qilingan. Adresi Urum shahri Xinhua Janubiy yo'li 578-chi nomerli qo'rining 2-chi qavatida. Yana bir o'rinning adresi Xotan shahri Navaq yo'li 275-chi nomer. Telefon 0991 322 98 98.

0: кулайсыздык алып келген болсо, уну ашуу канун боюнча бир тарап кылдыган иш ба? Şunu ola Şinfu, siz kimi köp rahmet, sen şıkhanız göğüş pazarının aldıdaki yolları avandaydı, Nangong yarının aldıdaki yolları avandaydı, Abdülhamit Efendi. Ben daha sen mi Abdülmobullah'ın bağlayıp tutursun Can Sultan'ı alaylı?
1: Ha, işte maşını simit yaptı, Jilsan'ı kendin yaptı.
0: Jilsan'ın evet mi yaptı, sen mi aşkı sınıkkını Jilsan'ın evet mi yaptı? Ma o Hongchi et espeşi evet yaptı. Ma o hazır. 2019'un ki Hongchi et espeşi kim? Birden, birden evet yaptı, ma uçurunu. Tursunjan ustam 2019'nun qani man evet itayli aldidik avtomobilnikini bir yil sanin evet itinga sar bulbul intayin oxşumğan gemben soman bir evet itdi hamşina dep turmizda endi tamaqni oxşumğan demeymiz go kema sar bulbul evet kelligi uchun ashinda da qo'yduq. Şöyle manı maşınamdaki Ekbercan bugün bir kapı kapı sizde he programı konuştuğun vaktiniz çıkıp anlayla.
2: Yaşım o dağını kıyas etti. Yaşım da radyo onun sosyal manı maşınam çektiğimizden. Hem biz çok mayar da çıktık ki bayat malık maşınlar var. İhtiyatlarla her vakit yaşam buldu. Çok mayar da akıran 2024 yılında toplanan 35 bin kilometre yolmandan tıkın zavut sıralı etti ki. Çok mayar da karolu attım bile 78 bin kilometre sayılmıyla. Şunun da olsun ki ne, 2020 yılında toplanan Tokmay Ardaş Karolla bir kol mutabı az, bunu 64 bin koyuğa paylıyor ona. Yani bir toplasa 2021 yılında toplanan Tokmay Ardaş Livin 68 bin koyuğa paylıyor ona. Akran. Yani bir toplasa 2018 yılındaki Tokmay Ardaş Karolla 52 bin.
0: Oy, ma uçur, kayıt, kayıt anlayla hem de.
2: Yaşım o dağını kıyas etti. Yaşım da radyo onun sosyal manlaştan çektiğimizden. Hem biz Tokmay Arlaş bir tükün bayat malık maşı var.
0: Tokmay Arlaş ya.
2: İhtiyaz bana her vakit yaşamına buldu. Tokmay Arlaş akıran 2024 yılında toplanan 35 bin kilometre yolmandan tükün zavut sıralı etti ki. Tokmay Arlaş Karolu attım bile 78 bin koka paylıyor ona. Şunun da olsun ki ne? 2020 yılında toplanan Tokmay Arlaş Karolu bir kol. Mutatı az. Bunu 64 bin koyuğa paylıyor ona. Yani bir toplasa 2021 yılında toplanan Tokmay Ardaş Livin 68 bin koyuğa paylıyor ona. Akran. Yani bir toplasa 2018 yılındaki Tokmay Ardaş Karolla 52 bin koyuğa paylıyor ona. Yani bir toplasa 2018 yılındaki Tokmay Ardaş Livin bunu muhtaç 52 bin koyuğa paylıyor ona. En akır bir toplasa 2023 yılındaki Nisan Şeyi, Abdülbirlik Gazda, Akran, Abdülmatikot, 50 mikroga paylıyor ama.
0: Demek hem de Muşu Abdülmobullah kızıqa ağlı uçlarımız opkasala 138-49 0142 Muşu nomor bile alakalı sanla buldu hocam. Şuna olan yani uçurla karaylı Tursun Can Ustam.
1: 2019'unki 12 SS5 tepto maşından bazarda sopkasa
0: 45'te 50 min koyu atırabı. 45'te 50 min koyu atırabı da dedi. Makul buldu. Oy, rahmet, rahmet, kaplan, rahmet. Yendek bulduk, rahmet. Humul yolu, garbi şimal yolları şunun da aravan. Hemen siz de bilemeyim, ben de soğurga akşayı deptim. Şireli.
3: Adır kıyımları. Kaçları yolu süre. Barhan soğuklarını aldırdım. Şiir falan aldılar yollara lan.
0: Makul buldu rahmet. Soğuklarınız yakışı bulsun. Kıyımlarınız aşı sitilip. Aldığımızda. Bayramla kevatıdı soğuklarınızdan. İntihan yakışı buluşun ümit kılımız. Şuna ona hazır Mehmetcan bir Abdülmobil'in resim tatıp evet tüken tok. Mavu Şin R. F7P64 maşınınızın numarı taktı çıkalayla dep kaptı hocam ama iştaptı bir dallalı olsun tutup kaptı mani. Yani azraklı bir katarak meyvesiniz şüphe kadar bu maşınlarının numarı taktılarına bir karap koyunlar makarnalik sarvi. Şin RF7P64 maşınınızın numarı taktısı bir karayıtına çürüp koysanız birka hani izdeysiz. Tapanmayı kalsanız kaydın toluklaydı yani bir münce avarçılığı buludu. Bana rahmet mi demeysiz? Nimanç ola işçiniz kutur depma seher bulbul. Nimik rahmet deyitim ben sizin tamak ye ötüptü rahmet demdim. Seher bulbul özünün aşkazına tamak ye ötüptü rahmet deyime maşı gep kimen. Aşağı kilem daşı rahmet degen gep. Mən maşınam...
2: Yo-yo maşınlarımızdan...
0: Hə?

0: Ama
1: Vallahi
0: güzelmiş, güzel bir portakal. Lofa yani Honda markası lofa yaptım böyle.
1: öyle.
0: Çiğdem ben. En güzel portakalım ki karıram başım. Takir, pırlı kol. Bunu bazı toplasa 225 milyon dolar oldu. Yani bir toplasa 2023 yılında postlanan Tokmay Arlaş Ciyari Akran bunun ben çok kumşaklı buldu. Bazı toplasa 125 milyon. Yani bir toplasa 2020 yılındaki Ciyari Akran 113 milyon dolar oldu. Yani birisi 2023 yılındaki Tokmay Arlaş Vilanda 25 milyon oldu. Bunun bazı toplasa 136 milyon. Yani bir toplasa 2023 yılındaki Tokmay Arda Ravitir, yani Runkan. Akran, bir kol 59 manmangan, bunun bahsi 136 manmangan tayinli ama.
1: Makul makul buldu. Ma tok karbı sayballı astrak miyanlade, ma tok skelet minip miyanlatkan ballağın ispete hazır yaman inkas köp kadirlik dostla. Onun üstü gəm deyil ki, küçük balla mı bəzi de, ma vəymək toşuydu qalla mı, ba onun üstü aş balla minip ilip кейін кеден 2-3 дін ашында мингіші біліп маңдыға ақпаламы ба кәп ұлсам де ма біз мұ арқайсы шығат ұрылыр мұ күчейлі ма ішқын іспәттен инкас қылып аталламы бір сәгек болған болсақ балла өйдекі токсикелетін мініп чығып кейт барамды токсикелетінің аш күчі нәді сәл бір қарап қойған болсақ әмді дәстәпті баш құрмай бай боптыла дейбіттеп кейінден әмір күтілмеген бір көңілсіздіклер болса шу чағда мен башқа алсам бопты кә гә қысам бопты кә баламға азырақ бір көз құлақ қылсам бопты кә деген білә бәзі орнығы кеммейдіған бір көңілсіздіклер болып қалмасын шұны ол ән құмылды үжімі ба мы деп тұрсын жа ұстам үжімі жоқ жоқ десем ішінемісіз ба немдеп болмайды ба
2: шұны жүгірім күн мысалмен ауданда деп тұр машинам базарда соққаса 60-65 мың атырапыда
1: 60-дан 65 мың атырапыда Ильяжан İlhamcan, Uşurcan hizmet sebebi bilen. Başka bir mühim bir iş ne kavatıdı hizmet. Şunu olan yine kravun.
2: Şimdi bir yasasada ben de 2016'nın kez siyarıyı. Şükürsüz en alisi. Manga mutafisi 134 nanı manga. Neçbile trafıdı sosyal buludu. Ben satmak size.
1: Maus. Uçur ne Tursuncan ustam anlığan mı da 2016'ınki CRV'den bir sabah biz evet biteyleyici mi? CRV 2'de tötligi şundan mı en alisi makul evet koyduk çünkü Tursuncan ustam bir bahala pesun şimdi hua canı bir yolları koşulun işte ravan hazırca digen uçur ne Nur ustam evet hazır mı Beijing Beylu terepten ayrı durumu geldi muşulla şunda ravan digen uçur mu tapşırıp aldık. Makul buldu. Rahmet. Ulcudan Abdurrahimka.
3: Bugün diyetini çok riyaset çok olursa yakınısına. Üçen yıl baş, çoğul, kaylık, çoğul, çoğulu, koçul, ordudun yolu kavri. Nihret adı o yolu. Birinci, ikinci körü yolu yıkılsın. Birinci körü yolu yıkılsın. Kırap aldım, yollara var.
1: Makul buldu. Rahmet sizge. Öz al efendim.
4: Benim diyeti çok ruhşin yıkılır.
1: Yakşı özünüz, yakşı durdunuz mu?
4: Şavşımır tarafları yollar havan geldi mi Rüşen
1: Bağdırcı? Makul buldu rahmet. Şavşımır tarafları yollar havan deydi. Dostluk şimali yolu yollar havan, dostluk canobu yolu yollar havan. Digen uçurunumu tapşırıp aldık. Futbol musabıksın. Kanda bunda oğandı o şireli. Ben bir sorap akaycımı neyim sebepten aşında oğludum. Yusufcan'dan avazlı uçurunu bir anlayla ya.
5: Salam, yaxşı moya seçilər, səhbiqan bir inkas lazım, çıxan bir çoğaz dələb qoyan bu sanma.
1: Maqla.
5: Muşu ziyə əlva, muşu ziliş taxan aldıdım, dabaca çəp qatmaqa görünüşdə. Görünüşdə muşu xansəni, manşı çıxan bir yolda qoymuş, bəncəm bilə qırçıqda, çıxın bir dayarım. Muşlar, doğamlı qırmasını çoğaz uqaraqla. Mən nes qatar çöpünüş gidip bunu mu çözüdüm. Muşun sün boğazma bir müşün dəsbi girəsib qoyan bu sanma. Mesela onu uzun benden bir metre saçan bağ, camını tuğun saçan boşu saçan ekilmez. Hatta da şimdi de sonu 90 ülkede gençlerin bir koltu boyunca kesişler tuğulur. Ya maşın ilgili bir maşın çıkamığa, onu tuğulur da bir şey yemez mi? Uçan bir kasıbı şey yapmağa mı sanır efendim? Mesela bir şey yapmağa mı sanır?
1: Buldu. Ау машинның біз мо инкас қылайлы на машинның учорларында номер тақтыларын убуланы білсеңіз навада бір әвәт еткен болсаңыз Şunun karta biz bir inkas kılaylı. O ya dediğin o yolda maşını mı köp ya da mağınık Allah'ı mı köp. Kanda gep hem de ya da maşını toktu aldı dediğin gep. Daim aşı bir maşın aşağı toktu aldı ki.

Yana uçurlar qarsaq itibaq yolu da baza tərəb qarab mağan yolunu çıraqla adaptım o bulla səl köpürək, likin bək dostluş yox, deydi maqul rəhmət. Tursunjan usta Mao Chinyu yil 2022-niki qancha pul bola bir baholab bersanglar deb bir anglovchimiz uchur yo'llabdi-ku. Oshinim avatib qo'ydiqchimi 2022-niki Chinyu yil. Uljiq kelinglar uljidimi pishdi jujam. Sayohat boshlanib ketdi, chiroyli bo'lib ketdi. Shaharning ichilari sayohat o'rinlari ichildi deb. Hamda mana 5-oyga 21 bo'pti. Asta-asta nurg'un sayohat o'rinlari ichilyapti-ku, havo yaxshilangan siri. Demek hem de cay caylada sayacılık taz kaynaydıgan bir pesille kevatıdı dostlar. Şu sayat arkalık hem de özündeki ıksadi kırım yaratıp özünün oturmuşun kamda avatkan dostlarımızdan bu yıl mı? Aşı sayacılık üçün sağa meblağlarındaki əsilinip özürge kaydışın ümit kılımız işlerine yakışı bulsun. Yancan yolları, çancan yolları şunlar ravan digen uçurunu şireli yapendim evet bırakmasız genç mi? Nasıl anlıkçılarımızga mao tanışı en tok saptı mobilini ki tok tez tok kaçılgıl buladığa nusksa resmi bazarga selinip diken muşu ayakta azırak bir uçur yet güzeli. Tanışı en tok saptı mobilini ki tez tok kaçılgıl buladığa nusksa resmi bazarga selindi dostlar. Bu bayraktar derecelik sap tokluk SUV kılıp bektilgen. Aldın setleş bahası 450 min yuandan 500 min yuan geçe. Ən bu avtomobil tipindeki yadroluq yarqın noktası intayın tez energiya toluqlaş iqtidarıq iqib olub, pəqət 9 minutlu tok miqtarını 10%-dən 80% yetküzgeli. Tok kaçılaş vaxtında zor dərəcədə qısqat qılıb oludu. Tınşı N9 avtomobilindeki tez tok kaçılığılı buluduğun nusqısındaki yukarı dərəcəlik akıl pən teknikalıq səpləmələ səpləngən, işki bizilişi naitə əşəmətlik, rahat layiyyələngən. İşki boşluqı cəhətdə Roşan əvzəllik iqə yukarı dərəcəlik sap tokluq avtomobil bazırını nişanlıqan, İstimalçılarını muş yukarı ünümlük, kolaylık sap tokluq avtomobil bilən təminləydi.

0: Aerodromda taksilarının ahvalı kanda attı, anlık uçlar bildiğallar bir uçur bəgən bulsa, deydi. Aerodromda turuvatkan şopur dostla, anlık uçlar bir uçur bir vetken bulsanla. Aerodromda xeridalarının ahvalı kandıqaraq bu atıdı.
1: Sayrıdı bulbulla Mecnuntal ara, tolun ay parladı keç koynuda. 5-nin 21-nji günü yaz pesildeki 2-nji mevsim Saratan ısıkı mevsimi yetip geldi. Derya ikıllada su yüzü tedirici örülep buğday başakları yenik dolkullaşka başladı. Bu vakitte emdili dan tutkan buğday başakları tehe toluk pişmigan bolup, barlık mevcudatla toluk pişpitiliş kuşallıkını könlüge püküp, bes-beste boy tatılı. Gılasla kızırıp, örükle sargıyıp, tağ deryala, etizla güzel tüskü kırıdı. Saratın sıkı mevsimi çunkur mənigi iyi mevsim bulup, onunla kanaatçallık ve mükemmellik mücessemden gel. Küllerinin illiklik dolup, hem işlanın oğuşluk bol işini, turmuşumuzun hem endişsiz ötüşünü ümit kılımız.
2: 174 Katnaş Sənət Radyosu. Saratan ısıkı mevsiminde yazının hedi bağın sıra koyuqlaşıdı. Bu mezgilde pesilgi maslaşıp, ertiyaz ve yazdaki yangçini kuvvetleş prinsipiğe emel kılıp, acı kırtak temdiki köktatlarını köprek yap, ısıkını yandırış gerek. Ava ısıganda soğuk içimliklerini muhabık miktarda içip berişki bulundu. Bir gün içindeki en ısık boğan çınkı çüş vaxtı da sırtı paliyat kılıçtın sakınmış. Birer işki yulukkanda gəm kaygını azıltıp, ruhi aletini tinişlandırış lazım. Emgek bilen dem ilişini muhabık birleştirip, könülünü azadı tutup, yazını hatırcam ötkizeyli.

0: Qadirlik do'stlar, anglayotganlar mening avtomobilim programmasi. Programmamizni Xotan shahri Qarqashyo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat oshliq may zavodi alohida talab qilgan. Programmamizni yana Urumchi shahri Shinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'lishgan ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Programmamizni Urumchi shahri Tianshan rayoni Xalqyo'li 55-chi nomerga joylashgan Jinkang Junyi doktorxonasiniki teri kasalliklar bo'limi, teri kasalliklar maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Programmamizni Orman quvvat talqonlarini ishlab chiqargan Orman yemaklik chaklik shirkiti alohida talab qilgan. Undan so'ng Tursunjon ustam yana bir qancha avtomobilni avatib o'tdi. Chunchi M8 2021 ningka qancha pul bo'ladi deydi. Ondan Xingyue L 2022 yilma baholab tikam oldidik avtomobilni bir anglaytaylar, ha? Tursunjon ustam baholab qopti.
1: Shuna 22-chi yilni Xingyue deb mashina bozorga sotqasa 80-85 ming atrofida.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Abdulla apandimning uchiga qarsa Xo'yanchi taraflarga ketyapman. Ma tarafda yo'llar ravon deydi. Yangzhan yo'llari, Changjiang yo'llari shunda ravon deydi, jumi. Shuni bilan Chantangjiang yo'llari ravon deydi, ma Shirali. Apandim desangiz shundaqmi, sol aytim to'shmaydi mening apandimlikka. Deb bu amdiliqi qanday gap desangiz, Shirali. Siz ham o'zingizni to'shmaydi desangiz mayli, sizni Shirali deylik. Bazı anlıqışlarımız bizge yaşıqı çoğun oladı kentçü. Bazı akı yolluq bizge. Çoğun adı yolluq anlıqışlarımız bağı uçur bir yerdiğen. Beyvast ismini atısaq biz bir xil xiciləb qalıdı kəmimiz. Biyarəm bop qalıdı kəmimiz şəxsən. Məsələn, Davud əpəndim yaşıqı çoğun bir əllik neçə yaşlıq. Oqımız uçur bəygən bu Davud simlik anlıqışımızdan uçur idiysək. Üzümüz gəsəl biyar biz qılıbmışın da əpəndim. Dəb çıraylı xanım, dəb mədə bir quşqan bir yerimiz var da. Şuna iş bu əmdi. Sizge onda kuşbaqmıdık o, sizin herkes onda demeyimiz ey, Şirali. Şuna ola 2022 Dajong Tuguan El 7 kişili 2-0 Timuşunu bir bağlap bese, deydi Tursuncan Ustam. Evet, koyduk. Andı mao, Şivay Huan oyudurum tarap karap manga yolla. Şunda ravan diga uçurunum o, lauta evet, ducumu. Öz ala pendimdeki avazı uçurunu anlayımız. Ma'qul bo'ldi, rahmat sizga, jumi. Yo'llaringiz ravon bo'lsin. 2013-niki xantoji qancha pulla oladigandu? Mushini bir baholab bergan bo'lsa deydi. 2013-niki. Avatib qo'ydiqchimi bir baholab bersin, ha? Shunola erkam, yili tushki chiqsa, tushki Odiljon o'zi chiqib programmaga. Odiljon ashvaqt o'zingiz dangi. Мен онда деп қойың, оныңы еткізіп қойың, маныңы деп қойың десеңіз, да еткізіп қойып, тошып қойдыған одақ ішілің қымаймай мен. Аш өзіңіз қатынша алайдыған декен, диялайдыған декен, ай чүшік программы қатышып, дәңі Адылжан, қандай инкас қайтыр декен мүші кепіңізге. Қашында ұса, намы құлақтың құлақы еткен, пұлыңызды тежайдыған Esil Abdul, Mulligren Abdullardan bir tavsiye alaba mani yetküzümüz. AT Optimatik Hotluq Sürat Özgərçi Sandığının qanda artıqçılıqı və kəmçilikə bağlı dostlar. AT Optimatik Hotluq Sürat Özgərçi Sandığı Roşan əvzəllik igə. O, suyuqluq küçə arqılı sürat özgərtiş və çişliqçə qurulmasıq tayınıdır. Teknik spişib getilgən və muqim. Hot almaşdırış sılıq, optimobil qozqalğanda tövən sürat yürgəndə bir normallıq görülməkdir. Həydəş rahatlıq yuqarı. Şundaqla, vuruluş momentini kötürüş iqtidarı küçlük. Çıdamlıq, işənçilikliki və muqimliki hər xil optimatik xotluq sürət özgərti sandıqları içində nəayət yaxşı. Ayl optimobili, dala optimobili, qaz çıxırış miqtarı yuqri. İqtidarı yuqri optimobillə qatırlıq köp xil optimobillə qımas gildi. Naçar əydə şəraitli və tez optimobil əydəşki boğan bərdaşlıq bir iş iqtidarı yuqri. Remont qılışım asan, qaşılı görülüsüm asan remont qılgılı buludu. Əmə AT optimatik xotluq sürət özgərti sandıqının yetərəsizliklərimə ba, işki qurulmus mürəkkəb, zapçasları köp, yasaş tənərxi bir qədər yuqur boğaşqa köpünçə otur yuqur dərəcəlik optimobil tiplarga səplənudu. Onun üstəgə suyuqluq hərəkət uzdışda bəlgilik hərəkətləndirgüç küş sərpiyyatı ba. Hərəkət uzdış ünümi qoş muftılıq sürət özgərçi sandıqı yetməkdü. Başqa oxşaç optimobil tiplarga səliştirganda may sərpiyyatı səl yuqur boludu. Onun üstəgə sürət özgərçi sandıqının işki qurulması nazik bulub, sürət özgərçi sandıqı meynin süptik boğan tələb və asraş tənərxi bir qədər yuqur ya. Қойшында ұлса, өз ал әпендім?
1: Шаңлы әмі алды бүгі, ел, Решенгілі шүйі қарапман қайдың үшті аптымызға интайын көп. Ел тұрышқа кәмпісті әр Решенгіл.
2: Şundan bir şey
0: yapıp
2: parayı. Hem de... Bir gün gitmez ne? Sonra düşünürüz.
0: Hı.
2: Bir adıyor, bir adıyor.

0: Qadirlikni sağlayotganlar, meni Optimo bilan programmasi. Programmamizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-nchi nomerga joylashgan Barka tashqimoy zavod alayida talab qilgan. Uningdan boshqa programmamizni Urum shahri Chinxua janubi yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'shqan ambulatoriyasi alayida talab qilgan. Programmamiz yana Urum shahri Tianshanchu xalq yo'li 55-nchi nomerga joylashgan Jinkang Junyi doktorxonasining teri kasalliklari bo'limi alayida talab qilgan. Programmamiz yana Orman quvvat talqonlarini ishlab chiqargan Orman yemaklik chakli shirkati alayida talab qilgan do'stlar. Ondan olsa, mağı Tursuncan ustam yeni bir şirket mobilini evet etken bağla popta birisi Tanger 2019'nin ki yeni birisi Lincoln 01 2021'nin malan bir bağla pese edip bağla popta ki hani bir onlayla ama Wulin Hongguang Plus'ni bağlı
1: 2019'nin ki Tanger'e dertke masina mazda bağlı popta 45 min kadar kaldı. Şuna 21'nin ki Lincoln 01 dertke masina mazda bağlı popta 45 min kadar kaldı.
0: Mau Wulin Hongguang'ni bir baholab bersangiz. Mana evet aytdik, chim qayta evet aytdik. Mana shuni endi bir oldida baholanmay qoldi-ku deyman, anglayman doktorsin jonsdan bir baholab bersangiz. Changbei dada yo'llar shunda ravon degan uchur nevili mingshan evetibdi. Juma uningdan boshqa 80 000 nomangan 2020 ningki Wulin Hongguang mushu boy evetkiningiz. Ay, bu yil sonin evetmabsiz anglug'uchmas. Shunga bağlanmay qalğan nimke bu yil sanını evetmepsiz juma mana hazır toluqlab evetibdi yil sanını Tursunjan ustam mana bir bahalap yer ha ulji tashlab yollar shunda ravon degan uchurni mana Abdurahman kam so'm kichi kap shu boyaroq kapirsa tukay chivitpim degani suyrulagma yigil mengibsizda ha bo'pti ish qilib do'konni ochiq turgan vaqtidan taqaq turgan vaqti jiq juma manda qisingiz xaridorlaringiz qanday xaridor ko'ndirsiz deymizda Longchingje qo'shilish tiravan degan uchurni Kainu evatibdi. Rahmat. Hozir mau Yinchuan yo'ldan Beijing Nanlu tarafga sharq g'arb yo'nalishda to'silish bor ekan. Suju sharqiy ko'chasi qo'shimcha yo'lda to'silish bor ekan do'stlar. Ha, ma'qul bo'ldi. Rahmat. Maravi tut, Rongfang ravi tut. Nike bahasi bir qarab bersanglar e'tibor bormikan deb e'tibor bo'lgan. Zavod taraf yetakchi bahasi 169800 dan 238800 gacha. E'tibor berilgandan keyingi bahasi avtomobilningki 151800 dan 238800 gacha jumu bahasi. E'tibori tuman saplimligidan ozroq e'tibor bo'lgan bir 10 ming qo'ylar atrofida. Yuqori saplimligininki e'tibori yo'qga, e'tibori yo'qgan ha. Tuman saplimligidan bo'lgan e'tibori. Andaman Lingpao C10 nikin sorabdi ke, Lingpao C10 ninkimu tüven sepliminliginin azraq itibarı bakke. Şu bir 10 min koyla atrapıda. Yani bahası 122.800'den 168.800 gice. Tüven sepliminliginin itibarı kılıngan ninkinki bahası 118.800'den 168.800 gice. Hem de bu avtomobilin mi yukur sepliminlikininki itibarı. Yo'qqa, do'stlar. Tursunjon ustam. Mana qayta anglaylik, qayta.
1: Shuma 21-chi buni qo'ngan platsapda mashina bozorda sotilsa 25 ming ko'y atrofida.
0: 25 ming ko'y atrofida. Ahmadjon, angladingizmi? Avtomobilingizda 25 ming ko'y atrofida bo'ladi ekan, o'sha atrofda baholi deyman.

0: da biz hamra programmiz.
1: Bu programını baştan ahır istimalçıların sağlamlıkını oylaydıgan hem köpçülüknün uzun umuyan kolluğalıqı rahmet etirgan Akmervayit un zavutu alayda talep kıldı. Öyünüzün Akmervayit unları üzülmeydikken ha?
2: Şundak bombay, umunu yüp yigil bombaydı o da ha? Akmervayit unlarının pakızlığını demeyle koyay, ilgar teknika mesuliyetçalık bilen işler çıkırılgan.
1: Tamaklarınızda okşatkan Akmervayit unları yedirsek bolduken de.
2: Elbet şunda, kanca maktısam maktığım kilidu.
1: Bu programını Fokus Sılıklaşmaylarının baş vakaletçisi Örümçi Dönkörük Fokı Sılıklaşmayları Mulazmet Ornı Alahide talep kılgan.
3: Akı Abdumobilumun asırtay digen.
1: Fokı Sılıklaşmayları Mulazmet Ornı gıbara. Bahası muhabbak Mulazmet Atraflıq Fokı Sılıklaşmayları Xalık Soğurtsu katlaştırılgan.
3: Aşındak yakşı bası hazırlı baray.
1: Caylı adın vakaletçi akırdı.

0: kandan bilirsiniz?
1: Olgaç 107 bütün yollarımız bravo.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Qadirli radio aldirki anlıqçılar, tordaşlar, yollarınızda biz Zemra programımız arqalıq bugünkü keyfiyatınlağa azıraq bolsun, xoşallıq beğirçiləş məqsidirə ekran aldıqa və mikrofon aldıqa hazır bulduq. Mən riyasetçi Adılcan Abdülmət.
1: Qarşalımız Adılcan Abdülmətlə qarşalımız. Sevgili radio anlıqçı dostlar, xoşallıq ilkidə bir xətər məzilinlər gitib verişinlərini ümit qılımızla üçün ələ mülazimətdə. Qəni proqramımızda yaxdırıb anlıqayızlar, ünlülük paylanıqayızlar. Riyasetçi dostlar, Qunduz Aytırdıdın, sizlə salam.
0: Qarşalımız. Dostlar radio aldı ki, telefon aldı ki, barlıq anlıqçı tordaşlarına hemmini programımızı katlaşıq təklif qılıb etsək. Çallıq kuşurlarını birib, İnkas rayonu, İnkas yer şarkılıq programımızı katlaşqa isla dostlar.
1: Qaysi yolu adı ki, tuat sila yolu uçurları bir sila. Onun dekin katlaşqa soru adıqan sual məsələtlər, biz küçümüzün yetiş yatırışalıq göz məsələt gözdümüz. Həm biz ilə bəqirinişi xalaydıqan könlük əkmətlik temil olsa, qulaq salımız Məhəmməd.
0: Hoş, ve işin numarımız?
1: Şincan 1074.
0: Doyun numarımız?
1: Şincan 1074.
0: Yani onda sağ hoş mukalla koşu verip, gönlü okum mukalla gönlü okulu bitip. Callık callık uçurlarını verip katlaşkan sizler programımızda sarıkıl mezmullarımız var. Anlık uçurlarının yakış paranları, yol gazmayı uçurları, katlaşkı dair meslehetle. Esil nakş köy müzikler hem sizler için oralaştırıldı dostlar.
1: Doğru.
0: Paranlığı cür boğaş, bir xatar yol yürgeş, könüllü keyfiyatta programımız katnaş sağla buludu diye ümitte sizlerle teklif kılıp ettik onda olsa.
1: Merhamet.
0: Saklamdık uçur olanı.
1: Saklayla. Ay soğuklaş gitmeyle keke çık geldi uçur.
0: Başla mı?
1: Bek çık gitti.
0: Başlap gitti.
1: Bizden karış yaptı.
0: Başlap gitti.
1: Başlap.
0: Yollarımızda biz
1: Zemra. Biz

0: Gümüş yolları ravon üzemden adese deydi mana ma ildan ad baba uçur bir yutup da mana
1: özümüzden enileri sıngılları akılları hadileri tağılları apaşla dadaşla ba en mınlarını karşılığınız
0: vay mana kunduz göl sizge ata polo sundum dep ekber gom gongkuyumun serik polo odun bir tek stak kıda turuk yuttu o
1: kuruk polonu yolla
0: vay mallak ben mokşuğan çüze cüset humlak ben mana ha Ekber kamaz tamakım
1: ne alırsın? İnç tatıp da, dutta, nontarısı tekil tatıp da.
0: Resim, nerede kaşkanayı bu?

0: Daha diye opo köyürük üstüne maşılla bekset köp. Bekset köp de püçür yıllap tücüm ha. Mevlan niye kay kuyma de niye kuy kayma niye yüda da
1: Sen
0: var.
1: müşkülü uçursan sen idemse değil mi?
0: Ne mi ne? Mevlan.
1: Mevlan can. Uçuk da pek ne? Adıl cevabınız bir cevap verdim şimdi
0: Dep
1: akmana.
0: bir pek hakkını.
1: Adıl can doğru deydu de ma doyundaki dostlarımız. Hatalık ötküzgenşke. İşte cezalandı Adıl can doğru deydu deydu.
0: En vakitte kaçan 1200 1200 koy ezan aldım dep hoşup ketken boğuydu maşını. Demiş ki ezan bir de bre mesle var mı yok mu? İnek şu çağda tek şurtta pingo kılıp. Estağfurullah inç küzdüp ammamda o maşını. Hazır baykayalığa adam aşacaktım baykılığa boğuydu. Deydi bana ablikim canım.
1: Babda hiç kayarı götürsep mağla. Babda unut kestin.
0: Kaşka şehir paynap yolu koşlu niye duravan deydi.
1: Nur.
2: Zuhar verirse galibiyet yolları mı koşuyor misin ama?
1: Hiç kaldım ha ayada. Obdan beden yaxşı tutdunuz mu? Muhabbet meslehetçisi aka. Özünüz obdan tutdunuz mu? Saybak sotunu aldım aşırılı köp deydi iler taksi.
0: Beyzullah dedim, benim bir saat işim vardı, akşam yataktan kaçıp geçip oynayıp etkendik ya, malım tuttu var. Neymiş ki tuttu varsın beni de, malım bile vuruştu var.
1: Hiç kim köyüme cin ütep geçiş gerekti ki ezli bulanım. Cevlan?
2: Abi can o maşına seçtiğinden birinci kol açmıştım, bunu da kolay aktarım diye ya, bunda ikinci kol ağam nasıl mı ki bu?
1: Onu demedi. Kalkın kuldun ağam şeydi.
0: İkinci kol yaptı, ikinci kol. Benim mağazı varlığını hem de bayık yaptı. O CS'lerinden herkesin dağılıkı. O anda...
1: O çok hatalık buldu, eğer onu yaşıyorum kısa. Şimdi bir cüganda oturup yollar avandaydı, ha?
0: Ne deydi? Beylik. Nicat Hanım. Nicat Hanım.
1: Adılcan doğru deydi. Prava. Prava Anglı.
0: 11.
1: Prava Ağan Yıl 11 numur 2700. Yigen. Hiç işinim. Diye almadım. Deydi.
0: Prav ağan tuncili 11 numar 2700 koy paken çıkıp şun bir bir taraf kıptı.
1: İşinim demedim degen kızı.
0: Ben şunu içtim demedim. Şu hatalıkını özem ötküzgeşke şunu bicirip iş kanda gek kınmay şunu bicegen deydi.
1: Yilim 11 numarım. Pravımız yok o kitake 12 numarımız kıyap bulam. Aşı hatalıkın demesek olmayı zaten. Ha, dikkat kıldığım buldu. Asampanza. Kapılmağlı men dikkat kılay. Ha, isil mana.
0: Gap boldu Asampanza.
1: Hem de yoluşturlan bir yetidigan bolsa bu Asampanza.
0: Tüz mansız boldu hem de tükçardı, asman tüp tükçardı iz qoqlap barken qoyamdı ya ki GPS qoyamdı. Siz jimli mansız qoymaydı. Gap mi şeydi Asampanza. Hem de olsa başka uçurunu verip Asampanza nerede gitip varsız hem de kayfiyatınızı yakışık kılıp bana Asampanza.
1: Bir yoluşturu bir yetidigan biz hatırcam bu kitle. Mana tün ögün biz Matsuja, Tsuja ben Piben degen dostumuz bile alaklaşkan tuku kan vermekçi oğan. Bugün kan beripti mana.
0: Oy mana.
1: Ve tün ögün beripti.
0: Nur Ahmet, Nur Ahmet Mahmut.
1: Nur Ahmet
0: Mahmut. Ama kan ki, kan
1: tuku. 200 milli beripti mana.
0: 200 milli beripti.
1: Beşinci yigirmek.
0: Mübarek olsun.
1: Biz tün ögün mükafat bəduk mu?
0: Bəduk.
1: Numurun evetke.
0: Numurun evetke ne? Ben mi doklayayım?
1: Evet, ben.
0: Evet, kuyum diye. Evet, kuyum. Evet, bir eylde dok. Daha sadece elallardan gayet kilele.
3: Tianjin rayonunun yadırılık bölgesi Longchuan köçesi'nin selindiğen köp kavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metre kadar boğan öyle setildi. Binanın arlıkken, künleri yakışçı

0: anlıvi ködüme kiçik, paydını çıkıp olduğun ködüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan birinci numarlık turalgı rayonu makallaştı. Tianşan birinci numarlık turalgısının öy setiş kızık liniyesi 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Tor söyretimizden tekimi tez buluşun sınav hakkınız var mı? Ondan da 5G eyni şiltip ekin. Çürü söyreti tez. Bivas körsüşte oyun oynayışta ketivanmaydı. VR tekimi enik görülüdü.
2: Şincan Telegrafı'nın köpkül yürüyüşlük mülazımıydı ve derecesi aşırılgan has pohtısını aşkılsınız, tört çoğun hukuk mənfəttin bəhrin əleysiz. Bu mülazımetini Şincan Telegraf şirketinin APP-sidin ya ki 10 mağı telefon kılıp becirsiniz boludu.
3: Başlamdı o.
4: Tamam, işte öyle.
3: Yolunuzda.
4: Biz Zemra.

0: Davasa, mavo nimege bir
1: Tüyce peybenge bir mukapat berli ya, tünöğün vaadimiz boyca. Berip, kan berip kepto. Enimizin ciddi kutkuzumuz için qadil, qallazım de, de bir uçurtap şürp ağan tüktünöğün. Telefon numarımız bayamda karıdoq, mavo 175'ten başlangan numar şumu. Bosa ismiğinizden telefon numarınızı yani qayta bizge abat ettin, ismiğinizden koşap. Sizge azıraq köyün soğumuz ba?
0: Muşu abatte.
1: İsmini yazın atıp edeyim mi?
0: Onda ise sizge kıran hem de azıraq köylümüz bu. Naayt birisi ihtiyaclıq çağda. Bulup mu pul boğusu mu? Vaxt kekende tep bulanmaydıgan.
1: Doğru.
0: İşçi o bu kontağdım kılıç digen. Şu naayt halis mi? Naayt aşıqaq muhtaj ihtiyaclıq çağda siz öz kınınız arqılıq bir canını kutkuzuşqa, yattıq yolu tepi bilişiqa, törtkülük rol oynap mana. Kınağızını kalı soğuk kılıp, takdim etip, bek katlı bir iş kıldınız. Bunun, bu iş üçün mesela muş turdaşla ve anlıkçıla bak kaldın sizge.
1: Rahmet.
0: En Ali rahmetimizini, hürmetimizini bildirmez. Onda olsa telefon numaranızı tapşırıp olduk. Bu sizin hediyeleriniz üçün bu begen soğuk kılçılık ve işkancılık erzimeydi. Şunda olsun bu kümül programımızın alay talepkığa orun yine Foko Abdollar'ın 388 yankımı dedik ki Abdollar'dan bir ton mukapat. Nedir?
1: Mübarek olsun, rahmet.
0: Yine hem sizge koşup bu şu Ahmer Vahit'nin ki uğurlaştığıgan
1: meslatları.
0: Ahmer Vahit un yağmayı görüş açık suyunu işlep çıkartıgan Ahmer Vahit şirketine uğurlaştığıgan meslatlardan kümül soğuz kıldık. Mübarek olsun. Rahmet sizge acıma. Nayt yaxşı kat iş qıldınız. Rahmat sizə, xoş bulduq. Ahmer Vahit şirkətinin mavi un zavodu da dükkanı başa gəlib eləvasınız mı? Nömrəniz yolda bitimiz. Foko Abdolninki Ardao Choko Faminganın oylusu da baş dükkan. Şivinin içində Şirsən və Miçan. Dört tərəf qayıs qolaylıq olsun şuya gəlib vaxtınız çıxanda maşınınızı boyan qovasınız. Buludu. Cuma.
1: Mübarək olsun, ha? Program şu programlarımızda bek suyumluk anlıqçılarımız köp bir tərəf yardımğə muhtaç bolğanda hər tərəfdən mən yardım qılay, mən bir paqay, mən körp paqay degəndəkmi şu küçünün yetişçə. İşte yardım qıldığan dostlarımız ba. Tapqını gül keltirər, tapmağını bir baş piyaz deyə. İşte özünün küçünün yetişçiləmişə yardım qılğan barlıq dostlarımız. Yollarınızlar avan bolsun, aman bolunlar, işlərinizlar yaxşı olub tapqan pullarınızlar yığıb olub getsin. Mübarək olsun, ha? İbo atışmayın kasqa oturubdu mana. Rahmat qanbaygan dostumuzğa, tenin salamat bolsun deyə. Bəh, bugün mükafat nəq jayğı təyidi deyidi. Ay fulan mana. Yığıq dostlarımız məşə şəkildəki inkaslarını qaldırıbdı, ha? Yoluqçularını əvətdinlar dostlar. Qərbi çöngörüknün üstü. Nurluq yol tərəfə mangan yönünüşdə maşınlar köp. Şaşımır tərəfə qayrıldığında

0: Buludu. Hem de hazır dep kaldınız ağinemden tonuşu yakındım ağan tem dep oturduk da ağinanız var ki o ağinanız mı hıcılıp kalış mümkün. O ağinanızın ağinisi şuna ulan o ağinisini aldı tekim hıcılıp kalış mümkün. Kanun cahette hukuk menfaatimini kodaymışsınız buludu bana kolunuzda ispat bak hazır. Yani adimilik cahette hep etkandı hem de siz bu arlık mı bir ay yılda işipti bu maşın neydi atkılışın ama. Hazır ak siz bir ay yarım yılının yakı işip olmuş hizmet kıldı bu maşına. Hala bir yırıkınızı yakın kılıp acıdığınızdan çıkıp. Ağam pulgu çüşlük hem de ufuk kağan denkin ki onunuz bir kıl boğunu bilen. Ufukmay kağanma bir yarım yıl işçi de. Hala. Könlünüz cahide bu maşınan badep eydep şuydunuz. Hem de adimilik cahette dostunuz hıcılıp kalıdı. Ama bunda ne kıkınım emez çoğu mu? Oturup koydum yüzünüz tallan demek ki. Bu gelip bunda bunda ada açtıysanız ya ağınısını aldı da hıcılıp kaldı. Ağınısını aldı da hıcılıp kaldı da. Maşında iş. Eğer o yak zaad ediyorsanız. Kulunuzu ispatla arkalık adukat tümrünü tepli az kısınız buldu. Bulam da hazır cilun tep çıkıp siz bana. Kulunuzu ispat bak ya. O kokmen patınızı kokdusunuz buldu. Mıydak efendim.
1: Yen anlu koşluyede bekravan deydu ha biyoti babet degen dostumuz. Tamakla okşap getkilinle de tamakımızın da anlamayla.
0: Bazda aşında bir işli buludu. Ne da şey yakın tunuş edimige.
1: Doğru.
0: Tunuş edimige yakşı nesini kıpemeydi gayet valla okaldı ki. Ütep kütüdü beğer bir çatıgı çıkıp kaz bunun ulan biz tunuş de. Sel karamdı o. Ya kıkanda kıkanda aşında okaldı ki. Şu an numuşu maşın seti bakanda dostlarımız çok kum tek şürttü yap bana maşında. Cil olurun tek şürttü yap. Kanda kanda bakan. İşlerini tek şürttü bunda seti olaylı.
1: Estağılı olaylı yüzümüzden işleri gel. Kani uçurladın yetkizsek Faruk Belen Balan im dedi ki.
2: Şunda işlerde bir işlerde valla özümüz için durup toktan inç bile yasak oldum. Ben bu yeni tatkan derisim ağağın kul söylerdi acıcılıkta. İlişkimi öğrenip parfüm söyledikten bir dostumuzu uyardı. Şimdi aldığı iki parfümünü söylemezdi. Mesela rölye konusundan değişik oturdu. Toktan mı yazmaktı, pul verip de gokoktu oturaktı. Verip de hani insan bulup belki hani bu kinovat üzerinden hiç toktan mı yazmaktı. Bunu da mertek yoktu mu patlık olsun mu? Hani parka parka neler var mesela depekin hani verip kalsa ana vermeye kalsa toplamamız yok ki işte ispatımız yok ki mesela giyiş toptan da kurulasın siz de amal kullanmayız siz
0: bu iş bu iş çok cevap ağrıldı ki adam samimi bulsa yakşı şey çoğu. Azırak öndürüp alayım ya ki bir yüşürdük ayağını yüşürüp bunda.
1: Aman dürkünü ya çıkıdı her bir şekilde de.
0: Diken diken şuna olalım şu ağrıldı ki ya sizden başka iş bilen bir ziyan bilen çıkıp kaldı ki o iş ya sizki başka cahitin bir tuluklum kaldı ki. Ben mesela bir misalını depre hem de şu maşın satıdık Allah'a maşın aldık Allah'a bu işki nait pakiz samimi bu misalla ilgir basmayız. Ben aldın ki maşını ötküzdük ancakta maşın soğudu gelir ki dedim. O işkışılını aldı da gitip alsam muşu yan tarafki bir kumlu soktu ben bunu bir deppegen. Muşu Saymaçan Sendomi köyrük çıkıdan Kızılçırak'ta. Gitip alsam lan bir aşık aşarik koruodun çıkan peti bir kınım kumlu koygan nimbo oğun nukmaylı. Alsam telefon paranlaşıp anvay kıp kıp menip tu. Kegen maşını bir kınım kuludu de. Bu işkışı kırket içilmaydı ilk. Şunu onu aşacak da CS'den kapırıp yoksak 18 bin köy çıkarken. Şikşikine. Aşı maşininki şi endiki zavuttun ekel türüp edi CS'den. Ekel türüp şikşikine almıştuğun hem de. Şu iş, şu kırketken şikşikine yip mi almıştuğun şunda mı? Aşı CS'den ekep almıştuğun. Sır mı CS'den, yeni işik mi CS'den, ameliyatta şikşikine almıştuğun bilen o şikşik en çağdaki şikşikten yeni şunda mı? Maşının demek iki kişi bilen sırı başka esildeki aletten yeni. O maşın teki şıncı yok kaldı desek buldu teki asa kovanızın almıştırıp şunlar mı? Ben bu işin dedim mi satkan çağda. Çöfeniz maşın soru gelirin bilisli. Amal ve töve asa azırak paydı kuşup asa özünün kısadını terak kıldırışkı.

0: Başka da dostlar programımız dalmış atı da Allah vatkın Allah Şincan Radyo Televizyon Stansı
1: 174 Katna Sanat Radyosu'nun
0: Yollarımızda biz Emrah programımız
2: Yollarımızda biz Hemrah programımız. Biz Hemrah programımız.
0: Bu programda Ahmer Vahit un, yağ, may, gürüş, açık solan işlep çıkarıp bazağı sağan Yerken Ahmer Vahit yizgilik şirket programımızın alayda tələb kılgan.
1: Şilti bakalanın əmisi maqtağı vatkan dost buradarlar bir-birgü təvsiyə qılı vatkan yaxşı isil Abdul Fokı Abdulları alay tələb kılgan. Fokı urnuğu berinla dostlar, mülazmetim nait ətraplıq. Dostlarımızın saxlatmayımız, öçirət turguzmayla, çıraylıq yaxşı obda mülazmet kılımız, Fokı ödgülənin vədisi bə, bir şınlani qarşalımız,
0: Adilcan sizde ikinci maşinam maydığa mıptı dediniz.
1: Elan vaxtı okaptı. Fıçırlan yığılıp kayıt abad geçti sanla hazır kilimiz.
3: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesine selindiğin köp kavatlık binadaki 95 kvadratmetreden 155 kvadratmetre kadar olan öyle hissediliyordu. Binanın arlıkken, künleri yakışıyordu.

0: Amevi ködüme kiçik, paydınışkı boldan ködüme çoğun. Şehirdün güldeki mihman sarıyı Tianşan 1. numarlıq turalğı rayonuğu makallaştı. Tianşan 1. numarlıq turalğısının öyüs etiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhal Öycay Çakik Şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet numarı 202-465-0102-00-125.
1: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sənət Radyosu'nun bir vasıta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
2: Mezmalarımız da anlaştırılır.
3: Hoş, şimdi olsa yine uçurunlarını yollaşım yollar dostlar.
2: Lantiyan taraf deydu, yollaşında ravan ki, Lantiyan artı, yiçi taraf yollar ravan, Fukan koçularım şimdi ravan deydu. Bayamqa aziz yanlıqçımız rahmet nəyət, yaxşı məsələt gözətdənlər, dəbdə şu bu iş paylanın, ə?
3: Şu, köylünüzün rahat qılıb əsinizləm, ötük tədiqa işgə bu.
2: Ma təşnən yürəkdən bura uçuru var ki, mən işgür ölkəyə çıxmaq çıxdım, pravısından almaşdırdan vaxt toşubdu 6 yıllıq. Şu yada almaşdırbasam bulamdı, dəb.
3: Buldu almaşdırbasanız, şu özünüz nəyət, basınız şu yada, ticən qılımız əmdə qara. Tijan qilsiz, mayli o'zingiz nayada turishlik rayonda bo'lsangiz, shu rayon chiqgan soq berib almashtirsangiz bo'ldi. Tijan qilmas,
2: rasm ketadi.
3: Rasm ketadi, o'pirib almashtirib olsangiz bo'ldi. Agar telefonda qilmaydisangiz, telefonda mi qilib bo'ladi? Buning uchun cho'qim yana tijan qilamiz.
2: Tijan bo'lgani qildi.
3: Nay darajalikdan yuqori doktorxonalarda tijan qilib, tijan bo'lgani mush yor-yorsang chiqib, mushu Xuanjing ko'znaki kirib Prav almıştırıştı. Aş TGM onu tapşırıp, özünüz neydi durvatkan bulsanız, şu adresini doldursanız, şu adres poştadan evet verdi. Eğer onu kıplanmayımdırsanız, kayıs çıkansak verip almıştırsanız böyle verdi.
2: Anar Güldeye Hanım bayam, sildiğin kütünüş ayı, kanda ayak kendim. Atomu dediniz mi? Aşk başına ayak.
3: Eydo bu. Eydo bu dedi ayak.
2: Aşı nemigi berigen bayam Fukan kotsi yivu kotsi da bir isim koyup aldık o aşı
3: koçadıkken.
2: Dastıkan satıdıkan şunda çıraylıq şaqçı
3: çıkmaz gerekli. Jinkun bi ultraflarının karıştar biri. Aşı basınız aşı dükkan kocayılır digen çüşendirip sizgi digen aşı tepsili çüşendirip koydu. Turgun Can efendinin bir uçur bakken ala bakay.
2: Hey o dışınızdaki ne ala?
4: Madiziyade şimdi koyu kanda havaları obdan tutalım adet bilen bakay.
3: Yakşı deş.
4: Tamam
3: kızım oğlum ya kardeş. Ben demiş
4: kıldım kardeş. Sana başkanı yaşım kardeş. Yaşı deyiş, rahmet ediş. Bu sorumluluk imkan çeke vaktinde kardeş. Bugün bu okulda imkan kaldım. Ne yapacağım pek bir sorun da ama tutar sızıkla başı. 50 tane yön destekler bizim için. Yemedet numut süreçte kısak kozga çıkan. Ben bu okuyan kişilerin yön destekliğine de kestik. Bombayı bir şey yapacağım kıvına her şeyde o. Evet, şimdi bana Meryem, çat kaldı dedim, hapaklı saplarla da şey. Bu oyunda o koştum, çıldı, hey berde basın, hemen kimli kılacağız da gidemler. Hedronma yem değilim, nimbozda kişi kılacağım, tesbihat tanga deydi.
3: Neydi?
2: İş kılıpmış o, Turgunca malım ne, yaman kapı git var da, okuculuk kursantlar ha.
3: Muş edem, pensiyi çıkıcı, teyyalı okulamsın, Turgunca.
2: Siz aşı, çoğulayan buluş, maskemem siz değil mi aşı? Boptula, oy, özünün işi, diyemeydikken de.
3: Olcu 10. rayonun aldı, yıllı arabandaydı o, Abdurrahman kam.
2: Ma, Yeşoyan'ın aldı da maşallah köp degen uçurunu, mor talda bir isim koyuptu doyunluki dostumuzge. Bek doğru dedin la depti Ömer'den doyunluki dostumuz. Onun, onay ötep gitti, şen ya vakti hazır kısam bulamdı dep. Kısınız buldu olayken, maşını aydemeyi berip kılsız cümo. Onun deyken hayırlık geç deydim ama bir anlık uçumuz. Hem de. Perdilerini iç yapma da künçte.
3: Belki tayini yok uçurunu
2: okumayla olmuş. Ne, şu. Okumunu uzap kapıla gittikken oku koydum da ha hem de.
3: Tayini yok uçuru yok edemden uçurunu okumuşsak gönlük geç işini bulmaydı.
2: Makul. Andas okumunu okumaya yakın gönlünle kesin mi ha?
3: Tayini var uçuru yürün alıcı mı?
2: Ne.
3: Ürümçi beketki minip ayır durumu geldim yolla ravan deydi Abdurrahman Efendi.
2: Zeycepi ben degen ma Nur Mehmet ismik anlıq uçumuz Foka Abdullah'ı bir aydın kim berip almıştırsam bulamdı 15 gün boğa menteke ben mu aldıdı Foka Abdullah almıştırgandım de be. Bulu da elbette bir aydın kim basınız mı?
3: İşte bak öyle silahın idarının tozcağın kegen sel maşın köpteydi ekberkem gongkı.
2: Buldu yöman uçuru yöcünge körüktürep şunda ravan sen

0: Biz bir yetkizeyli ya. Çıkabettan zavuz çölün kırsak. Doğru deyisiz. Mail ticaret bulsun, mail başka kesipler bulsun. Çokum samimi buluş gerek. Konuların biri gibi bak. Herkanda işte hikmet bak. Dip şundak çokum. Yakşılık mı özümüzü kaytudu, yamallık mı özümüzü kaytudu. Pakız basayla kademli de. Yüzüp de mütelim.
1: Hoş yine uçurla karab baksak alımcanın uçuru korulu yol hevr korulu itibak yolu ravan tünü gün korulu şehrimizde 2026 yıllık Rally Dakar
0: Dala
1: müsabıkısı bu isim o emez bu Dakar diken o Uttur Şerik'te ötküzüldüğün müsabıka alımcan ama bizdeki hazır kısı Huanta, yani Teklemakan'da ayrılmış halkıra rally müsabıkası. Yani bilmiyorum, Dakar diken bir yerimiz. Çünkü 26. yıllık Teklemakan'da ayrılmış halkıra rally müsabıkası, rayonu, abdumobulları, dala faaliyetini körgülü bağlan. Şıkkılı bek peyzi buludu ki, bir körüp, düşünüp gelişke erziydi ki adam. Başka bir dünya kepkakanda kesip kaldım. Adam özünü, ulanın turmuşunu körüp, Barlık mayırlar utuk Ahmet dilep kaytıp geldi.
0: Sarkanda musabıkın nek meydanı göz başka ciziyatta buldu he? Abdurrahim efendim.
2: Karınız getirip de hocada yol kevri. Karım azat yürü. Her meydan mevzunuzda başım kısırı karakmanım yolları var.
1: Bulu da.
2: Adılcan, Nurken Gül. Ben köptüm köpek var. Tüneydüm Akmar Bayık'tan 10 yıllık, 10 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık taşırıp vardı. Şu Tarkan'daki Şükarhan'la aşağı, Şükarhan'ın işine yaptığım barlık hürmetlerine köptüğün köprakları.
1: Rahmet,
2: rahmet. Muğuzluk, mengülük, revan buluşu Müslüman. Emmanlar köptüğün köprakları.
1: Babsız cuma şişini. Ey, oranını bilen tip alalım size.
0: Kulcu dedi. Bana şu yeni tonudun çıkan inkas da bana.
1: İstifak ile Toğuz Çağın'dan istifak görük hikayece, revan karşı yönüştü maşın bek köpteydi o Ekber Kamgan Kaya'yı.
0: Aşkı paravuğa örültüp okuyduğun ya bağ mı örümcüde deydi o?
1: Bağ?
0: Örümcüde.
1: O cik aşkı paravuğu terbiyeliğen şoförlük mektepler cik.
0: Mektepler asosyan bağ olmayı.
1: Yumurstik bir kıl peyzi. Haa rahmet yine uçurladı. Midun nallı o koşulini yedir avan deydi bu kalıcam hanım.
0: Maşının kaynıcak taraftan bir gıçır gıçır kıgan bir avaz çıkıdı. Her kıtım tok tutup kuyup kozgalganda çıkıdı.
1: Tok tutmamız çıkmaydı da ha?
0: Tötes dükkanda nemişkelikinin mufkamıdı, nenin işidu, bire kilometre manganda onşulup kalıdı. Bilidi galla biri, deppegen bosanla uçuru kaytırgan bosanla deptu. Mansa çıkıdı ki, bire kilometre manganda ki onşulup kaldı ki. Yaxşı obdan tudunla mu, men sileni üşküstüdüm ikman kılayı düşüktüm o kadaydı.
1: Üşküstüdüm ancılap. Şunda olsa yine uçurlarını şunda uyanılı itimunda okarsak.
0: İşte bak yıl tozcan taraf ravanken yolla ha. Atoş suntak yollarda maşin köp yürüyüş asla dedi İpo Atoş. Midon nalı koşluya ravan dedi bu halçem. Benim uçurumdan tayini vatı edip şimfu.
1: Feruk belen balık cenci seyyap jüretiniz hem lagmengil çüpsüz ko vazgeçip sizde kosaktı ne? Azam jüret vayitken mu bir taks lagmengi götürüp mağdımını mı madı? Oğlu bir kıtal hemsey. Yeni bir kulu da loboser. Polo yaptı da çüşte. Cüret vahitken.
0: Bilim aldık
1: bana. Badem kusak kamrak, polo kamrak. Bu şaşkanın tamakları okşaydıgan çırayım değil mi? Lapiz lagman. Güyürü lagman. Benşer.
0: Kusak içip de alınca ne?
1: Resmi. Ma... Kısılmaz, ma kaçını süpürüyüp de ama Feruk.
0: Aslında mühim, ma resimdeki en mühim yargın nokta a telefon, a telefon karan.
1: A telefon mu?
0: Telefonda cibo bakken ama bizdenki ciboğunu uç koyup da.
1: Telefonda mı da apır bak cüretken aldı kop koyam şükür kız yakın, nimi geldiğini sorayım.
0: Diyen sen kıgaş, ma tamak yap ultadım de bir parça resim evet etken. Şahsıyla çıkıp kaptı.
1: Hep dedi bir sürü yayma dedi.
0: Менин учурумдун тайынабат деген шинфунун кандай экен дегенде адылы чапыныңыз бек пакырайды экен бир кыл пейзи дейди.
1: Э, пакырам деке. Көздөрүңүз чакнап кетти ма?
0: Бу чапаннын нэр пакыгандын, нэр пакыргандын.
1: Ишпадлашты мисалы ба?
0: Кенжин Шималиулу Кошния Дараван, Мухаббеттин.

Hoş kadarlık dostlar, programımız dağılmış atıdı. Dağımlık uçurumlarını yığılıp bəgəş Mangaislah ve işin numarımız XG 1074 FM. Dağımlık köngül aramalığa lirik muhabbet küylürdün dağımlık sonumuz dostlar. İltica anlamlık nakşa huzuruna hak etti. Merhamet.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Программамызды дәвамлаштырмыз, дослар. Бу программаны Ахмарбайт ун заводыны қоллап килеп аткан истемалчыларга миннәтдарлык билдирүш, истемалчыларның сагламлыгы үчүн тырышып аткан Ахмарбайт заводы алай талап кылды.
2: Программамызда эшлетип аткандар мактап бир-бирсиге табысия кылышып аткан яхшы Абдул Фоко Абдули алайды талап кылган.
1: Жогорулар рахмат.
2: Адырлык дослар, программабызда алмы шатуда дәвамлык учурларны яңалап багасылы вишин номерimiz XC1074 FM, тоин номерimiz XC1074. Ömer Ablet anlıkçımız Ömer Ablet bağımsız anlattım siz. Siz bugün bağ mı yok mu? Bugünkü kadar uçur bağımsız. Tünügen sorgan inkas kıgan inkasınız bu içe biz ürümçerlik katnaş transport kanun icra kılış idarısından meslet elip siz gibi uçurun yetküzmek için. Boğan bolsanız hazır ben bağ da bir zikten.
1: Mavur dostumuz, ilan vermek istedim. Kanda Allah kılışımız deyip neminin ilanı? Siz şu telefonu birinizi kaldırıp koyun. Kaysi, kandak mahsulat ya ki neminin ilanı? Şunu çöndürüp koyun. Telefonu birinizi kaldırıp koysanız bulundum. Biz münasirlik uğran numarınızı yetküz birimiz. Sanji, Daşıçı, Ablız, Şair, Nansams, Hans aldı da. Koşunluya yolla ravan deydi o. Ablız, Ubul Qasım, Efendim, Onşurken.
3: Tam bir zeytin diyor. Ma yasen zonu, yasen hem bu yolları koşuyor işte ravan ki.
1: Buldu.
3: Ma turpan manga yol kandak da, bir çekoy kayfal yoktu.
2: Uçak uçak normal.
1: Yakşı hazır yolla. Acep uzun boptu suyumluk avazınlan anımıgılı şunda sığındım. Lekin silahını edip Armancan, Golcudun Armancan. Ben mi gülü bir hep toptay sizge.
2: Baki Ömer ablet peyda oldu bana. Ömer, siz bunda karan. Hazır mında bir kıldık inkasınızı yetküzgen biz. Kısak hazır. Bunun da asaslıkmış toktan mezmununu herkes şirketle öz aldığı tüzemde ya ki bir tutuş kılıp kılış bağımı digen soğanın asaslık sorusu buludu deydi. Bunu siz bili bilen avalıcı. Ömer ablete birinci nokta. Tünügünki inkasınızı nispeten. Muş taksi şirketleri toktan mezmununu herkes şirketle öz aldığı tüzemdu ya ki bir tutaş okşaş tüzemdu. Muşunu bili bilen ha. Bili bakan diken siz muşu inkasınızın bizgi diken muşu inkasınız var o tünü günki. O inkas kanirgen de yeni bir diviteyle. Şahsiden nakbulgu taksi seti yapsız. Tor taksi şuna ama nam güyütkü gibi şirket ki basınız toktamını yığılaymayız. Yığılı dok toktamını edepti o taksi şirket. Ажнак дайдамды түзүшкөн токтомда азыр маңы түзүшүрган токтом окшумайды экен. Бурунку игиси менен токтом түзгөн токтом менен азыркы токтом окшумайды экен. Азыр маңы түзүп берген токтомда машинанын вежин үч кетимде ишип кетсе 10800 жарыманы төлөйт экен. Ички кетим пешинге катнашмаса гонлифи төлөйдөган вакыт 15 күндө ишип кетип калса, ушу 3 иштин бирсиге кылаплык кылып калса 10800 пулду тутуп калат экен да ширке шунда ма. Maşını şirket kiyandırıp ekilip setivitimiz deydi diye yirmi batıqı. Ma bu Ömer ablet özü seti bakan maşını kızıspeten. Hem de muşu inkasını kakan tok. Hazır bunda deydi. Muşu adam muşu işlani tepsili nim kılıp koludaki şu toktamlarını ilip ürümçi şehirlik çoğutun yünşucu müşekeson urne idarını urne Luyican Luyican. Bir hayvanatla doktor mu? Doktor kanısı mı?
4: Shuyican.
2: Shuyican mı? Shuyican. Muşe idarnik udu.

0: Buluda idarna orne deydu. Köçünün içi kırsı buludu orne mi şekersun deydu. Çoğutun yünşucu, Ürümçi şehirlik çoğutun yünşucu Ömer. Siz yaş tapalaysız mı orne? Doğan kılıp ulumucu çoğutun yünşucu. Doğan kısınız çıkıdı. Çıkıp çıkandaki ma etrafta muşu mında deydi muşuna evet bile
1: Aşağı
0: içiyoruz.
1: kılalım.
0: Muşu yolunu biliyor lan ha bu. Şu yiyeceğim mi?
1: Ha.
0: Muş ida muş koçunun aşı beketinin aldığı bir koçu var şunun içi de deydi. Şey bir muş ehvalını deyirken siz. Ulan da. Doğan kısınız muşu cenle mi çıkıdı etrafında küzetsiniz doğru mu aşı? Yine ma rayullardaki fincilere yu Doğan berip kanman. Şehirlik çoğutun yünşucu.
1: Şu yiyeceğin taraftaki cotun
0: He bilip
1: yumuşucu.
0: aldınız ya beket ne? Aşı beketinin tepi basınız buludu. Aşağı bir ha şu nesini elip he? Anlat kalmışsınız buldu da bir yüzükten.
1: Keken uçurladın yeni yetkisek. Ben şimdi daha ciye taraf koştun ya da hazır işin daravan kendiydi. Rahmet. Aynı o için mi evet dediniz bu evet gelmez bunun mu biz tarafta içilmedi cümü? İçilmedi. Hani uçurladın yeni lap dostlara yetkisek yollam kıyılar havalaşıp kaptı. Kaplan'ın evet gel resmi de Kaplan'ın şu oluyor. Siz mi resmi evet bu bunun dışı kanat çöndürüş yok. Bunun gibi birbirine nesi denla dostlar bunu tipaç resmini evet sanla biz neyim sebepten evet gel okumayız.
2: Abicim kandilem maşin almış. Yak bir sosyal aldı. Çırağı da tohtu boktu. Yak kılaydı sen edem yok ki. Kandakası
1: Kızılcırak'ın aldı yani piyadeler yolunun aldığı tohtaplama. Hiç de adam yok. Evet, bu mu resim tat buldu bu tabi akçana. Sen şıkkınızı Kızılcırak'a köpeğe teşekkürlük piyadeler yolu yasası bulamu. Tengi Dağ'dan Altın Bulak'ın aldığı ötüş için piyadeler yolunun vakti yetmeye kalıdı iken Ülgüreme gelirler yürüp katnaşık tersleri yetkizip koydu iken mümkün olsa köpeğe teşekkürlük piyadeler yolu tesis kıpayken olsa de. Biz ma inkasınızı yetkizeyli. Hem kargilemi yüz biz yet güzeli cuma. Hani yine devamlı kuşurladın. Bir üzeti dört yakışı mı? Her küllük programda okşumağın mezmullah, okşumağın mesleğetle, okşumağın uçurlarını birisiyle. Bu yıl işlerine gerçi men yoluk bakmağın bulsam mı? Lekin nurgun bilimlerini bilu aldım, ügün aldım. Şuan belki rahmet yedi mesleğe deyip özünün könül sözlerini, inkasını bildirip de. Rahmet kadar Havaraydı melmet bir üretken bolsan lan maşin yuduraydı degen idim de Abdurrahman efendim. Ürümçi şehirde bolsanız maşını yudasınız 23. yasla yamgur vake. Hatta ögüllük yamgur vake. Temperatura misal düşürüke. Yamgur vake lakin. Yudurmayı
0: Sen
1: tosun zorlu.
0: düşen
1: Düşürüke azraq.
0: Şiirdik ya bu.
1: Çevirdik hemşe. 6. ayını
0: Başkası
1: görmeyi.
0: yok tek.
1: Çevirdik hoşuydu. Bugün ete yukurken 25-26. 23. yüzyıla ögüldük ya. Çüplü 18, 10 yıl çüptü de. İş yok tek çüyürdük ya da koyma.
0: Şu bu yaz gelgen ki bir isip. Bir yazlığın kolluğunu görsek.
1: Kaltı yan buna. Giyimlerinizde,
0: Şunday mı?
1: kanserleriniz giyiniz gerek et. Akçamızın namında çıraylı köyneklerimiz giyimiz ba. Hani kadar bir anon şirin.
2: Kımzaya da adıca yaşma ağabey. Anlıksınız mümkün ki inkaz mı alat? İnan ben inkaz kılam kilovatı bak. Mavo, dağın beylüdüm. Ma tuzanlı o kadar mangan yönlüs, yödüngey. Ay tuzanlı o mangan, sıraktalık solu mangan yol aram bırlan sen. At, solu mangan mesela.
0: Yok o.
1: İnkaz ki akadebi o siz hatçılapla mıyız ha? Hatçılap yazsınız. Biz aşı hat boyçılam. Evet, besek buldum. Cuma? Zahir. Zahir.
2: Zahir. Cenab-ı Hüsnü'nün yürüyüşte Ferocek Mücahsı'na 10 kaydı kan sıra da o da işime işini çoklu çıktı de kapı man kaydı.
1: Oldu. Abi yahu çoğu sığın o çıra.
2: Çoğutun yüksü çürgen ağa zengu var ki çoğutun yerinde. Boyu yiyeceğine çoğuyacaksın.
0: Ben çoğuyacaksın ya.
1: Dur.
0: Hatta o kapı. Kapı bana mı geçiriyor tam bana.
1: Ah hat diyen küçük. Bazen de uşak hat bu başka. Hani ah kepte.
2: Kovcudun yol haberi. Birinci tokumlu aldı kızıl çırakına ait rahmet.
1: Oldu. Rahmet. Hani
0: Sen şansı kızıl çırakta.
1: Bayağı mı

0: Asya.
1: Ha.
0: Biz yetkizeli. Nanhu ikinci kararının aldığı koçuda. Demiş balayı Mehmetcan. Mehmet Alican. Bu doğruluk mu aldı da bir uçur yollapsız mı aldığımız ki demel işte yukarı sürat yolladı yol, aksız mı deyip. Biz uçur tapşırıp ağandın kiyin dostlarımıza git güzeyle. Ürümçinin havası çüy belgeçke altının bahsi çüy. Ürümçinin havası mı temperatura çüy belgeç altının bahsi çüy sunmamda deydi. Yelim çüptü o. Kelobdan çüptü.
2: Karın nakşı alımız
0: Eşne kadar ile
1: ah,
0: ya.
1: babamı deme, ballıdan paranı o uşaklaşıp gitip vardı. Karın nakşıdan birini alımız ha,
0: Alayla.
1: babamı de
0: Beyiz nakşıdan birini koyuyor.
1: he.
0: Bayağım yüreğli bizden anlap olduk. Bir dostumuz ayalım bile anlap oldum. Degen tuğu. Yüreğli biz degen çıraylık nakşını sunduk. Hem de Adılcan'ın.
1: Şok nakşıları da anlamda.
0: Eşne kadar ile.
1: Merhaba.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası toruğa çıkarıldı. Turmuşunuzga tosalğısız hamra boladı.
1: Saat 8.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki haber hamrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sulu Shooting Apitalının 6.0 Plus nusxası yeniñizdeki sefer hamrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan haberdar bolalaysız.
1: Saat 11'de Sulu Shooting Apitalının

0: Ayağının 6.0 Plus nüsxesi yenizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlham ağzı urğutudu.
1: Saat 12.20'da Slow Shooting Update dalının 6.0 Plus nüsxesi yenizdeki pul ticayet hemrayınız. Cuğulamın numarını tamak beletik almıştırıp hem pul ticayetsiz hem hatırca mılısız.
0: Saat 14'te Slow Shooting Update dalının 6.0 Plus nüsxesi yenizdeki turmuş hemrayınız. Slow Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
1: Saat 16'da Slow Shooting Update dalının 6.0 Plus nüsxesi yeninizdeki ilgilik tikleş emrayınız. İlgilik tikleş uyumuz bosa Slow Shooting Update alı yardım berdi.
0: Saat 17.20'da Slow Shooting Update alının 6.0 Plus nüsxesi yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri küçünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Slow Shooting Update alının 6.0 Plus nüsxesi yeninizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak tizimliki var.
3: Saat 20.20'da Slow Shooting Update alının 6.0 Plus nüsxesi yeninizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Slow Shooting Update alının 6.0 Plus nüsxesi yeninizdeki tenerket emrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Slow Shooting Update alını çürüp serhil mazmunladın huzurunun.
6: Yağaq, badam, örük meyğizi, nuqut qatarlıqlarını işlengen devletinin işlep çıkırış kəşfiyyat patent hukuku erişken Arman Kuvvet Talqını kuvvetlik naştılıq. Kuvvet toluqlaydısınız Arman Kuvvet Talqını için. Yeşil yemeklik, hakiki kuvvet Arman Kuvvet Talqını. Patent numarı ZL2021-11-3047-6.
5: Tianjin rayonunun yadroluk bölgesi Longchuan köçesi selendigan köp qavatlık binadaki 95 kvadrat metreden 155 kvadrat metreye boğan öyle setildi. Binanın arlıq kan, kün nuru yaxşı çüdü, ammevi kölümü kiçik, paydalışkı bolduğun kölümü çoğ. Şehirdun güldeki mihmasarıyı Tianjin 1. numarlıq turalgu rayonu makallaştı. Tianjin 1. numarlıq turalgusunun öy setiş kızıq liniyası 0991-556-99-99. Şincan Yuhav Öycay Çeklik Şirketi'nin yeni öyünü aldığın setiş icazet numarı 202-465-01-02-00-125.

0: Yollam xeyler avam bu ağaç. Dostlarının çüşlük aramı qadab naqşılarını sunduq. Naqşılarını yaxşı görüb anlap sizlə.
1: Doğru.
0: Kəyfiyyatınla kötürülsə dəb oyduduq. Dostlar, vaxtı tamaxı işin olan təvsiyə qılımız. Çidavən cənubi yolu qoşluyada ravankən, oxuluşluğa vaxt bub qapdı mana, deydi İldan Anandadısı.
1: Yöcün qeymi yollar avankən, hazır mı o? Bizdik küçür qarab baxsaq, soğucu şarkı yolu. Anikendim şu ösüm keserlikler doktorhanasına aldı taraf. Muşya zırak maşallah köpke. Anikendim daven beylu deydi o. Şiyunu aldı. Anikendim... Daven beylu ma 10. yıl abduz beketten karıştırıp ya. Döndün çükkendi. Şuya zırak dostu şu vakke. İşte bakıyordu tevhesi de ama şu... Çanlayandın ma o... Fulivenge karab mangan ta yolu kuruluş kovatılmış ya. Mazırak dostu şu vakke. Yani kendin istifak yolu şu sene şu yandan toz çangıca tecrübe oturdun ama dolu oturdun toz çangıca şikil tırapmış. Toz çangı kızıl çırakta ütkesi anlamasın ravan ya. Yani Abdülmuralık Uyghur Tibabet Doktor Hansı'ndan aldı tırap mu hazıra koş liniye tosluş be. Yani kendin Luşen kutsi, ey Teyşen kutsi. Teyşen kutsi mu maşallah biraz köp yani Vişinlu. Luşenci muştırapdım hazıra maşın köpke. Bu masas çatı ravan. Ma o sayılı karab baksak sayılı masas çatı ravan ki. Endi ma halık yolu körgüdün sayılı uçuşken de zırak yıkılış ba. Endi cunsa yıldın ma o sayılı kuman kandı ma. Endi çıngın kuan daydı. Şinhua beylu tırap. Mişeyde azırak maşın köplik ki eğer turup kağıdak tosluş yok dostlar.
0: Avazı kuşurladın et gözü teyle. Ağa can ba.
2: Şöpür dostlar yok hara yok hara. Yanılatın kızı çıraktayım. Şöpürcünü bildim. Şu... 33. başlangıç mektepine aldık çay içmek yollar hava.
0: Yollar rahmet. Güleyim Moşa.
3: Kumcaya da azizden de da yaşım ona
1: yok.
0: Yaşım
3: siz. Yaşım siz. Yaşım siz. Yaşım siz. Yaşım siz. Yaşım
0: siz. Yaşım siz.

Hörmetlik radyo anlayıcı dostlar, anlayıcılarla kanun sizge hemrah programımız. Bu programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratko aptisi Sılu Şetin'de maskademde anlatılıdı. Programımızın Sılu Şetin aptisinin mu anlayışınlarını kızgın karşalımız. Qadirlik radyo anlayıcı dostlar, programımızın Xotan Şehri Qarqaş Yoli 55-ci numarığı caylaşkan Bərkət Açlıq Mayzauti alayda tələb qılgan telefon 187-də 0903-33-37-də bu orunğa Çin dilimizdən rəhmət eytdimiz.

0: Beijing vakti saat 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla tesir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizi bir aram kılıp, yakı sizi çeksiz şatlık çöndürdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Bişinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Endi anlaydığınızla Katna Sennet Radyosu'nun sizge rahmet itkumba programısı.
2: Bu programını Xotan şehri Qorqosh yo'li 55-nji numarga joylashgan Barakat ochliq yog' zavodi alohida talab qilgan. Telefon 187-0903-3337.
3: Oy, tamoqni bosh ko'tirmayli yeb ketdingiz-ku.
4: Vah, tamoqlaringiz bog'ansir o'xshab ketyapti desa.
3: Qaysi unda tamoq yetayotganligimni biladigansiz?
4: Barakat ullurdi shu. Untigisi Barakatnikini akrang deb quluqimni sindirib aytgan tursangiz.
3: Barakat uyinga elib kelib degizligini yanali Barakat uni.
2: Bu programını Tianxia rayonu Xalq yo'li 55-nji numarga joylashgan Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Jingkang Zhongyi doktorxonasining teri kasalliklari maxsus bo'limining o'rni Urumchi shahri Tianxia rayonu Xalq yo'li 55-nji numar Yidu mehmon sarayiga yondosh binoning 1-chi, 2-chi, 3-chi qavatlarida. Telefon nomeri 177 267 80 531.

Eğer sizde güzellikni baykaydıgan bir yoruk kalıp olsa, çöldü tursunuz mu, çöllükten huzur tabalaysız. Bunda kalıp sizni dünyadaki en baxtlik adamga aylandıralaydı. Kaderli dostlar, sizge rahmet etkin bar bir programımızni yaqtırıp anlayışınlarını karşalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeng taratqo aptisi Sulu Şitin'da mas qadamda anlatıldı. Programımızın Sulu Şitin aptisi dumu anlayışınlarını karşalımız. Bugünkü programımızga tövendik mezmullarını orunlaştırdık. Barköl Nayarlik Xalik Doktorxanasının muavin başlıqı Çi Yacuan poyuzda oda işki qetim adam kutquzdi. Piyada meniş həvəskari 72 yaşlıq dadısını elib Aqsu'dan Beijing'a bayraq çıqırış mürasımını köygülümandı. Programımızın davamında, eğer sizlerin yardımınla bulmağın olsa, onun barmağı kesvetilgen bulatı, rahmet sizlerge mavzuluk, akbarat hikayesini dektanlağı sunumuz. Dostlar, ondak bolsa, dektanla programımızın təpsili məzmunlardı bolsun. Dostlarımızın uçurlarına qarsaq, Zöhre Qatarlıq dostlarımız yaxtırıp anlamatqan özünün köngül sözlerini kaldırıbdı. Sayfa muzeyinin etrapları ravan diye uçurunu kaldırıbdı. Dostlar, ondak bolsa uçurunların arlıqladı. Diqqat qılımız uçurunlarına ketuatqan yol bölektoranlardan uçur berib mangaysizlar. Onun başqa minnettarlıq uçurlarınla bolsun mu programımız qatnışı bizlə ortaqlaşsanlar boludu. Ondaq da məzmunlarımızni başlap getəyli. Barköl Nayarlik Xalik Doktorxanasının muavin başlıqı Çi Yacuan poyuzda oda işki qatım adam qutquzdi. 5-ci ayının 18-ci günü Cengzhou'dan Ürümçiyi qarap mangan T-197-ci qatımlıq yolucular növetçi poyuzi Şi'nin qikagende poyuzdaki 80 yaşlıq bir yaşanğan kişi toyuqsız bir aram bop getdi. Yaşanğan kişi ilgiri yürekke terek koyuş operasiyası kıldırgan bulup, poyiz deniz yüzdün igiz rayundan ötkende yaşanğan kişi eğir derecede bir aram bulup, kan besimi örlep 200 mm sımap tüyürükeden eşip getdi. Poyiz kadımları poyiz radyosu da ciddi yerden talep kaldı. Emdila terbiyeleşki katnışıp, bu katımkı poyizgi oltırıp kaytı sepirge çıkan Barköl Nayarlik Xalik Doktorxanasının muavin başlıqı Çi Yacuan radyodun doktor izlavatkallıqını anlap, derhal poyiz hizmetçileri ve kızgın yolucular bilen birlikte ciddi kutquzuşka atlandı. Yaşanğan kişi ahiri xaderden kutuldu. Yaşanğan kişinin ekvali emdili turaklaşışıga poyizdeki yeni bir yolucuda bir aramlıq alameti görüldü. Çi Yacuan yeni bir katım köhrek gerip oturgu çıkıp, mol kilik təcrübisi bilen ekvalini dəl cayda bir taraf kılıp, ahırda bu yolucunumu oğuşlu xətərdən qutuldurdu.

0: aklını alayızlar. Çünkü teşviş bu kütüdücü adam nacar keyip yat jığlı vergendikin cili olup bu teşvişlik alınıp gidiş mümkün. Teşvişte şu aşı toktuma yelgi bilmezsizin ilgi aldırap kalısız. Cayınız cimturgunuz gelmeydi, bir işgı çidap duramaysız. Aşında ilgi tirikip cili olup aşında kop kaldığa işle buldu. Şunun da dostlarımızın ki ilgi bazı ekvallarını bu hata kıldı. Şunun da ben onun zerbi verdim emez. O hata kılgan bolsa boptu. Siz uzunuzdan ki ornunuzu cim olturup uzunuzun yolunuzun doğru minip kısınız. Yana işkinde iş bulmaydı o ayada. O hata kıldı. Ben anın urmen tıllayma digendikin yerini buldu. Bir münce ilgi küçük iş yoğunap gitdi demekçi. Şunun da dostlarımız ilgi bazı işlerini, keyfiyatının ki işlerini ravanlaştırıp etsenle, yolunla mı ravan buldu ameliyatı çoğu. Şunlara dostlarımızla da belki cıkkak gelsek, cıkkak gittik ya, şunlara gep neymiş ya da toktutaylı, her birinlerine ki yolunla ravan bulsun. Bu vakit katnaş sakçılarımız mı belki cıkkak takitligen. Anandıkın katnaş programlarında mı belki cıkkak sözlendi bu mezmullar çoğu. Hem de memu mağabı katnaş programımızla fakat alakam yok adam, memu bazı gekip kalma, bugün mi gekip kaldım. Şunun o dostlarımız huymayacağızlarımız güzel bolsun. Aşlak boğanca yollarımız ravan buldu işlerimiz mu? Asan buldu. Güzel keyfiyat ne mi diye yakşı. Uruşmay, sokuşmay, birbirine yol, menip, yol berip mangan keyfiyat ne mi diye yakşı. Laba, ben uçuraydı kendim laba urup gitken şoförünü görsem, ben cilup kalmayın. Çünkü kendimden, ben uzam aldırmaydığını bir ışık pekat aldırıp gitmeyim. Kendimden laba urgandı ki lan bir kıl bana ütük tutu anınki ciddiyle ki. Ama da bir karap koyman, neymiş ki laba urduğandım, aldımda ütü atkan tursa ama adam ya kızıl çırak tursa, benim bek turmağım yok diye ma yoldu da koyman içimde. Aşında işler dostlar. Dağ bolsa yine uçurla karaylı ya. Anargül yaktırıp anlavi tüptü. Abdusalam müşkeplerinin ki Nacar maşine edeş adıtı başı oburlağı təsir kılışını ümit kılımən digən uçurunu kaldırıbdu. Sayfa. Say yolu bilən müşu Beijing yolu manganda işki tərəbdiki həm yolunun oturusdiki yeşillik müşu kökərdiş bəlvoğa qarab adanın gönlü başqaçı eşilib xoşluq dolu digən. Şunmuş xoşluqumda kökərdiş, xizmətlərgi köngül bəlvatqan, hər dərcilik qadımlığa, cümüldün partiyaya, hükümətkə, köptün köp, rəhmət eytmən. Şəhərimizin ki, muhiti bək güzəl, muşu güzəl muhitlada. Bizim mi, özümüz mü, muş muhitlarını qoğdab, muş muhitlarını maslaşıb, naydı yaxşı, mədəni şov, yol yürüsək təxmin yaxşı buldu. Digən bir uçurunu qaldırıbdı, rəhmət, rəhmət sayfa. Demisi mi, məyli say yolunun ki, mənzərisi bolsun, yaqıb başqa yollamış, yan yollar mı, bək çıraylıq, həmi yollar çıraylıq mı ki dəymə, Beijinglu tərəfi qo, bək çıraylıq ki, yeşillima, ürümçinin ki, kökərtiş quruluşuqa, bək, muşu, partiya hükümət, alaqlar tarmaqlarına, yaxşı əhmiyyət beri vatudu, demisi mi. Yaqın-yaqın arlıqladı, bağcılarını asıl qıldı. Anandaki yolların bək pakiz, muhit asıraş işçilerinin ki cəpalıq əmgeki bilən, partiya hükümetinin ki zor küş bilən ilgi kollişi arqısı da bizimki muşu yol yürüş muhitlarımız haqiqatən bək çıraylıq. Aşu, muşdaq, biz bir günün içində ço, biz da o qarısaq dostlar, biz minnettar bolduğa işləb bək köp, bək köp, bək köp. Aşu, bir kitabını oxusam, bir gündə siz 100 qədim rəhmət diyelemsiz diyen bir makalını okup kaldım kaysı günse. Her katıma şu rahmet deyişini adetimizi aylandırırsak, biz minnettar bulsak çoğu, bizimki hayatımızın pek zor özgürüş bulup gitiş mümkün. Çünkü minnettarlık, kuşlu niyet araya yatıdı mağdur. Siz birisi ki rahmet desin, rahmet özünüzü kaydıp mağdur demez mi? Şununla ilgili bek dikkatimizni köngülsüz işlarga mesela etgen ayalınızla uruşup qalgan, balınız bilan qaplaşıp qalgan, andaq-mandaq turmuşunuz quçaq-quçaq işlar qartıb olmasdan dikkatingizni. Öyge yolga çıqqan vaqtida yoldagi güzelliklerini huzurlanayli, rahmet deyli, voy muştaq, muş güzel muhitni kördigan gözüm baken, sağ-salamat, voy muşunchilik bir rolunu tutup aydigidek maşinam baken, mün rahmet. Müşüncilik bir azadı yolladı mənim tutma partiyaya hükümet ki mən rəhmət, mən sapavala, mən gülgiyala, mən yolla nemi digən güzel. deb aşu güzel muhit bilan birleşip gete alasınız. Rahmet degen gapni aşu özüngizdeki şu adatingizga aylandıra alasınız. Rahmet etqan, şu minnettar bolgan tuyğuñızni. Kayfiyatingizni degen içiliş buldu. Kayfiyatni içiş, kayfiyatni taqış özümizge bilan bağlıq u. Şununğa müş emme nesedin minnettar bolaylı demekçi boğunumçu etraptiki güzelliklerden bizge yol bergen şopurlardan partiya hükümetinin yaxşı siyasetlerden azadı yollarımızdan şu minnettar bolduğa işler bek çıx dostlar. Omroq degan dostumuz bek yaxşı gəqib ediniz. Siz de vatqan müş amla şopırladı bek köp hatta məndimi ba sizin gəplarınızın hakikaten biz bir yaxşıraq bir ünlü bekşimizgə ərziydi o dəbdi Omroq degan dostumuz. Rahmet rahmet. Ondaq bolsa Nurning avazlı qıçırı.
1: Birinci tüpək əsəkinə yaxşı sınav yol qarbiyyəri şoşunu daşımın nəldir ki, olan qoşunu üçün maşın ki, bazar tutaşı.
0: Ondaq bolsa dostlar, məzmurlarımızda yetküzəyli. Piyadı məngiş əvəzkari 72 yaşlıq dadısını elib, Aqsu'dan Beijing'a bayraq çıxırış mürasımını köygülümandı. Yaqında 1990-cı ladı tuğulğan piyadı məngiş əvəzkari Abdurrahman'nın 72 yaşlıq dadısını elib, Aqsu'dan piyadı yolgı çıxıb, Beijing'a dövlət bayramılıq bayraq çıxırış mürasımını körüşkü manqallığı doğrusudaki sın filmi tordaşlarının alqışıqı erişdi. Atıbalı işgəylən çedir və yeməkliklərini elib, 3-cü ayının 25-cü günü Aqsu'dan yolgı çıxıb, hazırqıca 50 neçə gün yol yürgən. İgilinişcə bu ulanın ikinci qətim Beijing'a piyadı menişkən. Bu yıl ula dövlət bayramağı ülgürüb Beijing'a berib bayraq çıxırış mürasımını görmək çıxan.

من باهم کیفیت نان گپ نقصم منا کیفیت نان گپ بولدی شو القی بگ سعیش کت که آدم لادم چو آشنون قدر قط قمغان وقت نزد ما القی مجاز مس سپرالش بگید دو چو از را خلم برش بوسه چلب قلم از آنون کیچی اورش مسون بودن عاش اورش بگید بیول دو قط ناش نتوس و واقرش چاقرش با کانای دیگه یوغان اش تا خوب گیت مسون قدر دوست لاند القی مدنیت سز دبی توان سپت اشلان قمایله özümüzün ki ruh altımızga, beden altımızga, kepiyatımızga, özümüzün ki normal beden ayrılışımızga dikkat kısak, kepiyatımızın yakışı saklısak, bir işlerini doğru düşünüş gibi bir dikkat kısaklamken çok iş yok. Hoşallıkını özümüz tapımız, hoşallıkını özümüz yaratımız, hoşallıkını herkes bir adam beğenmeydi bizge. Kepiyatımız bir gün açar bu turpekine, hiç kim sizge o kepiyatını açar, kalsam kapının turulup kapı, demeydi o hiç kim. Özünüzün kepiyatınızın özünüz açısız. Dostlarımızın ki uçurlarına bir karaylı ya uçurlar karısak Yüsencan Katarlık dostlarımız yaktırıp anlavatkan uzun köngül sözlerini kaldırıp da dostlarında bosa mezmurlarımızın yetküzeyli tövende eğer silahının yardımınla bulmağın bosa onun barmağı kesvetilgen bolatdi rahmet silahya mavzuluk akbarat hikayesini birlikte anlayımız. 5 ayının 13 günü 3 kişi Tumşuk Bozyar Özleştiriş rayonu Gongan İdarisi Liang Fengshan Gongan Tekşürüş Bonkitidiki Xalik Sakçısının yan telefonuna minnettarlık hissiyatı ifadelengen bir kısku uçur geldi. Eğer silahının yardımıyla bulmağın olsa onun barmağı kesvetilgen bolatdi. Silahya köp rahmet. Bu uçurunu tapşır verilip köpçülüklerin çekirde hoşallık külküsü cilvelendi. Şu günü saat 16'dan 22 minut ötkende Tumşuk'ta az uçuraydıgan kum boranlık havarayı görüldü. Karı boran kum şeğillerini uçurup bütün rayonunu kum boran kapladı. Asman zemin karangılışıp yollarda körüş dairesi tövellep, tevellik rayonundaki yollarda yol yürüyüş şaraydı, közünü yumup aşkıca naçarlışıp getti. Delmiş vakitte ciddi yardım talep kılgan avaz kum boranının şavkınını besip düştü. Tevallikdiki amma Wang Efendi Allah qızadı boğan halda jügürüp kelip yardım talep kılıp, xizmetdeşimli Efendi kuruluş orında meşgulat kılıp atkanda sol kulunun üç parmağı eğir nersinin asıdı besilip yarlandı. Yarı eğizinin çoğunqırlıqıdın son ekme görünüp kaldı. Kan toxtumay ekbatıdı, ekvalı xatarlik, dedi. Wang Efendi yardanın azaplıq çırayı ve deriz sırtıdaki kumboranğa qarap, özü doktorxanlığı aparğıca en yaxşı kutquzış bursusunu koldun berip koştun ənsirap, saxçıladın yardım soruşunu karar kılgan edi. Vazip icra kılıp atkan xalıq saxçıları ve saxçı yardımcıları kılçı işkilenmestin, optimobulğa çıkınla, biz silahını doktorxanlığı aparaylı, dedi. Tekşürüş bonkütüdün üçüncü kişi baş doktorxanızıq bardıgan umumumuz.

Dostlar, şunu bilen, bugünkü sizge rahmet eytkın bar programımızda mişat akhirlaştırınız. Programımız yaktırıp anlağan, programımız katnaşkan barcanlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, Nöbetçi Muharir, Murat Qopur.

dünya bizge nurgun güzelliklerini bağışladı. Atrafımızda her günü her kıl tesirlik hikayeler barlık gelmekte. Eğer bu hikayeler sizni tesirlendirgen olsa, minnettarlıkınızda ayırma. Kadirleşini ögün edin. 174 Hatnaş Sanat Radyosu mehri muhabbetlik hikayeler bilen sizni tesirlendirdi.

yol yürüyatkan her birinla üçün mülazimet kılıp, kalbinlerini illet alıgan bolsak, bunundan tolumu xursan bolgan bolumuz. 174 Katna Senet Radyosu her vakit silege hemrah.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şıtin Apitalının 6-0 pilos nusqısı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosal bosız hemra boludu.
1: Saat 8.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6-0 pilos nusqısı yeniğinizdeki haber hemrayınız. Xanzu tili, Uyghur tili, Kazak tili, Mongol tili, Kırgız tılda radyo anlayalaysız, haber körelaysız.
2: Saat 9.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6-0 pilos nusqısı yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberda bolalaysız.
3: Saat 11'de Sılu Şıtin Apitalının 6-0 pilos nusqısı yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıcılık yardımcınız. İlhamınızı urgutudu.
4: Saat 13.20'da Sılu Şıtin Apitalının 6-0 pilos nusqısı yeniğinizdeki pultijes hemrayınız. Cuğulamını numarını tamak biletik almıştırıp hem pultijaysız hem hatırcam bulsız.
5: Saat 14'te Sulu Şitin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqısı yeniğinizdeki turmuş emrayınız. Sulu Şitin Sodi Şerdisi'nin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
6: Saat 16'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqısı yeniğinizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa Sulu Şitin Apteytalı yardım verdi.
7: Saat 17.20'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqısı yeniğinizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
8: Saat 19.20'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqısı yeniğinizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki var.
9: Saat 20.20'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqısı yeniğinizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurcığa aylanıdı.
10: Saat 22.20'da Sulu Şitin Apteytalı'nın 6-0 plus nusqısı yeniğinizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka hemrah bulup ekşip çeniksiz.
0: Sulu Şitin Apteytalı'nı çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
11: Hayatlık yolu da talay uçur işler buludu. Ata anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişli kallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkünçiklerini bergellik ige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellik ige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamelesi uçur kallıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlıqni bildigan qalb egisi aman texim zo'r natijalarga erishaladi.

Hürmetlik radio anlayıcı dostlar, emniye avar aydın malumatı anlatımız. Örümcere 5. ayının 21. günü keçirden 5. ayının 22. günü gündüz geçe hava uçuk bulup keyin bulutundu. Temperatura 14-25 gradus geçe. Örümcere 5. ayının 22. günü keçirden 5. ayının 23. günü gündüz geçe hava bulutuk bulup keyin ötkünce yağmur yağdı. Temperatura 13-24 gradus geçe. Örümcere 5. ayının 23. günü keçirden 5. ayının 24. günü gündüz geçe hava uçuk temperatura 10-23 gradus geçe buludu. Şubal şamal çıkıdı. Qadirli dostlar, əmdi Abdunum rayonumuz 16 şəhərinin avaray məlumatını anlatımız. Ürümçirə hava uçuq bulub, keyin bulutlundu, temperatura 14-25 gradus qıcı. Altayda hava bulutuq bulub, keyin tutuludu, temperatura 7-22 gradus qıcı. Çöcəkdə hava bulutuq bulub, keyin tutuludu, temperatura 11-26 gradus qıcı. Qulcirə hava tutuq bulub, keyin azraq yamğır yağdı, temperatura 18-29 gradus qıcı. Ortalada hava bulutuq bulub, keyin azraq yağmur yağdı, temperatura 14-28 gradus qıcı. Qarmayda hava bulutuq bulub, keyin tutuludu, temperatura 17-30 gradus

bir tonna qağaz yasaş üçün oyya tutup daraq kesiladı. Yer şardaki her minutta orman kölümü azip amaqta. 1 kilowatt tok ısırap oğanda 1 kilogram karbon gazları artıp koyup yerlidi. Her günü közümüzde içip, ornımızdan turğandı tatıp, kəşti çırağını öçürüp ıxılıqçı boğan jariyandaki her bir hareketimiz baylıqını xoğurdu. Şundaqla, bilip bilmay zor mıqtardaki bulğun işini payda kılıdı. 107.4 Katnaş Sənət Radiosu şunu təşəbbüs kılıdı ki, tamakını aval yerimçini üsüp yap, kol kağızını ixtisatçılıq bilan işiltip, sonu qadırlap, zörür bomağanda çırağını öçürüp, turmuşunu kızgın söydüğen tecəşlik kişilerden bolaylı.

Hürmetli radio anlıqçılar, Şinjan radio televiziya stansi 107.4 qatnasanat radiosining yulgunchilar programmasi bo'yicha anlatish bardiq. Yaqtirib anlıqınlarga ko'p rahmat. Programma riyasatchisi Dilraba Anvar.

0: Yana qarsaq, könlü bütün obligimni avazlıq fıçori.
1: Ama şimdi adam var demek ki balıkçı hap olduk, oyun çıkan bir mısın, zıbanın çıkayı verdik falan ama garantiden o pek demem abi. Bunlar boğandı ki 16 yaşı çıkan eriyen boğandı ki hemse şu ballarını bir yere travası var, hemse şu toksik moto var, şunu bir eltem atsan var, şulan çizgilerin devamet var, ama o toksik moto deplan, onun travamaydı, o ne, onda motorluk kalkarsak, onun bıçak takılmaydı, bunlar olsa uçak ulan bizim yolumuzu mahmay, ulan ayrı mı yolunu kısarsan var, ulan mı ayrı mı yolu mahsul oldu Allah şu.
2: Bu siz diye amanlar mı ne siz eme, sizden nurgun ademler mi dep bol diye. Hem biz mi körep duratımız hem bir taraf kulatımız biz mi çünümüz. Biz gibi şunda ayrım yol boz ki edep oylayımız toksiklik mağdıgan. Bu motorluk katnaş vasıtları olan bir yedi mağımız ki edep oylayımız. Bırak bu da olu kuyuk var diye nesi çoğunda asan pütüdüğün şemez bu. Nurgun idare organlarının tasdikiden, nurgun yolunun ehvallarının teşhirişiden, nurgun tasdikladen, hem nurgun ixtisatlığını talep qilib turib peyda bo'lgan narsa. Hem de biz hazır özümüzün köz aldığımızdaki işlerini bir taraf qila olsak çayda, şunu özüm bir ganimet. Hem de 16 yaş aşkan deyinkin toksiklet, motorsuz katnaş vasıtları türüge kirdiğin toksiklet neydi sanlar buludu cuma? 18 yaş kirgen deyinkin, anan deyinkin pırağı aldığınca iltimas yolusunuz buldu. Kandalı mısın? 16 yaşlık balı deyken yaş kuran bu toşmağın balı hesaplandı. Hmm.
0: Yeni bir dostumuzda yaxşı mı obletcan sakçı deydi? Obdakalık sakçı ya. Minin ondak bir sualım baydı. Minin kürsi prava. Sibir prava ağlı. Oy, ma uçurumuzdan çok oranı almışıp. Barmağımın uççu taraf bıyığını kesilip ketken uççu bir boğum.
2: Bunun için hemen düşündüm, miyiplikli kırıp kap kalsa hem de deriz uçup tutuğun işle bak pırağın uçun. Mesela Sibir pırağınız bana ağırlıklı malum sebeple ve kale sebeple ya barmaklarınız kesilip ketken ya ki kullarınız birinin boğan bir miyiplikli tutuğun deriziniz uçup kalsa ona da pırağının derisini çürüyü tutun. Uçada miyiplik pırağısı ya ki si o diyende kanda başka pırağlarla ilişki ettirdim. Şunu demek çok şeydi. Hem de bu ehval niye manda açıyorum ki dostlarımız ya. Ben asas katnaş vakasını bir taraf kılış bölümünü işleyeyim. Müşteyatın katnaş vakaları kartta mandarak sualarını sorsanlar ben de.
0: Şu.
2: Sizlerge iş bulmağanda azırak bulsun bir yardım kılıp kılışı mümkün. Hem de pravını üstürüş değilsiz, çürüş değilsiz. Maşin şunyan kılıçtayın siz ma çoğuanın yığılırı
0: kartta
2: mülazimetlerini sormalı buludu da diyemeydik en memanan.
0: Şu an dostlar biz programımız başlağında sizlerin açtık yitekləvatımız bugünkü kəgən saxçımız nədən gəldi məsələnə Ürümçəhri Yenşəhər rayonu ərqaysı yol biləklərgi münasibətlik məsələ şundaqla qatnaş vəqələrgə ait soraydıqan suallarınla bolsa dedik qaya dostlar. Şu an şu Bavşenga ait çoğuan sonun ki xizmətlərgə ait suallarını sorsanlar katına sağlıksızın özünün hizmet dairdi ki işler emez bu. Şuna bek onda sorularını sorup gitmeyi hazırmış. Yenşehir rayonudaki yol bileklerine münasebetlik meseleler olsa, katnaş vakalarına ait soraydıgan sorularınla olsa sorsanlar buldu hocama. Manda bek iyileştirip sorup gitsenler en mademden özünün kıldığın hizmeti bana. Hizmet dairesi ayrı.
2: Bu katnaş sistemisi bek çıx sistemlerine özü işçi kaldı her hıl. Çoluy ve can kılıç deyimiz, yol neyki deyimiz, onun deyikin çöğün yevu deyimiz, maşin neyki deyimiz, erkek kıl, katnaş ve kız deyimiz. Şunlaşka, hemimiz özümüzden vazife, hem dairimiz, hizmet dairimiz içi de. Bosa meselelerine biz bu tam bir taraf kılıç birimiz.
0: Ma erkem degen dostumuz abay cevap berip oldu. Hem de boy degen bolsanla telefon kep kap anlamaya kaptım. O hem de özünüzdenki şeyimdi. Onu anlamaya kalsanız yani kayıtı da belgül olmaydı. Hazır ma vaxtımız nait. Oz qeyli vatı duma pıçırla şunda köp hazır anlatıp okup ülgürp olama vatımız cümü. Yine karaydıgan bolsak müşu alımcan degen dostumuz ha. Şu şehir içi de avaz bekset çıkıdığa mutlu olan eydeydi. Allah peyda olup kaldı. Süretme bekdiz. Ademle bek korktu degen. Bulanı kayyagi inkas kısak buldu.
2: Şehir içimizde moto müngeş hazır yolku yağlıq cuma. Şunlaşka hem de başka kalaymıqan müngeş alametleri olup kalsam şu yar yar sen pinteyde sıfatını toplağan dinkin inkas kısanla buludu.
0: Buldu, rahmet. Yine uçurlanı

0: yığınlap qarsam, men bugün qızıl çıraqda turğan vaqtımda keynimdiki maşina laba beya bersem, meñip ketipdim. Meñip qalsaŋ, yeşil meñip qarsam, yeşil çıraq qızıl çıraq eken. Yolun oturısı toqtap aldım. Maşina aparat tatamdı, tatmamdı. Qızıl çıraqmı bösip ötdi de.
1: Aparat tatdı da. Çoqun diqqat qıp maşinas kerek.
0: Kendik avtomobil laba ve İslam
1: öz. Onda bu üçün sizden dekhtiniz mi çırak demez ki? Ya şu kızıl çırak da maşin toktuk yap telefonunuz karatam tanga yaz ya ki.
0: Şunlar akır iş var.
1: Tamam şu adam tanga yaz. Şunlar şu kufrup sağ İslam bir şey azdı ki tarafta meydap kagan işte bu ya.
0: Şu.
1: Dekhtiniz o kızıl çırak da olsun laba oğam bile hakkına neyim çatığı. Şuna mı?
0: Ma aldıraş diyen dostumuza seyşen bir günü sakçı kereke vaxtı sorgan sorun yeni bir gün sorab siz. Bunu dediği altı ay içindeki görünüşlerin izdep tapkılı buludu. Sizden işkime 25. ile 7. ayının 31. gündeki vakayke. Bu işini hazır ben Cenkoğun aktosam çıkamdı demek ki.
1: Bunun kapalatlı kıklamaydı aşağı bu. Bu sistema her bir rayonik okşap gitmeydi. Bazen rayonik ki 20 yıllık bulduk yani. Bazı rayonlarda 3 aylık bulduk yani. Bu sistemin sığımından çoğazlıklı bağlı neyse bu. Çokun bir vaktinizi çıkarıp şu vaktin özünü berip kılmamışsınız bunda inç kişilerine. Kim vakti ötüp geçse mın izleymezsiniz, izleydiğini tapamayız.
0: Hem de yanı fıçırlığa karsam İldana'nın dadısı Bavşen yolu koşuluyor Dravan deydu. Buldu rahmet. Yani onundan başka Kaplan diyen dostumuzdan avazlık fıçırı var ki anlayılı.
2: İlahi kazalarınızı aşırına kaçtık başlığı yaşımsız.
1: Yaşımsız.
2: Sıraydığım bunda bir mesafatı. Benimle travam, kilerden sıkışınca da zımca almak istiyor. Şunundan da kaç ay burun çıksam burada. Yani şu lafı kılırsam bulam da. Şuna bakın ya.
1: Şu çöğün yevı tazayınık çünkü etmedik
0: ama çögün soğa ait bu sol gecimi kaplan. Şuna dostlarım şu yan şehir rayonu arkası yol beleklerine münasebetlik mesele olsa onun başka katnaş vakalarına ait soraydığın sorularla olsa devamlı sorsanla buldu. Şuna iyileştirip etmeli, kanında sorunu sorsak cevap verdiğinde de kamanla hem adamdan hizmet dairesi okşaş bulmayı düşündük.

0: Uçurlarını yanılıp qarsam, Muna Ava degen dostumuzun ki, avazlı Kuchurova ike, anlayli.
1: Yaxşımı sohbetin tatlısı, mənim siz haqqı çoğadlayız,
2: olmamızın
1: da. Ama o, çatı, aklımda çat tosun sözü çatı ki, etmediğin için onlarla ilk tutup. İkiyesem, mamay çatırıp, kağam. Şunu kaparak tatlatsam, bu ne? Şunu sokupaksam, bulur mu?
2: Agar shu odam piyodalar mo'yi chiziqini ustiga uchib bo'lgan bo'lsa, shuni so'qsangiz mo'yi paydisi yo'q. Agar tushmagan ahvolib qolsa, shuni so'qib baqsangiz bo'ladi jumo.
0: Bo'ldi, bo'ldi. Hozir mo Tayirjon degan do'stimiz ham fikringizni topshirib oldiq, lekin mo'l qatna saqchisin xizmat doirasiga tushadigan masala emas ekan. Shunga shu fikringiz shu peti qoldi emsa. Çönşo degen dostumuz.
2: Aeroplan provosu
0: denden. Aeroplan provosu bilen maşine idis bulamdu. Doğru çatıdağın aeroplan provosu.
2: Bu mayda. Maşine diyen maşin aeroplan aeroplan.
0: Sami degen dostumuz. Yani şu sucu yoldun solğa ilgiliş bekle tez. Yinçön yoluğa bu yol bölgini solğu buruluşunu koş liniye kıpasanla bek sırap bulu atıdı bu yol bölgü.
2: Bo'ladi, inkas qilayman, ha, bu shaxmatlarni. Keyin chalu bilan surjululu ko'kan va.
0: Bo'ldi, ha. Do'stlar, ma vaqtimiz munoyat oz qiyvatdi. Mush yangi shahar rayoniga munosabatlik masalalar yana eskartib o'tay, ha. Undan boshqa mush qatnash voqealarga oid so'raydigan savollaringlar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Yana Sherzod degan do'stimizdan

0: Çoğu şikodun seycin da şöyle mangan yol. Aşu yerde piyadeler yolunu kesip de ötüp sürat tez tas kaldım bir aylarını soku etkili. Şuna süratini astıl deyip. Ademler ötüdüğe yol bilekleri kegende, ademler bayken de etrafını obdan küzdüp, süratini astıl deyip mangaylı dostlar.
1: Şehri yolda çoğu amal ba astıl tımanga yakşı ya. Bardağın nişan ağızı çıxıp kes bir eşki minut kinerek barısız.
0: Bir eşki minutun şey o he?
1: Şu aldırmay asla edep mağa yakşı. Bir hatarlık birinci. Süren tezlettiniz mi? Çeçü çoğu şırkılığa baktığınızda o arlık mı cırak oldu, zahmı mı cırak oldu? O vaxt o bir günlük kıladığın işiniz o neçü günlük bırdığın gep. Katına sakçı darsına çıktım berip gep diyendek. Şunlaşkan büyü demiş de avarsızlıkların cırak rak tuğunumuz yakışıcı mı?
0: Әмдей абайқи достарымыз сұраған сұраққа ұқсап қалған біздің өзіміздің бір даярлаған сұрағымыз бар. Өзіміздің сөйлеуге қайтып келсек, әмді мұшы ауаның ысшыға әкшіп балаларын құрығы шығып ойнашын жақсы көрді ұшында қо, оның құрығы шығып ойнаш пұрыстырмын көп ешкі башылды. Бәзі балалар весіп меніп ойнаса, бәзі балалар қуабән тейіліп ойнайды, яны бәзір үйгіршіп қоғылышып ойнайды. Әмі құрығы кіріп шығыдыған бәзі автомобиллер абай дегендек жо, айлықлар құрығысты сүретін ұстылатмай әкісчін ай, тез маңыдыған лықыным көріміз. Әмді автомобиллерінің айлық Kişiler koros yürgen kandak süratle yürüyüş gereklilik doğrusu yeni bir toktulup egen bulsanız.
1: Abay bu sorularım cevap verip yaptık ya esas cihetle. Çokum sürat nasıl iş gerek. Bunun için ne çıkıyor ilmit ben? Katnaş kanunu belgilengen şöyle inç yani artık.
2: Bir buyruk bilalla tiyatr körüşünü. Öyünüzün bekaterlik ahvalını Her vakit körüp duruşunu oynamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarını verip, Teyi akıl ekranı kesbini becerip, turumuz sütümüzde östürüm.
3: Bir buyruk bilalla tiyatr görüşte. Öyünüzden bir hatarlık ahvalını her vakit körüp duruşunu oynamsız. Teyi akıl ekranı güzel oyla akıdaki bağırlık arzu oyunuzda kandır alaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarına verip, TNI akıl ekranı kesbini becerip, turmuş süpütanızını östürün.
2: Öğüdün keçikip çıkınınızda işçiniz tutup bulu atamdı. 174 Katna Sanat Radyosu sizge şunu asker tutu ki, her kandak ahvalda abdumobilini asla eylem. Aldıdaki abdumobil bilen belgelik arlık sakla. Roya halıtınızı tanışam. Esinizde bolsun. 107'de tüt. Her vakit sizge hemrah.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosan Qatnaş Liniyası Programisi. Programimizin alayda qollagan talab qilgan orun bolsa, igiz boşqa sağlamlıqa köngül bildirganlarning yaxşı talışı bolgan Ürüm Çehri Şenhua Janubi yoldagi şahsat igiz boşqa ambulatoriyasi. Alaqılış telefon numari 0991-322-9898. Şu münasat bilen yuqori qorunga rahmetimizni bildirimiz. Rahmet sizlarga. Unda xosa Abduxaliq saqchi, gapimiz qaytib kelsak.
1: Ha, korona chirkishlar. Bunda har xil bir xil sabablar bo'lmasin. Shuni inchan ortqunaymiz, o'g'im shu maktabga kirish yishig'i toshmagan ballarni cho'qim jan xurin. Daylinsha. Mayli siz korona ichida bo'lib ketang, mayli teshida bo'lang, cho'qim bir odam.
0: Amra bo'lish kerak, ha?
1: Bo'lish kerak, endi cho'qim. Mushunda amra bo'lmagan ahvolda hodisa yuz berib qolsa, qo'rqish ichidami, ota-ona bog'ichiga cho'qim mas'uliyat keladi. Anadinkin bu qo'rqish ichidagi huquq manfaatini o'ylasak, hamda odamningki huquqi qatnash, mushu motorli qatnash vositalaridan yuqori o'rinda turdi. Cho'qim motorli qatnash vositalari mayli sizning old tarafingizga soqalsin, o'ng sol chat, mayli orqa tarafingizga soqilib ketsin, cho'qim bu piyodalarga yo'l berish sizningki majburiyatingiz qo'ro joyning ichida. Shunlashqa bunda asosiy surat. Cho'qim surat ostil tip mo'ish kerak. Hargiz tez mo'mmaslik kerak. Tez mo'ndingizlam chataq chiqdi. Agar soqilishib qolsmi, og'ir zaxmlanadigan ta odam o'ldirgan ishlam chiqib qolish mumkin. Shunlashqa do'stlarimiz, biz qo'roni ichida mo'ngan vaqtida cho'qim diqqat qilib surat ostil tip mo'ish kerak. Yana birisi shu xabanchiga. Xabanchiga velosiped deganasini agar aydagi aydiguchi cho'qim 12 yoshga to'shmagan bo'lib qolsa, cho'qim etiklik bo'lgan bikin holatdagi maydonlarda aydish kerak ekan, hargiz motorli qatnash vositalari ma'lumadigan yo'lga chiqmaslik kerak. Uning ustiga anonikan agar yosh quramg'i to'shab aydab qolgan velosiped yoki xabanchilar bo'lib qolsa, xabanchiga motorli qatnash vositalari yo'lga chiqmaslik kerak, chunki bu qonunda belgilangan. Anonikan velosipedlar daydaychi cho'qim 12 yoshdan ishish kerak. Cho'qim yo'lni o'ng tarafini bo'ylab ma'ish kerak. Motorli qatnash vositalari ma'ish yo'llariga bevosita kirvasi bo'lmaydi. Cho'qim motorsiz qatnash vositalari bay yo'llardan ma'ish kerak. Bo'lmasa yo'lni o'ng tarafini bo'ylab ma'ish kerak. Ha, mushu yuqorqi inchki talablar. Mush narsalarga diqqat qilish kerak. Ham ota-ona bo'g'ichimi ballarga mush to'g'riliq tarbiyani asos qilib qo'yishinglar kerak, ha?
0: Bo'ldi, rahmat. Andivision supimiz kuchirlar qarsak Ilg'arjon Saqchi degan do'stimiz. Qashqada yo'llar shunchalik tuman bo'lib ketdi. Suratni ostiltib yo'l yurishinglarni umid qilaman deb bir yaxshi askartmani beribdi, ha? Shuning Qashqadagi do'stlarimiz bir diqqat qilib avtomobil haydagan bo'lsanglar. Yana qaraydigan bo'lsak Teopiyada panzi degan do'stimizga qatna saqchisi shunda obdan so'zlab berdi, yaxshi so'zlab berdi deydi. Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat. Yana uchurlarni yangilab qarsak, ma Turg'un degan do'stimizningki bir ovozli uchur vaki. Bu haqida yana bir muncha uchur yo'lladingiz, qisqa uchur yo'llasangiz bo'ladi deb, bu bir muncha uchurlarni yo'llavassangiz bu kap bo'lmay piqraydi.
2: Mening mash uchurimga bir javob bergan bo'lsanglar.
0: To'xtang.
2: Qayda ahvolingiz yaxshi? Masalan, bir masala so'rafaqa degan, bundan enroq kinishlarganda men bir ish kinish bo'lsa, men o'zim faqat og'inim, hatto nima ham tushunmagan savolsiz. Hamda qasar biz bizning nomimiz hammay. Birinchisini qaytdan birisi deb qo'yib qo'ysa, biz ham jihat bo'lmagan shu uning azob chanchilik bormi yo hamda birinchisini qanday deyish kerak bo'lib, aytsam bir masala to'xtatib qo'ydi.
1: Chog'an yevuni atoz xuketdi ekan, xopmaysiz.
0: Abayingizni biz ta'kidlab kelyapmiz juma do'stlar. Shu Chog'an so'g'a oid xizmatlarni qatna saqchisidan so'rmanglar. Chog'an so'ning ayrim u xizmat doirasi ayrim. Bularningki qatna saqchilarining o'zining xizmat doirasi ayrim. Bek ta'kidlayapmiz. Shu u savolni so'rab qo'yib, aqsi mening savolimga javob berversanglar bo'ladi desanglar tiz bo'lmaydi juma. İddan anın dadısı ya, ihtibak yolu bugün mü kığılıkını kılavadıdı. Bek tosuluş var demekçi de hem de mağ yolunu.
1: Kınep gettikku.
0: Ma ne deydigen dostumuz ha? Sakçı yakşı mı? Dep mağ uçurlarını kaldırıptı.
1: Cichan kosu ne hazır Nurgun yol bilekini 3 cada kılavadı o. At yo'ldagi sizniq ahvolni qarab olar, bir ozroq bir yo'l biliki cho'qim yinji chodo, uni cho'qim olib qo'ymasa bo'lmaydigan chodo, hayotlik chodosi bor. Hamdi kolaylık boğan yol bileklerini hazır üççe de okulup özgertip oldu mu?
0: Buldu. Ma alım canıyan dostumuz maşinini ölçemlik süratten asta heydegenden paydası bekçikken, maşiniga mayma az getirdikken, katnaş vakası mı yüz vermeydikken, katnaş vakası yüz vermeyken deyken suğurtunun pulu mu çüşüdükken, deyip nait silah köyünü.
1: Rahmetli alım canı.
0: Ha, şunu da yakışık yapını kıptu. Demisim ama şunu da şuna dostlar. Aldırmaylı bir iki minutunun, manç sekundunun işi şuna onda kısılıp kırdığan, andak mındak kalaymakan otomobil heydeydiğen işlerini kımaylı. Hem de abayqı hayatlık yolu münasebetlik bir sualımız var. Abdıxalık Saqçı. Hazır hem de her kaysa ultrak rayonlarının kurulurda ot müdafiye yoluna ait inıksızlılıp eskertilgen şundaqı. Hem de bazı şoförle otomobil toxtutuş meni kılıngan belge ve belgesizliği bağ yol bölüki, piyadele yolu, ot üçürüş yolu katarlıq caylada halıqanç otomobil toxtutup katnaşık tosqolluk kılıp, başka katnaş vasıtları ve piyadelenin yol yürüşüge təsir yetküzüp hayatlıq yolunu tosup koyuvatıdı. Bu xil kılmışın xatarlık akıvatı doğrusu sözlep bəgən bolsunuz.
1: Bu doğruluqta hem de bu sapağı ulaşılgan iş. Belgini mu isip koydu, sızıqını mu sızıp koydu. Aşta turuqlıq yani mişege özünün şahsiyelik etkini oylap durup toxtatqanlıq degen gep hem de xalqning hayatı bilen oynaşqanlıq degen gep. Bu doğruluq mu nurgun misallar bar, mush qoro joyda ot ketish apatlari bolup qalsa, mush shofonning mashinalarini bilisizlar, haqiqatan çoğ mushundaq shofonning mashinalari mahallaning aldığı hiç kiremeydigan, eşikti tosulup qaldigan mushdaq sevelikler bar. Eğer müşündak sizden sebebinizden nurgun ademlerinin hayatı bilen fıçırçılığa işler bop kalsa, müştak

0: Tutgan buldunglar. Doyu numarımız Şinjan 1074. Ve işin salonumuz?
1: Şinjan 1074.
0: Oks tutgan buldunglar. Doyu numarımız Şinjan 1074. Ve işin salonumuz?
1: Şinjan 1074.
0: Oks yaşa. Anda hoza akını uçurlarını berip, kaysi yollardan ketip atısılar. Hazırın özüden işten çüp nəgim andanlar. Uy, udul uygum andanlar mı? Ya ki, ancı müncü rolunu burap. Başka yerlerde kötü yöntge başka yerlerde mağdığında ama ya bir yerlerde oturumuzda bava yakışık edip çöyleyip kitap atlamışlar bir desep, şükür desep.
1: Doğru.
0: Kim özellikle ki kandak şekilde programımızı anlayıp nelerden uçurlarını berip katnış atkalığıyla ihbar edip programımızı bir katnış kaysılar.
1: Şunu mulan muşunu huyşin spomuz karsam ede. Öz hal deydi o say yolu denkilip Kızıltak çıkış yönünüşte Abdumabullah in tayin köp Zühre ede deydi.
0: Haa makul buldu makul rahmet. Doyun gım yakışık atınışı batısılacım o. Nöyan diga onu kocumuz. Mamu Cibar Tuğaj idarıda hizmet orunumda silahının programını körü atıma deydi o yakışık karışalımız. Son küçü akımız Abdurrahman son küçü mübakiyen doyunda. Mən devamlıq ba deydi o.
1: Mavo veşinden birden doyinga doyinden birden veşinga işte almış
0: karaptır aile ya kısım iş terapti tan yedi şu adamı. Xibey mu doyindi görüp oturup da mana işlep aldıraş ama iş kılıp at kalı dek bop kettok işlep de bu tür yollap da pipi yer ya anlıkçımız.
1: Ekrem Yaşarcan siz yalkon sakçının balısı mı?
0: Oxşay isleketim ehtima.
1: Yok
0: inisi.
1: Oy, katnasak ziyalkon kamna aştak bir yaşkı çoğun adam da biz kılam silesle.
0: Şun deme, yaşardın net yaşlam çoğun yalkon sakçı onda deme Allah. Aldırması şu çoğun sile oylığa yaşlağım vardı. Lekin hazır erlemi özünün ki yeşinin çoğun değil için pekat halımaydan bu kettik o yaşar.
1: Doğru.
0: Sile halımay sile o
1: hazır. Halımaymıyız.
0: Ola muş balla, zikir net yaş kırgen balla çaktım şu kettin de otasa oylanla.
1: He?
0: He.
1: Dikkat kılınla.
0: Tekim o bulmaydı deme da baş kılığa.
1: Baş kılığa bunlar desek bulmaydı.
0: Andasa Mehmet Ali'nin uççuğu.
2: Parayın ziyaretlerine yolu süren. Beşinci körüksün, tipi beşi körükeyse sayıldı katırca masallar bozdu. Yolla şüzülük revan.
0: Makul. Muşu köyünü bütün ablikim kesilam. İşkılıp mende bir aşuvi. Muşu balı nimi de deydiğen hiyal peyda buldu de.
1: Nimi deydi o.
0: Anlaylı ya.
3: He Zöhre'de yaşayacağım.
1: Oo.
3: Abdülalmaş bir havak yap kaldı deymen.
0: Neminin kildi kalktı?
1: Abdülalmaştırdığa vakit gep kalan.
0: Yo, muşu balı muşu gepini. Siz muşu gepsiz bir gepini yığızınızın çıkaranmamsız, kudu muşunuzsız yaşayanmamsız degen dek lan. He?
1: Bir özünüz pul kajla bir almaştırsanız bulmam da Abdül'ün.
0: Yeli mi biz bu kaptık bulmağın buz kondam klabı koyduğunuz bitcher maşınınız Abdül sırap. O motorlardan çatak çıkıp özünü taşlap teyyalı bop sizge karap dosu mu sizin yani küçüğünüz yetmey. Biçer maşınla aşı nerede o şeyde taşlap buyup bağır taşlı kılıp aşıda yürüyken sizce mi yiyelim biz o kaptık şu mu sizge?
1: O biz bombağın bulsak o maşın seni bu vakitçe bir taraf kılıp velisipti jüret de o.
0: Velisipti mi eydi mi eydi velisipti kim çak getirdi kan tutsa.
1: Zencirler var arası.
0: Zencirler var zencirler bazı ocrak tıdı kaçtır bak o ilgi çıktı kalı kaçı bak o ilgi nemesidin. Oşta unuğum o bir iş buldu de iş kılıp size iş kıptınız ay bol siz yetin ay bol işe çıkma yatağken sütçü mü övdüm yedirmay.
1: Müşbal yaşıyorken ne ki bir maşın eydi mi mansul de bir.
0: Ayy, baytan, aşkılı bu balım, bunu man küş getirdikken, mansam işkı putamı küş getirdikken, bu küş toplaydıgan, ancım yediğen nesi bir an, okmeru aydın, un yağ gürüşlerini bir anladıp sorayım ki bu balım.
1: On deydi o,
0: şunu da tamak etip ya putamı o küş toplayıp, onun ki manay edip.
1: Deydi o.
0: Öyle mi? Bizgi yakışı, bizgi tokperip tocuğum olsun, atanınız. Abla kanay.
2: Maşkıya kandakili başkisi, getirip görüşürüz, hayırlısı. Eğer fırsatı cıma. Ola mama şişe yaşa şişe cıman kayınlar.
0: Makul.
1: Şireli deydu. Nakşçı buluşunu çüşüdü mü arzu kıladığın ayla. Yakşıma. Şagırtsız mı yakşıma? Şarkı o güzel öyle ravan deydu.
0: Buldu rahmet. Doyunda mortal diye anı koçumuz. Karmay garbi koçsa da abdomobullah köp diyen uçurunu beygen ki. Rahmet.
1: Bəxtlik mən avaz uçuru bakken. Oy bu... Muzikatla durduk. Muzikatla toktanla.
0: Hem de buldum ha.
2: Hayda avalanı yapsın ama maşinle telefon kaynak mağdalar bir yakıp böyle. Telefonla tırdığı bizim bağını kemaz oldu. Mağmay yaman.
0: Şu telefonu işçi de şu. Şu aşta kördüğün nesler boğan boğaşka şun közünü üzemeyi tutan

0: Hürmetlik radio anlıgıcılar, anlavatkınınla 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun
1: Yollarınızda bir zemra programısı.
0: Şimdi anlıgıcılar, bu programımızda Ahmervayit, un Ahmervayit, gürüş Ahmervayit, yağ Ahmervayit, açık su hem organik gürüşlerini bazağızağın, hem istimatçılarının sağlamlık için devamlı türde tırışıvatkan Ahmervayit un zaudi alayda tələb qığan. Öylədi, aşkan aşkallada, xantamak çıxırdıqan dukallada, novaykallada Ahmervayit'nin məqsulatları, yani un yağ gürüşleri bolsun.
1: Doğru, sağlam qızalın işini daim tavsiye qılıvatkan Okyanus şirketimi alay tələb qılğan. Okyanus nanki ilki dojang fınlarını əpsanla, onun ki ilki cırma bingalları bakken ilki yaman peyizge. Ya pekınla, iç pekınla?
0: Doğru, yani dənbəy bağın da piyanamı şu ilki aksıl qılığan aşın peyizge. Demek məhsulatlarını çönməkçi bolsanla 280-96-98 numar bile alaqılasanla buludu.
1: Doğru.
0: Qadirli qanlıqçılar, yəni uçurlar bilən proqramımızı qatnışınla, doyunqı kırıp körünla, doyunumuzda mu bir vas gözüşümüzün köz tıvatımız, doyunqı kırıp körüp,
1: doğru.
0: Yenzan kılıp, finşan kılıp,
1: pinlun kılıp.
0: Aşağıda mı gəp sözünla biz kaldırıp koyunla, bəzi anlıqçılarımız mı şu doyunun ki söz kaldırılığa yerlerdə, cübo deyən, deyənci cinru cübo deyən deyip içi kırıp söz kaldırılığa yerdə uçurlan yollaydı, yol uçurlarını körü vatımız, yetküz vatımız, Onda sen uçurlağı, uçurlağı karaydıgan bolsaq, Abdusimni kanlıqçımız Don Juan Sıcağının oldudık yolları avan gən deydu.
1: Öz hal deydu, Ardaço Körükünün astı çoğun bazar qarap mangan yönüşte Abdumabula intayın köp deydu.
0: Uçurcan uçuru qarsaq, mazır mavu şisən tonunun ki işçi de, işki maşın öz ara soğulup gitipdu, şunun səbəbi bilən yolla bək tosul gitipdu, ama tonunun açıdım yolla maşın çıxken. Tosulup turup qapdı, paydınıp qayqaysla anlıqçılar üçün yoldun mamak çoğalla.
1: Mau bir dostumuz aydı, hoca sende bağganğı manğa yönüştü, bunu demediniz, he?
0: Yak.
1: Muşundak işki maşın öz ara sürkülüşüp gitip, duğan ekval bağken şu bir dostlar, dikkat kımağın ne değil, he?
0: Eyki yayı, turpanğı beri vaptı da, bu bala, turpan uyğur tey baba doktor xansın oldurra vanken, cuma adıp. Uyak basın avazıq kekılamaydan bu kaldınız mı? Eyki yayı ayak basın ya ısıqı təkitip kekılamaya qavatam siz. Xil avazıq kekıldınız bir xil.
1: Şunday mı?
0: Bir yazmıcı uçurğu çıp qapsız o.
1: O kekılamı da avazınızı anlaydı mı?
0: Tatınma ya üzümünü bəkev etip soğuk kep gitip gilinizle tuttu mu? Ya bəkev ettiniz mi üzümlerine?
1: Üzümünü soğuk kilem de?
0: Haa, ilki şat üzümü sıx kildi minin nəzirimde. Şunqa ilki üzümesi bək uxultuduğu.
1: Mən bilmək sizden sonra atma.
0: Bək uxultuduğu adet üzümü
1: gəlir.
0: Uxultuduğu onda buğan ki soğuk gəgən ki uxultuduğandı. Mən işte düşünümə ağını soğuk kildi. Qarısını anan ikin sıx kildi dəb oylayma iş kılıb. Yeni cixiyə vəsə şu da gildin nemki kaldı üçün bu minin beşimdən ötkən işler şuna.
1: Bişinizde ötkünlü sözləyə vatsız dəmə.
0: Mən başta bu qalğana şu tazı yeb, anı qayt gilib, bol diye gəl digən tutup, avaz digən tügeşken, başta bu ketken. Yani İlham. İlham, tünögün nemi duduq, tünögün nemi duduq, bunda uçuru əməyitiniz, qaytıdı nə əndi?
1: Bu, özünüz, avtomobildan şeyde oturab, kolonuzun, derizinin sırtığı çıxıp qoyup, uçuru berib atamsız bizge.
0: Şu iş kılıp bir şovkun sürem badi, aynakini çürütüp berib da. Nurtay.
2: Hamdırak zikre kerem.
0: Yaxşı.
2: Yaşarcan, akvalınla
1: yaxşı mı?
0: Abdan.
2: İşte artan kile, bol gibi
0: yan. Ya, işlemi dok.
2: Olcan, en bol de, gitti deyin. Bu aran çapkın izleri, yamgo yok ki. Avarayda, bolcuda.
0: Bu aran.
2: Şimdi başlanmış, aldıkçı yollar, avar.
0: Siz iş kılıp neyin bu kettiniz? Nurtay iş kılıp.
1: Bu işle vatam size. Yak, ben kaçı juvatı mı? Zühre edem tamak eti vatı.
0: He, şu aştak. Siz bu azraklı bir ısıp, hem de bir 29'a çıxıp oluşuqa izilip, mandak tanşıydak bop kessiniz. Ertugun bir 37-40'lağa çıkaydıga vaxtı işi vaxşaydı. Eğirip, yuqa kitil qağışaysın size, eğir kitil qağışaysın.
1: Canlıq, canlıq bulu Nurtay ka.
0: Onusu boran çopkun hiç kim kalmaydı boran çopkun mobil boran çopku yok mu geldi dedi. Yağmur bakken lakin Gulcu'da hava tutuk bulup kin azrak yağmur yağdı. Temperatura 18'den 29 celsiye gradus kucu buludu an. Muşu bu içe azrak yağmur baş kılıp kalmazgı yarışa.
1: Yakup deydi o Molligir'in Abdullah'ını bek mahtap kettin lan maral bir şeydi. Bağımı bir kuyup bakay diyen tem deydi o ben numarını yollayıp koydum Luzon'a. Telefon kılıp maral bir şeydi ki orunu sorsanız dep durdu.
0: Hazır erkem diye anlıkçımız. Özünü özü. Ya te Davut bakıdığın 10 balağın ya ki 10 kalan bağım idi. Ya te Davut ya te deyip özü gözü teselli buyurup. Açoy desem kapı bulmaydıgan size açoy me 33 kirdim kapı bulup kalamı deyip en sürep uçur bir işkim o deyip. Devirin. İşin bulmaydı işinizi desiniz bulduk ya hem
1: deyip. O ayda devirin.
0: Xonjandan Xonjanni aldidan yezeglik bankisini aldığı bağıca qoşulnishda ravan qashqashada qacha yomg'ir yog'di deb hozir qarsaq u yomg'irning gapi yo'q qashqada hava bulutli.
1: Ko'ngli butun ablikimi

0: Унда болса аңлыкчыларның учурга яна карайбыз. Кашка, Шинка, чоң жолда машинала, Шинкада да ушуларда машинала көпкен алайды тосулуш жок экен. Билал тор таксинин байган учуру.
1: Туура. Онунун кен шисен көтөрмө көрүккө Үрүмчүк карап маңган жол тосулуп кетти дейди.
0: Şu Guangxoy körüktün Şisen tarafı manganda yamalık teği tonulgu kaygılı tuğanda yolla tosul gitip du. Azırma tonulun için mu azır dömer mi de tat evet genken. Yürüş gitip duğu ha normalken.
1: Abay dostlarımızdan uçuruk karganda şu işki maşin sürkülüş gitip duke. Şu sebepten tosulup kalan buluş mümkün azır içilik tutu.
0: Yeni karısak mazır çoğunsan yolları muravanken. İlhamın uçuru.
2: Moligran'a bir yazdan dokunu var mı?
0: Yok. Moligran'a Ürümçü bir neçe dokunu var. Bir şey mavi şiüde. Lantiye yiçiple Arjeninki ilgi udulu bağı. Karşı tarafı da bir məksuz maşin işlerin kılan bir koru var şiüdeninki. Şunun işte de bir dokunu var. Anadınki ma Çin'da Huawei'nin yeni bir dokunu var.
1: Doğru.
0: Doğru. Müşişki dokan şuğu.
1: Doğru. Məksuz etiş dokunu müşişki dokan.
0: Müşişki dokan Ürümçü diksiye. Başka cahiladı mı var? Kaç kolaylık basa şu yaga basınız buldu İlhan?
1: Yusuf Selin.
3: 174 yıl sonra mavi okuy zendar da ödem. Dumva yukarı bir kitap kankılığı taraf para kankayını sustur. Çekeceğim anan. Maşin bekçek.
1: Buldu.
0: Abdikerim.
4: Kola gitirin görüp kene goca. Şimdi bu arayın hükümetin başına. Ekiş konusunda manga yemiş bu sus teketeğe zudulan manga yemişse. Takiyem şu sayılı manga yemişse. Karşı yemişse.
0: Oldu. Yanına nur.
5: Yukarı bir yerde dolayken yolu koşuyor bir sıra varken.
0: Makul.
1: Kaşkar kızıma hazır molligrını mağdım deydi. He bir yerip Abdullah'ınızı almıştırıp kilo.
0: Makul. Yanına Veli.
6: Mağul Cücaven Körük.
0: Cücaven Körük.
6: Mağdın seni bırakmağa vakti. Vakti sürüklüp. Gönder şurada. Mayol kutsal kutsu çıkan. Maşına ağzı kutsu değil.
0: Bulu bek ilki şovkunun içi duşur beken kendisi taz inik anıgıl bu mu de. Hazır mı orayım diye anıgıcımız mı? Cucavendin şu yoldan duşur beken ki aerodromu keyce yollar avan karşı tarafta azraq maşin köp deydu ha?
1: Buldu kurban.
7: Ürüncüsü yolu kavrayama sen içine abidik yollarda maşin atacak.
0: Makul.
7: Ürüncüsü aydınla kavrılı ya abi. Aydınmış gibi 15 maşinla daha gidiyoruz ama eşsini de.
1: Bir demdili çıkıp oğan için.
7: Aydırın ne gibi oğaydı?
1: Ürümçü dedi ya bay.
0: Ürümçü ya. Yana Karapakaylı Kıyımcan.
8: Diyasitler Kesta yol kayırırsam Kesta Aydınlı şehir tarafından yollarda maşınlar biraz kep tostatmış yok.
1: İşkimiz ne tatıp ayağı Abdurrahman Çutsuzum kiçi.
0: Denzen kılıp.
1: Denzen kılıp kolları non piyi tatış gidip de.
0: Parmakları üzgemeye kaptı. Şunu da püçür begen ki.
1: Olduğunuzu çıkmaya gelseniz Zühre deydi. Hedef
0: bayağı. Oy biz bu geplerini talay körüp. Mevlutla diyen almış gepler işini be çıkıdu. Az kesbir aldığımızı kesbir. Mukabat buyumun bir eyle paliyat kayırımız kese deyip. Şunda karab otası yok. Anlısa şu dukallağım kulübünün çoğunu seyip takakıp neç gün gücü aşmay. Kayıt kepme bir rapti 10 gün gücü gep kımadık uçur beğenmedik o mənim bağmış ədə.
1: Dukandan aldı yüzüp koyup da deydu. Dukan vaqtlıq taqaldı. Kayıt içiliş vaqtı Mevlut İbrahim ketkendin kiyin de.
0: Toğır adında əsker düşü bağ. Nur.
9: Yukar bir tek şeyhon, garbi yollarımı koşuyorum işte ravan kez şeyhon, garbi yol dikkatsen normal gaz bir tek şeref maşıyor.
0: Makul. Yani Tianjin şimal yolu koşulmuştu, şun da ravan deydu bu halcem.
1: Kalayım ka maşin toktatmayla ya deydu. Baş git.
0: yani Akkep'ten ikini aldık mı?
10: Olcudun yukarı, yavayat. Dondun çıkan kızıl çırakta maşin bekliyor.
0: Buldu. Şikinci oturunun aldı da kızımını sakla, tuğdun bu yollar avan deydi o nurdun. Yeni cidden belgen uçurken.
1: Mavu.

0: Yüzgeli kızdın demek ki.
1: Siz ma doğuyundan da körü bilip bizge muş kız bulduk ya deyip evet vatmayınlan siz he. Bence hem Tony'du deyip bildim hem de ben.
0: İşte deyip oylayayım ya da.
1: İşte deyip oylayıp kaldım. Lekin sel tescüm o.
0: Hazır mı şendürüşçüm bana ama aşkısın ki paranlaşkan hatırsızını tatıp evet de oydullah ki esmi. Devet kaldık da bana mı işte emez mi?
1: Emez mi ki bu?
0: Emez mi?
1: Bence. Şu mu ya?
0: Şu dek mi kılıdı? Kandalı bu musun? İş kılıp yakşı boptu. Bu bir öğlenüş degen yakşı iş. Bulam dike Zühre'de de bu sizgi yarısı sizgi boz buldu o. Bu kız sizgi boz buldu. Mangı ben bilen neyimi sıbağımdı. Ben bir gün mü neyimi kımayma cıkım görüşme uzun mu tutmayım zekacan.
1: Siz hazır resmi bağlı ustaz oldunuz. Siz için oranı kaylandırdı.
0: Nakşlarını bağlı kalığına anlığa mı da bağlaştığına mı da adam bağlı birin de. Sizgi yarıgan bolsa boldu. İşkınla kilişken bolsanla boldu da karısanla birbirinle bulduk edigen bolsanla boldu. Tütke işken bu.
1: Bundan ki anlayıcılarımız mehsusmuş Zühre adamı bağlı demeye de biz uçur yolu sadeyim.
0: Ama onda diyeyim bu bağlamayım. Özünün köylünün jürgünü mantar tutup dense iş kılış gerek de.
1: Güzeyinkiniz bunuğunuzga çürüp koyup. Kolunuzga deptedin bir neyizip. Demin de o bağla kessin.
0: Bağlısam ama bağlısam kusur çıkır bitip karab oturam dümkün tan.
1: Hem de köyünüzün değilsiz de.
0: Şeyman kıldı de anadı kim bağlatkanga.
2: Neyler ya?
0: Ha?
2: Abi işe mi tarama çıkan ne lakkanın tartıp ne yollak koydun bu şuan? İşe mi yakamışsın?
0: Oy işe mi dok?
2: İşe
0: mi dok? İşe mi dok?
2: Ay dinle et ama Zeyna abiler anlayışla kocuk durup ne kalırsız?
0: Ma balın koka mışta ben ne mi dedim bana? Mışta katta ki kokup durup onlaydı dep tüstürep temtirep. Muşuncu valla geplendi dige muşayla dige edem hoşundun. Oğlısın neyim bulup da hoş bulayım diye benim uçtak deyip de yakışık eplerini kıvı tuttu deyip hoş oldu Şahı.
1: Yüreklik durun ha Şahı hem de korkup titirip.
0: Onda korkudu adam neymiş ki onda değilsiz deyim.
1: Ha şu. Neymiş ki biz yollayısız korkudu adam.
0: David'in kalıbımızı bilmem siz acaba. yakışık yoktu ha bəxtlik bulunla. Eğer şundak bir yakışık bir koşuluşla bulsa bu bir yakışık işle. Bəxtlik bulunla durmuşunla könüllük bulsun.
1: Mao köngül bütün ablikim birdem Abdullah'ın cidilini kıldı birdem uçurum neymiş ki koymayısla de bizim sorak kıldı. Ha neyim dediniz ha?
3: Ya Zöhre abla yaşarcan. Radyonu mu ne için adam anlaydı? Aşağımı danla muşu molyegirinin yıkını kılıklama nurgun elan taşı kop çetti karanla ebi. Aşağılarını aldı gırı dış kiri sözlerle de vistal direncik kağı ben konuluğuma mançinin köy verdik ya. Muşunun özümü bir taşı kağıt onlar kıp ketmeyle cuma Zöhre abla yaşarcan.
0: Siz bilen biz hiç kanda kıp getmeyen beğen cuma közünüz onda jumbaman siz 13. Möğütçel müşkilik olmağın dekim ki onu bütün abdikim. Qara sizge siz kaysi mukapatını almadınız mış programda kaysi riyaset sizge mukapat buyumu beğenmedi.
1: Kanç kettim köylünüz yerim bulup kanç kettim bütün buldu.
0: He şunun köylünüz yerim vaxtı yerimdi dok bütünlep kokaktımızı mukapat bir bütün dep yazdık. Özümüz anlıqışla kuvamış işlağa. Adam degen ama da ağan yigen eğiz ujuldu deydiğen geppa. He. Onda bir ağam boğan de ki şunun yarışa buldum. Onun başka neymiş kıpelsek buldum. Moligrin'in zavutuna sizge tutkuzup dükkan, işkil dükkanı aşk için sizin kulunuzu tutkasak bulam dem. Şu kal dem, şu kımmağın, şu iş kal dem de.
1: Al uzun ne? Çıkır etip sizden arzun kıp koysak bulam diye.
0: Şun deyme. Sizin kıp koyla bolsa bunundaki Moligrin'in ki lobuna şu arzun oldu edip çoğu sizden aşk kıp. Şu iş kaldı hazır. Al sizge elik neymi yenge cücağların emin nesin sizge yöt kepelse ama ısmanızı neymi kıpelsi çoğu mu da. Kuncun kılıp.
1: Aşırdak bulup biz anlıkçılığa bırak. Hem müslük birden takı tüytün ha işte.
0: Hem mümkün emez. Kulupna çın takıp başı. Oturdu birinim satkısı kemme. Ay vakti kegende.
1: Hemen özem şiltim
0: ha. Yeni çu, yeni ahkepte.
3: Oğuz giden yol kabri. Sıbzi sol sarının adı kızı çırakta maşın bekçi.
0: Makul makul.
1: Hmm.
0: Bu ne olur? Doğru. Rız biz miyiz kıldık. Vuling ar.
1: Vuling ar.
0: Yani Mansur Can.
4: Kurguyum uçketiye bağdikiye direklerge.
1: Hey.
0: Sayrana sayran.
4: Kurguyum uçketiye bağdikiye direklerge.

0: Şunu ola o buvam nereden tapam hemen hazır.
1: Şu
0: Depemeyi de akça özün nerligini.
1: ne diyemeydi?
0: Cimcit la.
1: Onda bolsa anlıkçılar yana asırak ilallarını anlap kaytıp gildiğen bulduk ha? Radyo aldıdın yırak ketmegeysler.
0: Şundak.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sulu Şitin Abdetal'ın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
3: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
2: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
3: Katnaş yol ehvali şu vakitten özüde uçturulüldü.
2: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tüketildi.
3: İşki uğrunlaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildi.
2: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
3: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı görüleysiz.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının hem türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
5: Mukafatlık Tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızkarlı faaliyetle ark arkadın ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukabatka eriş pırstınız ba.
4: Yoklumudun ıssanız, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
5: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.
2: Şahısı sizgi yardımlaşıp icadi mezmunlarını çıkarıp verdi. Yazıkını közü yumup aşkıça süratke aylandır alaysız. Bir eğiz gapıdan has çoğun film işle alaysız.
5: AI akıl taratku oy hiyalınızı bilerleydi. İlhamınızı asallı kozgutudu.
4: Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukasında halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
3: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlık riyasetçileri bir vasit görüstüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
4: Mezelik taamla, yeğeni miyve, kuruk yeliymiş, medeniyet, icadiyet buyumu katarlık Şincan'ın alahaydı meslatlarını bir günlük gibi lalı setvelip, özgücü mal setveliş tesiratı yerçeleysiz.
3: Şincan hakkında izniş Muşiya'dan başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiya'dan başlanıdı.
2: Şincan Radyo Televizya Stansı Sulu Şitin Abdetal'ı 6.0 Plus nusukası turmuşunuzu rengdarlık doldurup, seferinizge hemra boludu. Herkes app pazarları, olma app pazarının Sulu Şitin Abdetal'ını çürüp, serkıl mezmulladın huzurunun.
1: Onda xosa anlıqçılar yana uçurlağı qaraylı vaqtını için tutup bə hazır ma pulu otu diga anlıqçımız Maliyadi köçüsü tərəpke mağmaq çıkan muşu 2 kilometr yolunu 20 minutu menüptü ha?
0: Şuna ola abudu kop gittin ha muma kop gittin ha oltırıyı versiniz yakşı olmayıdı
1: bu, bu mumaylarını kop gittin de kılınmaydı aldırıp onu can cun kop kılınmaydı yaşlar kopşaş
0: aldırmay kop musam da yeni tırapında
1: ama bir... bellerden kas çıkarıp aldın hani şu buldu katçıdı kopup
0: Mekke abala beni yölü biti edip de şimdi yöle kop kuzumuz o
1: siz hemen su kop gittiniz dik ki de oranın uzun turu kessiniz bulduk ama da yeni tutup tamını tutup balların yandı balları olsa tutup ama da yölese anon dikini kopuduk hangi
0: asılır gamda
1: demal kopsamı da Minge kanç paldıran işle buldu şunu da demeziz Abdu.
0: Dikkat kılın he.
1: Bağır şambılımı dedi. Zühre de ama mumayı altınızı fakat göz aldığımı keltiremedim. İşte turuncu mu ben gül güzel de püçür yollar. Rahmet deyin az kesin he.
0: Aksudun yolu püçürü poyu stansından alırdık yollar koş yönlüşte maşallah köp deydi he.
1: Nur nur çörü.
6: Ağır birisi ama çiçek yolları mı? 10. oturumdan aldırdı maşallah. Bek köpken hazırlar dostlar.
1: Makul, yana anlayın.
6: Anlattığım gitini seyretmiş. Onun için kim var radyonu. Bekle kızıklarla kim bıçakını alınmak için ben. Eğer sizinle kıplanma ki. Sen ciddi iş kaldın.
1: Ey anlamayın. Hadi şükürsünüz. Anlam bunu deyin ki ne? Yeni devamlı uçur bəlsiniz. Ne ait değil ki. Ciddileşme uçur birdi kan. Uçur uçula katar gud gitsiz.
0: Doğru.
1: Onda o sağ olun uçula programımızı müşahede akırlaştırıp silahı hoş demekçimiz yaktırıp anlığan. Şunun dekti oyundumu yaktırıp körüp ben müşahedim. Fikir katlaştırgan barlıq. Anlı uçula mınlağa köptün köp rahmet.
0: Program riyasetçileri Zühre Kerem bilen.
1: Yaşar Yalqın.
0: Nöbetçi muharir Malik Esen.
1: Hayır hoş aman boğaysla.
0: Hayır hoş dostla.
1: Hayır hoş.

0: birleştirildi. Yeniden işki karıştırılgen pensiyaya çıkış kesbini akli iktidarlık beceriş mülazimede de keç gündüz yüz görüşmeyi beceriş işe aşırılıp ama öğünün çıkmayla kesbini beceriş imkaniyetliği ilgi kılındı. Sugurtuğa katnaşkan orun yaki şahsle pekat müddetin 3 ay burun pensiyaya çıkış materiallarını aldın tekşürüş mülazimede bölgede de şahsi sugurtuğa katnaşış uçurunu bekitiş, yaşanğanı kütünüz sugurtu münazimeti boyucu toplaş, ektapşürüş yel çekini bekitiş katarlık işlerini tamamlayalaydı. Hem de resmi pensiyaya çıkışını iltimas kılganda Şincan rakamlık adam küçük baylıqı ve ictimai kapalat bir gevitleşken uçur supsi ya ki Şincan akıl adam küçük baylıqı ve ictimai kapalat ündidar əbsdə tordu tapşırsla sistemdə bu kəsb 10 sekund içində avtomatik təkşürülüb şu haman becirilidu. Abdülüm Rayonluq Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Nazardı Yaşanğanı Kütünüş Suğurtu Başkarmasının Başkı Mayon Ping mündaq dedi. Karxana işçi hizmetçilerinin pensiyaya çıkış kesbini əxli iktidarlıq təkşürüb beceriş iktidarının işçi kırıştırılışı ən-ənvi kesblərinin rayon vaqt çəklimizi uçuruşunu buzup taşladı. Suğurtu katnaşkan işçi hizmetçiler memleketinin arqandaq cayıda keç gündüz öz aldığı iltimas kılıp becerisi buludu. Bunun da pensiyaya çıkış işini beceriştiki mülazimet süpüti önümünü yanımı östürgülü buludu. Abdülüm Rayonluq Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat Nazardı ilgiri pensiyaya çıkış işlerini aldın tekşürüş mekanizmi ornatıp, turalğu ve şehir gezi kuruluşu, davalınış kapalıtı katarlıq tarmaqlar bilen bolğan maslaşış, birleşi pärketliniş ve sallıq məlumatlarının ortak bəhirlinişini küçeytken edip. Ma Yongping mündaq dedi. İlgiri pensiyaya çıkış işlerini aldın tekşürüş mekanizm ornatıp, pas mülazimet kılışını təşebbüskarlıq bilen mülazimet kılışı özgertip, suğurtu katnaşkan işçi hizmetçilerinin ilgirki pensiyaya çıkış kesbini becergende körülgen tosk noktalarını müddetin burun ravallaştırışı yardan berip, pensiyaya çıkış işini beceriş ıslahatını əməliyleştirip, əslideki 38 hizmet günü de beceriş vaxtını bir hizmet günü qısqartqan idi. Yana beceriş materialini əsildeki 10 parça material tapşırıştın tapşırmaslıqa özgertişini əməlgi aşırıqan iduq.
1: Stansımız muhbiri Can Yen xəbər qınıdı. Abdonum rayonun 3-ci növətlik Anar Gülü Ayalla yenilik yartış, iyilik tikləş müsabıqısı bugün ürümçüdə ayaqlaşdı. Şincanın her kayıs çaylarından gelgen zamanıvi yezgilik, gayri maddi medeniyet marasları medeniyet icadiyeti, bulut icadiyetindeki rakamlaştırış ve akli iktidarlaştırıştan ibaret, üç çoğun sahanı öz içine alğan 29 münevver iyilik tikleştiri bir sahnede namayen kalırdı. Bu kıtımkı müsabıqını Abdonum rayonluq ayallar birleşmesi, pen texniki nazarıtı, Adem Küçü Baylıqı ve İctimai Kapalat nazarıtı, yezikliki yezi nazarıtı, medeniyet ve sayahat nazarıtı, pen texniki cemiyeti bilen birlikte mesul bulup ötközdü. 5. ayının 19. günden 21. günü geçe, Şincan yumuşak materyal bağıtçısında el kılğuç müsabıqı ötküzülüp, ahırda 1. derecelik mükafatın 3'i, 2. derecelik mükafatın 6'i, 3. derecelik mükafatın 9'i, münevver mükafatın 11'i, hem de münevver teşkilleş mükafatının 3'i bahalar çıkıldı. Şincan Koca Medeniyet Penteknik Çektik Şirketinin müsabıqı katlaştırılan türü, Koca Tamğısı, Danlık marka arkalık yetekleş, zarangz arkalık kentini güllendiriş, ortak beş planı, zamanıvi yezgilik müsabıksına ikinç derecelik mukafatkı yerişti. Şirketin baş direktörü Hulin, bu yıl Lopnayas'ın Çarbağ, Bazırdaki dehkallar bilen 2500 milyarda zarangz teriş hemkarlık kiyelişimi imzalıqalıqı. Bunun da 500'dün artıq dehkan ailesinin kırımını mokum aşırışıqı türtüki bolğılı boludıqalıqın tonuşturup mündaq dedi. Bu kıtımkı müsabıqıdan kiyen yezi kentlerini ortak beytiş planıga nispeten işen kit olduk. 2027 yılı bir katlaşını şıkaşırışını, yana teyhimi köp ayal qerindaşlarının biz bilen birlikte yenilik yartış, iyilik tikileş koşunluğu koşuluşunu ümit kılımız. Abdonum rayonunun Anar Gülü Ayallar Yenilik Yartış İyilik Tikleş Müsabıqısı. Bu da 3 növet ötküzülüp, Şincandık ayallarının iyilik tikleşigi kuvvet koşuş, yenilik yartış türlerini yetildirişteki muhim süpüğü aylandı. Abdonum rayonluq ayallar birleşmesi partiya grupsının əzası, Muavun Reis Zora Qasın mındaq dedi. Şinjandaki er millet ayal iyilik tikdigüçlärinin batırlık bilen başlamçılardan bolup texniki ötkelik hocam kılış, endizide yenilik yartış, marki yartış cahete üzüleksiz bösüş şahsılı kılıp, yenilik yartış neticilerini hakik türde real işlep çıkırış küçüge aylandırışını ümit kılımız. Yine cemiyet mesuliyetini unutmayı, texmin köp ağaç sınılını işgü uğurluluşup kırmını köpeytiş. Hararetlik, mihri muhabbetlik, mesuliyetçan iyilik tikilgüçlerden buluşku yetekleyimiz.
0: Endi medeniyet yadıkarlıkları işçideki Cunha milleti ortak gevzisi sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız muhbiri Van Şuan haber kıladı. Tianşan'ın şikirsizdeki Bayna Yesin'in Boz 40 yılı iğizide Şarkı Xan Sulalısı devreki tebe bir kıya taş oymisi Xeyyinşen teğe kıyası da tiklengen. Taş oymada aran yüz netçi xatlı saklangan bulup, Xan Sulalısı devredeki merkezi hakimiyetlerinin Gərbi yurtunu başkuru qallıqının əməli dəlil ispatı. Uysun qadimi yolunun tağ iğizideki pola cahazlıq müdafiye lapsi bu nın yıllık taş oymalarını qoğlap durdu. Şamalda qiya taşları yelpünüp turduğan bulup, alıçbar xatlar ufbrap, bugünkü gündü pəqət, Pingu qatarlıq xatınla pərq etkili bulunu. Baynahilik mədəniyyət təntərbiyə, radio televiziya və sayahat idarisi mədəniyyət yadıqarlıqları muzi işqansının modiri Tursuncan Musa ındaq dedi. Bu taş oyma miladi 158-li Küsen Solqul Sanğun Liu Pingu Çin bəyliğinin gelgen Mın Boşan Dixo bin qatarlıqlar bu yerde çigran qoğduğandı yazıqan daldanını şipanı Yani bu Karavul Hanım'ı ba. Bu caydaki kovuk şipanı Canobi Şimali Şincan'ın berişkiliş yolunu saklap Tura arkalı kalanı muhabzat kılgan. Bu kovuk şehir eğzi yol boyuğu caylaşkan bulup Çigra rayon müdafiyesinin bir halkısını şekillendirgen. Bu kıya oymisi Şincan'daki devri en baldur, yılnamısı en inik, Xan Sulalısı devirdeki taş oyma. Şundakla kınnetlik seddicin sipili mirası. Şinjan arxeologiya tədqiqat orunun tədqiqatçısı Qoşin Jun ahval tonuşturup mındaq dedi. Tarixi materiallarda Şərqi Xan Sulalısının otura axırqı məzgillərdəki Qərbi yurtunu idar qılış xatirisi bir qədər ixcam xatirlənən. Liu Pingu'nun qovuqni idar qılğan məzgildə Şipanıdakı taş oyumlarını oyışı əməli buyum dəlil ispat arqılıq bu boşluqnu toldurdu. Bu taş oymalar Şərqi Xan Sulalısı dövrünün bu cayını ünümlük başqurğanlığı və idar qılqanlığını əks etdirib verdi. Şundaqla eyni çağdaki tarixi paketini dəlillidi. Əmin zamanda xalq uzun yıl xatircəm yaşaydı, xuşal boludu. Uzun yıl yaşaş əvladlarına bəxt elib gelidi. Bunların əmisi Xan Sulalısı dövrdeki qutluq sözlər bulub, Xan Sulalısı mədəniyyətinin Qərbi yurt rayonuq bulğan təsirini işbatləb verdi. Taş oymadaki yüzdün köprü xatta çigranı muhafizat kılıp, şehir barpa kılış tarixi paketleri xatirlenipli kalmay, yana her qaysi milletlerinin billi yaşab, billi işleş tarixi mu xatirlengen. Tursuncan Musa mındaq dedi. Liu Pingu şucaydaki asallıq milletinin aqsa kılı. Liu familisi bilen Xanzu milletinin ismini kollanıp, her qaysi milletlerini yetekligen. Bunun içindeki çillıqlar dəl Xanzu milletini. Açanlar Çanzu milletini görsüdü. Yine şu caydaki köselikler mi var? Bu şu caydaki milletlerinin arılışı, almaştırışı, kent dayırdı yuğurluşunun tarihi paketi. Bu kıya oymaları 1879-li kaydı baykalganı mıyan, sel, kumboran ve ademlerinin bozgunculuk kılışı uçurgan. Çin Sulalısı devirdeki emeldarlarının noskili qoğuduşudun, yeğen cungu kurulganın gen mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğda sistemisi kırgızılıp, mədəniyyət yadıqarlıqları, muzi qadınları, əvlat mı əvlat küş ulap qoğdaşıqca. Tursuncan Musa bu yerde 30 nəcil xizmət qilip, köp qitim tağının şikirsi kırıp taş oymalarını izledi. Ziyaret qildi. Tursuncan Musa mındaq dedi. Bu yerde 3 xil xəvip ba. Biri adamlarının buzgunçılığı, ikincisi kelgün, üçüncisi küşlük boran. 2017 yılından başlayıp məxsus işki qarğıcı səpladıq. Bultur dövlətinin 20 milyon yıllık mədəniyyət yadıqarlıqlarını qoğdaşdırını iltimas qılıp kelgün məsilisini həl qıldıq.
1: Stansımız haberi.

Temperatura 24 Celsiye gradus, tuan temperatura 13 Celsiye gradus boludu, 4-5 bal, harbi şimal şamalı çıxıdı. Muşayının 23. günü keçeden 24. günü gündüz keçe ürümçede hava uçuk bulup, yukarı temperatura 23 Celsiye gradus, tuan temperatura 10 Celsiye gradus boludu, 3 bal şamalı çıxıdı. Demek kəlgüsü 3 günde qaraydıgın bulsaq, ət keçti ötkinci yağmur yağırıken, onun başqa, Şamal bakken şehrinin geçeni bu da 6-7 bal boran çıkırken dostlarımızın ki havarayı özgürleşik asasen iş faaliyetlerini muvaffak oranlaştırışını ümit kılımız. Ana programımız başlayıpla dostlarımızın uçurla yetip gelişki başlayıptı. Anlıqçılarımız ne kızgın karşı evetken bu saq. Abdurimcan efendi muhşikapsız karşı alımız. Kaşkar şehrin ihbarxan baktısı aldırki yolla koşulunuşta maşıla köp dostluş yok depti. Şin Fu simlik anlıqçımız kuşkapsız karşı alımız. Avazınızdan alıp hoş buldum. Degen uçurunuz ne tapşırıp aldık. Rahmet sizge. Kaplan siz muhşikapsız karşı alımız. Zöhre hanım siz muhşikapsız karşı alımız. Programımız qatnaşıp uçurlan yollap durğaysız. Onun başqa səhər bulbuladımız muhşikapsız qarşı alımız. Qaysar ayalı simlik adımız siz muhşikapsız qarşı alımız. Səvi siz muhşikapsız qarşı alımız. Mən şıqırıp, yaxtırıp anlayman bu programını degen uçurun yollap tüköptün köp rahmet. Onun başqa mana badam taksi muhşikapsız qarşı alımız. Programımızını yaxtırıp anlap mana təyi yabıp oltırıptu əm. Yakin Sübi Sabah Soğut Sarı'nın altı maşıyla köp tepti rahmet bəkən uçurunuzdan. Ayşem Gülhanım xoşkapsız karşı alımız. Keşliğiniz xeylik bolsun. Təcrübe oturu məktəbden altı maşıyla səl köprəklikin dostluş yox şopur dostlağa bexatarlık yar bolsun tepti rahmet bəkən uçurunuzdan. Dostlarımızın yana dağımlıq programımızı qatnışıb uçurlanı yollab duruşuna qızğın karşı alımız. Əmdə deyikdonla, bugünkü programımızı orınlaşdırılğın məzmunlar bolsun. Programımızda aldı bilən Wang Chuqin bilən Su Yingsha Amerika çempionluq müsabiqəsinin aralash çüp oynash turiga qatnışdı. Taklimakan aylanış xalqara ralli müsabiqəsi davamlıq ötkizildi. Qum şığılla uçub müsabiqə avtomobili və mahirlə qoş sınaqqa duş gəldi. Jongu arlar kəsbi basketbol birləşmə müsabiqəsinin yarım hal qılğış müsabiqəsində Beijing komandası bilən Shanghai komandasının müsabiqəsi davamlıq ötkizildi. Shanghai komandası qarşı tərəf meydanda yenib, müsabiqə nöqtəsini qolğa gətirdi. Qatarlı xəbərlərin təfsilatını anlayırsınız. Proqramımızın davamında adamın miyə sürəti tez bolsa, asan diabet kasalligiga giriptar olmaydı. Çiş sılıq bolmasa, çiş bakteriya deyi payda bolğan bolışı mümkin qatarlı məzmunlarda savatlanı sızlap yerimiz. Qeyrəmsiz dostlar, əmdə deyiqdonlar, bugünkü təntərbiyə və sağlamlıq proqramımızın təfsili məzmunları bolsın.

Hürmetli radio oğlucuların, amda diyektanla tentarbiye haberlerde bolsun. 5. ayının 23 günü devletimiz TikTok top komandası Amerika Çempiyonluk Müsabıksının cüp oynaş törlerine katnışırgan sep şekilini ilan kıldı. Bulanın içinde Wang Chuqin bilen Sun Yingsha arlaş cüp oynaş törlerine katnışıdı. Bu Wang Chuqin, Sun Yingsha grupsının bir yılgı yakın vaqtinkin qaytadan belli müsabıqa katnışıp, sırtkilerinin üçlük diyektini qozğışı hesaplanıdı. Bu qitim xalqara TikTok topçılar kesbi birleşmesi, Amerika Çempiyonluk Müsabıqısının erler cüp oynaş türüge devletimiz TikTok top komandasının iki grupa katnışıdı. Ola Lin Shidong, Huang Youjun grupsi bilen, Yuan Lisin, Ben Ribo grupsi, ayolla cüp oynaş türü ve arlaş cüp oynaş türüge devletimiz TikTok top komandasının birden grupa katnışıdı. Yani ayolla cüp oynaş türüge Wang Menyu Koyman grupsi, arlaş cüp oynaş türüge Wang Chuqin Sun Yingsha grupsi katnışıdı. Devletimiz TikTok top komandasının cüp oynaş türüge katnışıdığın sep şekli içine Wang Chuqin Sun Yingsha grupsi kişilerinin en diktini tatkan bulup 2-8 yılgı yakın hemkarlaşkan. Sırtki başka komandalarını yeniş nispeti 95%'dan eşip ketken. Ola yana olimpik tenerket müsabıqısıra oltın medalga erişken. Dünya TikTok top levhe talışış müsabıqısıra o da 3 qitim çempion bolgan. Jongo çempionluk müsabıqısıdı mı yakşı neticini kolq getirgen. Bunun bilen ola tarihtiki en küşlük arlaş cüp oynaş grupsi deb tariflengen. Wang Chuqin bilen Sun Yingsha oldun hikmetim 2025 yıldaki Doha Dünya TikTok top levhe talışı

Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqu süpsi birlikte Tianşan'daki bostanlıklardan Koyulun Karlıq Tağlarıcı sozluğan Jungu Taklamakan'ın ayrılış Halıqra Rally Musabıqısı doğrusu da haber verdi. Kızgın muhabbet bilen kelgüsü yüzünmüş. 2026 yıllık Aypov Jungu Taklamakan'ın ayrılış Halıqra Rally Musabıqısı dağdığılık başlandı.

0: Ne ümit qilamiz.
1: Saraton issiqi mavsumida yozning hidi bog'ansiri quyuqlashadi. Bu mezgilde faslga moslashib, ertiyoz va yozdagi yangchini quvvatlash prinsipiga amal qilib, ochiq qirtoq tamdagi ko'ktatlarni ko'proq yeb, issiqni yondirish kerak. Ava ısığanda soğuk içimliklerini muvaffak miktarda içip verişki bulundu. Bir gün içindeki en ısık boğan çınk çüş vaxtı da sırtı paliyat kılıçtın sakınmış. Birer işgü yulukkanda gəm kaygını azıltıp, ruhi aletini tinişlandırış lazım. Emgek bilen dem elişini muvaffak birleştirip, könülünü azadı tutup, yazını hatırcam ötkizeylik.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu. 174 Katnaş Sanat Radyosu. Ve 20 taratqı süpsi birlikte Tianşan'daki bostanlıkların Koyulun karlıq tağlarıcı sozluğun Cungu Taklimakanlı Ayrılış Halıqıra Ralli Musabıqısı Doğu Taklimakanlı Ayrılış Halıqıra Ralli Musabıqısı Dağdıqılık başlandı. Bu Taklimakanlı Ayrılış Halıqıra Ralli Musabıqısı Dağdıqılık başlandı.
1: Kumluq, çöl cezirelerde uşkanda yürüp, cilga karlıq dağlardan halkıydıgan 2026 yıllık Eypau, Cungu Taklimakanlı Ayrılış Halkara Ralli Musabıqısı dağdıqılık başlandı. Şinjan Radyo Televiziya Stansı 949 Katnaş Radyosu, 174 Katnaş Sanat Radyosu, sizni Cungu Taklimakanlı Ayrılış Halkara Ralli Musabıqısıga yakından dikkat kılıp, cesaretli kişiler bilen seferdaş buluşka teklif kılıdı.
2: Qadirli radio anlıqçı dostlar, anlavatqanlar, səpirinizdə biz sırdaş proqramımız, Veşin supamızdakı uçurlar qaraylı. Dostumuz bunda uçur yollabdı, nədə mən mağı küydün dedim, radionu qanda anlayma. Bizdən slow şeytiyan əpçimizin çürü bilanlar dostlar, bir rəqimini yollasanlar, bizdən şu Veşin supamızda siləgə bir arvema bardı, şu arvemanı savma qılış arqılıq, slow şeytiyan əpçimizin çürü alalay islər, qaçan ərcayda telefon onladı, torlu bolsa radionu anlayalay islər dostlar.
3: Doğru.
2: Andan Aminegül xanım mo programını yaxtırıb anlavatqanlığını bildirib bizə uçurlarını əvətibdi. Abdikerimka rəhmət. Kattılıq qıb gəgərətin, adilik qıb gəgərət. Min yaxşı dostlar deyə uçurub veribdi. Şundaq onda bolsa yana hər qaysı kəsiblərdəki öz işlərini qılğaç radionu özgə əmraq qıbatqan barlıq dostlarımız həmmələrinin əvətgən uçurlarını tapşırıb aldıq. Köpdən köp rəhmət həm də ismanlarını bir-birləb ataş imkaniyyəti olmay qaldı. Veşin supamız köçürlüğe karsak andan
3: Turğuncan hem de bunu biz programımızda deyimiz
2: az kağa vaqtı dəb siləge
3: doğru
2: bayram məzgildeki yuqır sürətlik taş yollarının ki haq elinmaydığa vaqtı qaçan başlandı dəb kuyu bittimiz minanlagi hazır dəbəsək unutuqal silə az kağan dəbirimiz insanlardan çıxamaslıqınlar üçün meygu yuqa simlik dostumuz bir uçur yollapsız biz köyduq Sel turup bir kör vağandı ki sizge cevap vereyle. Ben mektep bütürgen hazır mukum hizmetim yok. Bir maşin toktuş meydanda işlevattım. Kana kılsam yakışı hizmet tapım. Elbette ögün iş kılıp imtihanına katmışsınız.
3: Doğru.
2: Bana yaşarlamı aşu renşetinin imtihanı katmışıp şundan mı?
3: Doğru.
2: Tırışıp ögünüp bizden idarığı kırgen. Bizden mesleğimiz ögünüş, ögünüş, yeni ögünüş, andın imtihan veriş.
3: Doğru. Onun da başka Nurgun Yolaba yine hizmet yapsanız. Au, nən xodiki jensay, şıçanda priyaba, aşo jensho jeniki. Şöyge berib izlisanız mı buldu? Telefonda izlisanız mı buldu? İzdensanız tapkıl buldu.
2: Doğru. Her kanda idare cemiyetinin, her kanda oranının hazırı çokum imtihan alıdığan tüzümü ba dostlar. Düşüm yenşilerin özsanla yetki imtihan, andın yüz duranı imtihanladın, andın kirele isle. Fakat ügün işle bizden bu arzuyumuzda kandıralaydı.
3: Doğru.
2: Siz mi taz ügengen bu kuytunuz Yaşar
3: Ulan? Ügengen, ügenimiz bu muydu?
2: Usulumuş şu dostlar. He?
4: Seratan sıkı mevsiminde yazının hedi bağansırı koyukluşudu. Bu mezgilde pəsilgin maslaşıp, ətiyaz və yazdiki yangçini kuvvetləş prinsipiqa əməl qılıp, acı qırtdaq təmdiki köktatlarını köprək yəp, ısıqını yandırış gerek. Ava ısıqanda soğuk içimliklerini muhabıq mıhtarda içip berişki bulundu. Bir gün içindeki ən ısıq boğan çınq çüş vaxtı da sırtı paliyyat qılıştın saxınlış. Birer işqi yuluqqanda ğəm qayğını azıltıp, roya alətini tinişlandırış lazım. Emgek bilen dem elişini muhabıqı birleştirip, könülünü azadı tutup, yazını hatırcam ötkizeylik.

Onaq bolsa dostlar, bugünkü xeyirli axşam proqramımızni Dilara Abtüşkür orullığan Halimni sormaynamlıq şox naqşı bilan başlaymız. Qini huzurlanğaysılar.

0: Dostlarımızdan Abdu, yoluqçur bir ay Longchuan kodis qoşulunuşdara vankan, tap uçur berib duva, rahmat tap uçur bolduq. Yana dostlardan Patigul xanımdan uçurin.
1: Nariya, sizce bolam, salamet olumak.
0: Yaxşı mu, hoş gelipsiz, birgi bolsun. Rahmat, sizge mu yana damlıq yaxtur banlıqaysız.

0: Yine dostlarımızdan Turgun Canan Uçurba.
1: Görüşürüz. Tutuk reyası şimdi bakanlar güzel olsun.
0: Aksu
1: Beynasın, Yunusur Beynasın, Aksu Beynasın, Hamza Çılır Koş, Şimdi Sıramanı. Aksu'nun hava girmez, kanlı vaxtı duhanı reyası çılır. Avara etmen de tanısa kutça.
0: Buldu, çatak yok. Hazır karaylı ya. Aksu'nun iki avarayığa. Şundaklı bir karaydan bu olsa, hazır Aksu'da. Azıraq yağmur yağıb, keyin hava bulutlu dikən kimi yaxınki 24 saat içində.

Dostlarımızın şinfu, yaxşı müriyasetçiler, bugün Ecep Çıraylıq usulluq naqşılarını koyup adanlar, rahmet deyip hücür berip durdu şu hanım kızlarımızın keyfiyatını, yaxşı tutup, şox şox usullağı, çüpkesun, öyle derket kığa, işte

0: Solution App Detail'ın 6'dan pilot nüskesi yine azdaki icariyet hemrayınız. AI yazıkçılık yardımcınız. İlham ağzı urgutudu.
1: Saat 13.20'da Solution App Detail'ın 6'dan pilot nüskesi yine azdaki pultice hemrayınız. Cugulamı numarını tamak biletik almıştırıp hem pulticeysiz hem hatırcam bulsuz.
0: Saat 14'te Solution App Detail'ın 6'dan pilot nüskesi yine azdaki turmuş hemrayınız. Solution Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çabı setival alaysız.
1: Saat 16'da Solution App Detail'ın 6.0 pilot nusufisi yeninizdeki ilgili tikleş emrayınız. İlgili tikleş uyumuz bosa, Slow Shooting App Detail'i yardım verdi.
0: Saat 17.20'da Slow Shooting App Detail'ının 6.0 pilot nusufisi yeninizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
2: Saat 19.20'da Slow Shooting App Detail'ının 6.0 pilot nusufisi yeninizdeki mezelik tam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
3: Saat 20.20'da Slow Shooting App Detail'ının 6.0 pilot nusufisi yeninizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22.20'da Slow Shooting App Detail'ının 6.0 pilot nusufisi yeninizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup ekşip çeniksiz.
5: Slow Shooting App Detail'ını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunu.
6: Kine dostlarımızdan Kerem ne uçtur ba?
7: Olay YouTube'da Kadriye yapsın ama kumdan sen yolluk koçuyordur ama Kerem rahmet.
6: Buldu, sizge mi rahmet? Yana devamlı uçurlanı berip mangaysız dostlarımızda yani yakenden Bahar Gül Hanım. Yakşı Muriya seçileme bu programlarını tulluk anlavattı mı? Belki yakşı nakşıla uğrulaştırılıbdu. Rahmet, hep söz kaldırıbdu. Sizge mi rahmet? Edemiştik. Yaktırıp anlap, şu kımmetlik est uyğularınızı bizle ortaklaşkınınızı rahmet ettimiz.
8: Örüyüz 7-4 Katnaş Sen'et Radyosu.

0: Dostlarımızdan Zoushan ve İlayna Buruf Cürbağ'a.
1: Ana valla gerçek yapımcısı.
0: Yaşımı.
1: Hava arayına tertirdi ama gayet boyutlu emelden tuttuğu ne
0: kadar
1: ama taş yol kartağında biz mantak makineye de kalmak istedim.
0: Hazır taş yolga karta biz alayda ufçur tapşırıp amudu. Kın bizneki növetçi muhararımız bizneki müşü uxtur işlerini kıldığan topku bir karap baksın. Hazırçılıkken biz taş yolga karta onda katnaşça koyulgan ahvalla doğrusu da tapşırış, uxturuş tapşırıp amudu uxcumu. Eğer yen uçurla bu kasa dostlarımız uçuk 11. bu biyet gözümüz.

Dostlar, yakımlıq küylerimizin ahırlaşışı bilen bugünkü xayırlık akşam programımızın ahırlaşıdığı vaxtlarım yetip kepti. Programımızın yaxdurup anlığan barlıq dostlarımızın rahmat etimiz. Xayırlık keç, mən programı riyas etsi. Qadır ya Qaysar.

Eğer sizde güzellikni baykaydıgan bir yoruk kalıp olsa, çöldü tursunuz mu, çöllükten huzur tabalaysız. Bunda kalıp sizni dünyadaki en bakıtlık adamga aylandıralaydı. Kaderlik dostlar, sizge rahmet etkin bar bir programımızını yaktırıp anlayışınla karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Sizge rahmet etkin bar programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan taratqo aptisi Sulu Şitin'da Maskadam'da anlatıldı. Programımızın Sulu Şitin aptisi dumu anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızga tövendik mezmunlarını oranlaştırdık. Barıköl Nayerlik Xalik Doktorhanısının muavın başlıqı Çi Yacuan poyuzda uda işki qetim adam kutkuzdi. Piyada meniş həvəskari 72 yaşlıq dadısını elib Aqsu'dan Beijing'a bayraq çıxırış mürasımını köygülümandı. Programımızın davamında, eğer sizlerin yardımınla bulmağın olsa, onun barmağı kesvetilgen bulatı, rahmet sizlerine mavzuluk, akbarat hikayesini dektanlağı sunumuz. Dostlar, ondak bolsa, dektanla programımızın təpsili məzmunları bolsun. Dostlarımızın uçurlarına karısak, Zöhre Qatarlıq dostlarımız yaxtırıp anlamatkan özünün köngül sözlerini kaldırıbdı. Ondaq da məzmunlarımızını başlayıp gitdiyli. Barıköl Nayerlik Xalik Doktorxanısının muavın başlıqı Çi Yacuan poyuzda uda işki qatım adam kutquzdi. 5. ayının 18. günü Cengcu'dan Ürümçiyi qarapmangan T197 qatımlıq yolucular növetçi poyuzi Şi'nin qikayende poyuzdaki 80 yaşlıq bir yaşanğan kişi toyuqsız bir aram bop getdi. Yaşanğan kişi ilgiri yürekke terek koyuş operasiyası kıldırgan bulup, poyiz deniz yüzdün İgiz rayondan ötkende yaşanğan kişi eğir derecede bir aram bulup, kan besimi örlep 200 mm simap dörükeden eşip getdi. Poyiz kadımları poyiz radyosu da ciddi yerden talep kaldı. Emdila terbiyeleşki katnişip, bu katımkı poyizgi oltırıp kaytı sepirge çıkan Barıköl Nayerlik Xalik Doktorxanısının muavın başlıqı Çi Yacuan radyodun doktor izlavatkallıqını anlap, derhal poyiz hizmetçileri ve kızgın yolucular bilen birlikte ciddi kutkuzuşka atlandı. Yaşanğan kişi ahiri xaderden kutuldu. Yaşanğan kişinin ekvali emdili turaklaşışıga poyizdeki yeni bir yolucuda bir aramlık alameti görüldü. Çi Yacuan yeni bir katım köhrek gerip oturgu çıkıp, mol kilik tecrübesi bilen ekvalini del cayda bir taraf kılıp, ahırda bu yolucunumu oğuşlu xatardan kutuldurdu.

Dostlar, şunun bilen, bugünkü sizge rahmet eytgün bar programımızdı, müşat axırlaştırınız. Programımızı yaqtırıp anlağan, programımız qatnaşqan barçanlağı köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan, Abduqadir, növetçi muharir, Murat Qopur.

0: Her günü seherde işkı manganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etigeliğinden hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını anısından kaçırmız.
2: Her günü işten çıkende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz Zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr-muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan kötürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girelişip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu. Kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı eğizdi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu. Özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay. Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsire. Her günü güzel keyfiyet bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Әмді аңлайдығыныңла қайырлық сәхәр программысы.
1: Қайырлық сәхәр.

Hürmetki radio oğlanıqçılar, əmdə deyik donlar, turmuş bilimleri sayfımız ki, oranlaştırılgan məsmunlar bolsın. Çişini quru digən kişilərgə ətdigənlik tamak denkin, çişini çotkulaşını tavsiye qilimiz. Tadqiqatlardan məlum buluşca, tamak yegən denkin iğiz boşluqıda qeyb qalgan qant maddisi, çişkiri bilən ximiyelik reaksiyelişib, asıl bolgan kislatalıq maddala çişini çirtib, çişini quru digişini kətirib çıxardigən. Tamak yegendikin kislatalıq modlularının şekilini sürüdü en tayin tez bolu digen. Şuna çişini kuru digen ya ki çişini asan kuru digen kişiler en yaksı ertigenlik tamak digen çişini çotkılışı gerekken. Çiş etrafi yalluğu bağ kişiler aval çişini çotkılap andın tamak yiyişi. Tamak digen iğizini yakış çaykap yemeklik kalduklarını tazlışı gerekken. Suni çoğun yutumlap güpildetip içiş, yürek en korkudan su iç usuludur. Usuganda adam ihtiyarsız suni çoğun yutumlap güpildetip içidi. Lekin bu yürek nisbeten iğir yoşurun xavip ilip gelidi. Suni muşundak işkende, su tez süratte adam bedenige kirip, aşkızan üçey yolları terapidin köp maktarda sümürülse, kan soyulup, kanın hacmi işip, yüreknin hizmet miktarı ve yürek muskulunun oksigen serpiyatımı münasip halda işip getirdi. Yürek zayıfleşken bimarla suunu pek köp işçi vesse, hatta hayatıga xavip yetişi mümkün. Şuna, suunu az miktarda köp qitim, küçük yutumlap azdı içiş, her qitimde 200 ml etrafıda içiş gerek. Bir qitimde içken su 500 ml'den işip getmesi gerek.

Hürmetli radio dinleyiciler, Pergüs Yatırdöt'ten hayırlı seher programımızda tamamlaştıratımız, andıslarını Pergüs Yatırdöt Katma Sanat Radyosu'nun bugünkü bütün günlük programlarının anlatılış vakti ve bir kısım programlarının kıskıcı mezmunudun haberdar kılımız. Hazır anlatılatkan Pergüs Yatırdöt'ten hayırlı seher programımız ağırlaşkan dinkin saat 7'den 30 minut ötkende Vatan Minin Ailem programısı diktanlar buludu. Saat 8'den 30 minut ötkende Atıganlık Haberler Programısı. Saat 9'dan 15 minut ötkende Atıganlık Yollarınızda Biz Samra Programısı. Saat 11'de Sapırınızda Biz Sırdaş Programısı. Saat 12'de Menin Abdumobilim Programısı. Bunun da en yeni Abdumobil uçurları, Abdumobil Ayıp Bilim Savatla, Abdumobil Seti Setiviliş Doğrusuriki uçurla diktanlar boludu. Saat 13'de Çüşlük Yollarınızda Biz Samra Programısı. 174 Katma Sanat Radyosu'nun her gün 3 saat 13'ten 15 kişi anıltıldığın Çüşlük Yollarınızda Biz Samra programısı Çüşlük aramanızın ekmeyeli kılgısı. Saat 15'de Kanun Sızgı Hemra programısı. Saat 16'da Sızgı Rahmet İtkınba programısı. Kişiler arasındaki mikir muhabbet tavsiye kılındığın Yaxşı iş yaxşı adamla arkalık akitip kiştarktırgan bu programının hanimet temlerini koldan berip koymağın.

Saat 17'de Gülgünçler programısı. Saat 18'de Katnaş Liniyesi programısı. Saat 19'da Keşlik Yollarınızda Biz Semra programısı. Saat 20'den 30 minut ötkende Şincan haberlerini anlayısla. Saat 21'den 15 minut ötkende Tentarbiye ve Sağlamlık programısını anlayısla. Bu programımızda en yeni tentarbiye haberleri, çiniş bilimleri, sağlamlık saatleri diktanlar buludu.

Hürmetli radio dinleyiciler, MDN Abdunum rayonumuzdaki 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik hava raydın malumatını aldınız. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 13'ten 25 Celsius gradusca. Altay'da hava bulutluk, kin asırak yağmur yağdı. Temperatura 8'den 22 Celsius gradusca. Çöçekte hava bulutluk, kin asırak yağmur yağdı. Temperatura 8'den 24 Celsius gradusca. Olcada asırak yağmur yağıp, kin küşlük yağmuruğa aylanıdı. Temperatura 14'den 23 Celsius gradusca. Portlada azraq yağmur yağıp, kin otırhal yağmuruğa aylanıdı. Temperatura 11'den 29 Celsius gradusca. Qarmayda hava bulutlanıp, kin azraq yağmur yağdı. Temperatura 16'den 30 Celsius gradusca. Köytünde hava bulutlanıp, kin azraq yağmur yağdı. Temperatura 14'den 28 Celsius gradusca. Şihanzada hava bulutluk, temperatura 12'den 27 Celsius gradusca. Sancıda hava bulutluk, temperatura 12'den 28 Celsius gradusca. Qumulda hava bulutluk, temperatura 10'den 30 Celsius gradusca. Tırpanda hava bulutluk, temperatura 20'den 35 Celsius gradusca. Korulda hava bulutluk, kin içilidi. Temperatura 17'den 31 Celsius gradusca. Aksu'da hava bulutluk, temperatura 16'den 31 Celsius gradusca. Açışta ısırak yağmur yağıp, kin hava bulutlanıdı. Temperatura 16'dan 32 Celsius gradusca. Qashqada ısırak yağmur yağıp, kin hava bulutlanıdı. Temperatura 16'dan 31 Celsius gradusca. Xotanda hava bulutlanıp, kin ısırak yağmur yağdı. Temperatura 19'dan 32 Celsius gradusca. Ürümçide hava bulutluk, temperatura 13'dan 25 Celsius gradusca buludu. 3-4 bal, xarbi şimalı şamalı çıkıdı. Hava raydın məlumat anlattıq.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi Qatnash san'at radiosining Vatan mening oilam programmasi.

0: Ayol ismlik adamız, siz muqish kapsiz qarşalımız, atiyanlikiniz xayirlik bolsun. Yaxşı durdunuz mu? Onun başqa Maryam xanım mu? Programımızni yaqtırıp anlaw etipdi, xush kapsiz qarşalımız. Noshta tayyarlagish anlawatman vatan mening oilam programmasining o'ngishliq elib berilishiga tilakdashman degan uchurni yollabdi. Ko'pdan ko'p rahmat bergan uchuringizga. Siz shundana har siz muqish kapsiz qarşalımız, atiyanlikiniz xayirlik bolsun. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, anglovchilarimizdan Abdulis ismli anglovchimizmi, programmamizni yoqtirib ona aytibdi. Sayyuli janob shimol qo'shilishdir avon debdi. Melodiya ismli anglovchimiz siz muqish kapsiz, mendan o'tli salom degan uchuringizni topshirib oldik. Qizg'in qarshalimiz anglovchimiz. Onun boshqa qaraydigan bo'lsak, aminigularimiz mana programmamizni yoqtirib anglashga tayyor bo'lib turibdi. Yaxshi mazmunlarni sizlab beryapsiz, yana davomliq anglayman degan uchurni yollabdi. Ko'pdan ko'p rahmat bergan uchuringizga. Anglovchilarimizningki yana davomliq programmamizga qatnashib uchurlarni yollab turishini qizg'in qarshi olamiz. Sabah ismli anglovchimizmi? Xayrli sahar deb mana go'zal tilaklarini, salomlarini yollabdi. Rahmat. Nurmamajon apandim, siz muqish kapsiz qarshi olamiz, japo chekdingiz degan uchurimizni topshirib oldik. Ko'pdan ko'p rahmat bergan uchurimizga. Do'stlarimizdan yana davomli programmamizga qatnashib uchurlarni yollab turishini qizg'in qarshi olamiz. Amdi deqtonglar, bugungi Vatan mening oilam programmamizning tafsiliy mazmunlari bo'lsin.
1: Amdi deqtonglar bo'ladigini Vatan mening oilam programmasining Xinjiangdagi yangiliklar sahifasi.
2: Xinjiangdagi yangiliklar

Hürmetki radio dinleyiciler, amda deyqtanlar Şinjandaki yeñiliklar sayfamızga orinlaştırılğan uçurlarda bolsın. Yaqında Wantung Shu namlıq kinoni Ürümçi şäherde maxsus tanıştırıp körüstüş faaliyeti ötkizildi. Kino axırlaşqandan keyin naq maydan kayfiyati qızğın, ta'sirlik bolup, olqı sadalary uzunğıça üzilmedi. Wantung Shu namlıq kinoda haqiqi tarix asas qılınğan bolup, oldınqı asırning 50-nji yıllarında Wantung Shu Lian Xiaomei erhutumlarının partiya ve devletinin havalısı bilen özel şehir turmuşu bilen hoşlaşıp Şinjan'a kilip halıq sanatkarı Turdaxun bilen birlikte 12 muqam notları toplumunu kutkızıp rətləb tüzüp çıkan qıdek təsirlik hikaye payan kılınğan. Filmde peşqadan bir evlat erbiyat sanat kizmetçilerinin şahsi mənpətdən hatta hayatının öz ihtiyarlığı bilen bas geçiştek töhp koşuş royi canlıq əks ettirilip, milli müzik bilen bağlanğan dost kreşçisi namayan kılınıp, partiya ve devletinin gayri maddi medeniyet maraslarını qoğdaş ve onun varislik kılışka yüksek ehmiyet bergenliki. Şunaqla, herkasi milletle medeniyeti yuqurulgan, kalıpla tutaşkan devir kımeti çoğunqır ibadilengen. Kino görüş ahırlaşkan denkin, İcadiyetçiler Nəx Meydanı'ndaki tamaşbınlar bilen fikir almıştırdı. Rejissor Şerzat Yaqub, Wantung Shu Erhutun'un vaqt bilen bəsliş şarkılıq, mədiniyet göhürünü kutquzuştak muyum kişilik hayat tallışını sın arqılıq namayan kılıp, tamaşbınlarga aşı sap dövlət muhabbetini his kıldırdı, dedi. Yaş artist Oğuz Xan Abdüşkür film işləş keçirmişigi birləşdirib, bu film arqılıq, Yeni dövr yaşlarının Cunha Munavar ən-əni ve mədəniyetini teğimi kızğın söyüşünü ve qadırlışını ümit kılımən, dedi. Wantung Shu namlıq kino ilgiri 16-cı növətlik Beijing Xalqara Kino Bayramının Beijing'de koyuş sayıbısı da koyulğan. Bu film haqiqi vaqaliki ve yaxşı işlenişi bilen tamaşbınlar arasında küşlik təsir qozğab, 33-cü növətlik Beijing Daşı Oquqçıları Kino Bayramı'da Daşı Oquqçıları ən qarşı alğan yıllık sənət izdiniş filmi digən namqı erişib, yakında dövlət içirik çoğun ekranda yaxşı bahağı erişkən nadir əsərgə aylandı.

Hürmetli radio dinleyicileri, ihtimalle dağımlık Şinjan'daki yıllıkla sayfamızda bulsun. Bu yıl 1. aydan 4. aygıca Qorğas Taşyol portıda təşürüp ötküzülgən, çegradın kırgən çıkkanla 500 min adam qeytimden işip, boldırqa oxşaş məzgildikidin 23% köpüyüp, tarıqtiki yıl yukarı səviye yartıldı. Jongo Qazqıstan'nın özra vizi keçirim qilish siyasetinin türtkisiyle bu yıl kirgenden buyan Qorğas Taşyol portida çigra halkıp seperge çıkış, soda alaqısı kızgınlığı sicil açtı. Jangşilik sayahatçı Hu Wenxian sayahat ömikige ekşip Qazqıstan'ı sayahatki barmaqçı bolğanlığını bildirip mındaq dedi. Qorğas arqılıq çigradan çıkıp Almutağı berip, Almutağdaki merkezi muzeyine aylınıp, şu jayının özgeçi mezelik tağımlarını titip baxmaqçı bolu atı mən. Şinjan memleket sırtı Xalqara Sayahat Kooperatifinin yetekçisi Wenxian hazır dövlet alqıp sayahat kılışının naitte alqışkı erişkenlikini tunuşturup mındaq dedi. Her ayda bir günlük sayahat ömikidin təxminen 10'ni, 3 günlük sayahat ömikidin 5'ni təşkil avadımız. Növette Qorğas portida Jongo Qazıqstan Xalqara yoluç toşuş liniyasının 9'ı içildi. Çegra təşiriş tarmaqları yolucular sanının özgürüşünü her vaxt küzdüb, vəzifi icra qilishini təşkilləşini küçəydib, çegradın kiriş-çıqış tərtibinin bixətər, tərtiblik buluşuğa haqiqi kabalet qıldı. Qorğas çegradın kiriş-çıqış çegra müdafiye təşiriş punkti vəzifi icra qiliş 7-ci ətirdinin başlığı Zhu Chunru mündaqdiri. Təşiriş yollarını vaxtları köpəytib içib, ömək sayahidi, öz avtomobil sayahati kılıdığanlarını rayonlarına ayırıp, təşirip ötküzüşünü əlalaştırıp, tamojindən ötküzüş vaxtını yanımı qısqartıp, tamojindən ötküzüş önümünü östürdük.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, anlatkanınla 174 katına senet radyosundan bir vasıta anlatkan Vatan Menin Ailem programısı. Vatan Menin Ailem programısı Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkatısı Sılu Şıting'da mas kadamda anlatılıdı. Anlatıcılarımızdan programımızın Sılu Şıting əbtisirimi anışını karşalımız. Qani dostlarımızdan kəgən uçurlağa qaraydıqan bolsaq, anlatıcılarımızdan Səhər Bulbul adımız programımızdan ayeti yaxtırıp anlayıdıbdı. Naqşlardan hozırlanıp da köpten köp rahmat. Qaysar ayal isimli kadimiz mi? Programımızni yaqtırıp anlayıp da köpten köp rahmat. Yana qaraydıgan bolsaq anlıqçılarımızdan Bahar Gül xanım mı? Programımızni yaqtırıp anlayıp güldəslərini əvətip da rahmat sizge. Yana qaraydıgan bolsaq anlıqçılarımızdan Abdurim əpendim mi? Programımızda anlayıp da köpten köp rahmat. Nurgulun dostlarımız mana radio aldırı hazır bulup bizimki programımızı yaktırıp anlayıptı. Dostlarımızınki yine devamlı programımızı oranlaştırılgan mesmunlarını yaktırıp anlayışını kızgın karşılayalımız.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Sılu Şıting Abdetalı'nın 6.0 Plus nusukası torgu çıkarıldı.
2: Sılu Şıting Abdetalı 6.0 Plus nusukasının haber sahip isken aydıldı.
1: 18 kıl kanalda kızık nokta uçturla nopozluk çöndürülüldü.
2: Katnaş yol ehvali şu vakitinin özü de uçturulüldü.
1: Sağlamlık görsetmesi gümani paraşlarınızı tügütüldü.
2: İşki uğrulaştırış mulazımtı da suallığa cevap verildü.
1: Tenterbiye musabıkları ızlap haber kılınıldı.
2: Mol uçurunu del vaxtıda yan telefonu ızlı göre alaysız.
3: Sılu Şıting Abdetalı 6.0 Plus nusukasının en türkülük sınımı mezmuları sarkıl.
4: Mukapatlık çek tatış bilet taşlaş talışıp cevap veriş katarlı kızgarlık faaliyetle arka arkadan ötküzülüdü. Katlaşsanızla mukapatka eriş pırstınız ba.
3: Yoklumudun üstsünüz, körsünüz, mezmun evesiniz, cuglanma numurga erişsiz. Yakşı soğukatlarla almıştır alaysız.
4: Sılu Şıting Abdetalı 6.0 Plus nusukasının AI akıl icat etti çeksiz. Yepyeni akıl taratku torga çıkarıldı.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda davamlaştırıyoruz. Amde yurtumdaki yeniliklar sayfamız tekdanlar boludu. Bu sayfamızda 80 000 mu kumluk kızıl gülü poreklep ecilip, sizni gül denizide uçuruşka teklif kıludu degen temide sözlep yerimiz. Hazır Keriye kumlukta kızıl gül ecilidigan pasıl. 80 000 mu kumluk kızıl gülü Tehlimakan kumlukının çetini boylap, poreklep ecildi. Alran gül denizi ufukçı sozulup, Pütkül Nahiye Bazırı huşbırak cümdi. 5. ayının 16. günü Keriye Nahiyesinin kumlukta ecilgan gül, huşbırak tolgan Keriye baştemi kılıngan 9. növetli kızıl gül medeniyet sayahat paliyeti Aral Yesi Venfang kentide ötküzildi. Faaliyette kumluk kızılgül kespi, yipek yolu medeniyeti ve gayri maddi medeniyet mirasları yuğurulgan bulup, herkese caylardaki sayahatçilerge körgeli, oynıgılı, titigili, ilip getgili, tarqat kılıp ududuğun medeniyet sayahat katlı ziyapıtı taqdım kılındı. Gül denizirge içiliş mirasımıda numarla arka-arkadan orundaldı. Keriyan aylık senet ömekinin güzel junkuanı medyeleş, yipek yoludaki kızılgül huşburgu namlıq başınış usulü sahinde orundalıp, nəh meydan keyfiyatını yukur götürdü. Arqıdan güzel Şincan gülzarlıq. Keriyada gül içildi, hemme aile bəxtki toldi qatarlıq naqş usulla orundaldı. Qumluq kızılgülü, sən minin kızılgülün qatarlıq melodiyala nurgun sayahacını cəlib qıldı. Alkış, medya sadaları gülzarlıkta bir kötürülüp, bir pasiyetti. Alaydı yezigilik mahsulatları ve yemek işmek bazırda, kızılgül baştemi kılıngan icadi tağımla ve ala sifatlik yezigilik alaydı mahsulatları közünü kamaştırattı. Keriyada kızılgül huşburuqi, kızılgül üzüş mahirleri, üzüş, eskiliş musabıqsıra köpçilik başkalarının tiyiz, Yaxşı üzüşte bəslişib, aldınqı üçüncülükki erişkənlə Qızılgül məhsulatı çoğun soğusuğu erişdi. Qumluqda Qızılgül östürüş,